Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

TRT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Keşfet geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyoruz. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 26 Haziran Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Sevgili Hakan Güldağ, günaydın.
1: Günaydın, günaydın Süheyla. Herkese günaydın. Bu sefer tam zamanında bağlanabilmenin mutluluğu içindeyiz. Amerika'yı da 3-2 yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ama bir yandan da tabii kupada olamamanın yüzünü de yaşıyoruz.
0: Evet. Şey biliyor muydun Hakan abi, Dünya Kupası'nı aldığında, şampiyon olduğunda GDP'ye katkısı ne kadardı? 1/5 miydi, böyle bir şey? Ekonomiye doğrudan katkısı var. En az 1/5'ten bahsediyoruz. Ben şimdi bu kısmıyla ilgiliyim. Diğer kısmıyla ilgilenmiyorum artık.
1: Valla pek seçim ekonomisi gelecek mi gelmeyecek mi? Pek çok iş insanı, toplantılara katılıyorum. Ya bir seçim ne zaman olacak filan. Niye diyorum bu kadar seçim?
0: Evet.
1: Ya bir seçim olunca seçim ekonomisi oluyor.
0: Evet.
1: İyi oluyor. Biraz piyasaya para çıkıyor. Yani iş dünyası böyle şeyken, nasıl diyelim, seçim ekonomisinden medet umuyorken, hani böyle 1/5 de olsa gayri safi yurt içi hasılaya bir katkı hiç fena olmaz yani, doğrusu.
0: Evet, yani hiç fena olmaz. Olsaydı çok güzel olurdu. Olmadı işte, çok da hoş olmadı. NATO'ya gelecek ya şimdi, biliyorsun böyle gayet güzellemeleri de var Türkiye'ye dair.
1: İnşallah vazgeçmez şimdi.
0: Yenildik, gelmiyorum diye. Yapmaz. Ben Trump'ta şunu gördüm Hakan abi. Geçen sezonunda da Trump'ın ilk seçildiğinde de konuşuyorduk efendim. Birinci başkanlık döneminde de. Çözdüm ben onun algoritmasını diye. Burada şey yapmıyor Hakan abi. Bak, kişilere takık değil. Birine bir şey yaptıysa mesela. Daha doğrusu şöyle. Kişilere takıldığında iyiyse iyi, kötüyse kötü. Yani
1: mesela bu da tam garanti değil bence.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Netanyahu'ya bak.
0: Ama Netanyahu çok başka bir örnek.
1: Bir diye dolanıyordu, koltuğunu çekiyordu.
0: Evet ya.
1: Çekiyordu. Ne oldu şimdi? Kara kedi girdi aralarına.
0: Girdi mi o kara kedi
1: yani
0: sence?
1: Yani o da belki tiyatrodur, onu da bilmiyorum. Bu işler bir oranda tiyatro. Öyle Netanyahu'nun aleyhine çalışıyor. Amerika'da da yani Netanyahu gitsin diye bakıyor diyorlar artık Trump yönetimi. Çünkü hani işleri karıştırıyor vesaire filan diye. Ama Netanyahu'nun da Trump'la ilgili pek yani negatif lobi yapmaya başladığı filan söyleniyor. Böyle bir şey var, hani kara kedi girdi dememin nedeni o. Belki kısmen tiyatrodur ama gene Amerikan basınına bakarsan Amerikan sağının

önemli bir kısmı, sağının muhafazakar kesimin önemli bir kısmı Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail yönetimine bir hayli kızmış vaziyette, öyle görünüyor. Yani tepkiler dile gelmeye başladı. Eskiden hani tam destek durumu devam ediyordu. Şimdi böyle bir takım tepkiler gelmeye başladı ve az sayıda da değil gibi görünüyor.

0: katledilirken kelimelerimi de doğru seçeyim. Bu saatte bizi çocuklar da
1: Evet.
0: dinliyor. Yani o kadar masumun canı yanarken bir şey yokmuş. Ama şimdi galonu, benzinin galonu 5 dolara doğru fırlayınca mı akıllarına gelmiş? Ne yapıyor canım bu adam demek. O zaman mı gelmiş akıllarına? Tabii
1: Hem öyle hem de yani dediğim gibi sonuçta bu siyaset işi eleştirmek istemiyor da olabilir. Yani eleştirmek kelimesi biraz burada böyle çok pürüpak bir şey oluyor.
0: Tabii.
1: Kavram haline geliyor. Yani bunlar böyle bir takım oyunlar, taraf tutmalar, öfkeler, sen beni yanılttın, beni kandırdın, bana zarar verdin filan, işte şunu yapacaktık bak senin yüzünden filan gibi, daha çok bir şey var, bir kavga var hani. Ama ne kadarı kayıkçı kavgası, ne kadarı gerçekten çıkarlara dokunan nedenlerden dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar, çatışmalar, onları vallahi derin bilgi sahibi olmak lazım. O kadar derin bilgi bende yok ama bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor artık aralarında.
0: Evet, vardır da Hakan abi, sen mesnetsiz konuşmadığın için bir gazeteci olarak haliyle diyorsun ki bu noktada kalsın. Ha, yani o belgeyi ben yazılı çizili önümde görmeden dolayısıyla dile getirmiyorum diyorsun. Ben de sana saygı duyuyorum haliyle mesnetli konuşmak istediğin için. Peki.
1: Yani sen şey dedin ya, çok affedersin.
0: Estağfurullah Hakan abi.
1: Yani sen adamını tuttu mu tutuyor, bırakmıyor filan diye.
0: Evet.
1: Vallahi yakında ormanı da zaten ne oldu? Tuttu tuttu. Sonra
0: Ha.
1: bırakmak zorunda kaldı.
0: İşi bitti
1: İşte
0: onunla
1: bu
0: diyorsun.
1: Netanyahu meselesinde böyle bir durum söz konusu. Göreceğiz, hayat birçok şeyi gösteriyor.
0: Evet.
1: Hayat çok önemli bir şey.
0: Evet. Hayat çok şey gösteriyor.
1: Pratik yani, pratik
0: Evet.
1: anlamı.
0: Şimdi ben kendi komplo teorilerimi kendime saklamak istiyorum. Ben orada bırakanın daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ben de çok farklı
1: Olabilir.
0: ama mesnetsiz konuşamam pek tabii ki. Elimde bununla ilgili belge yok. Ben mevzunun çok daha farklı olduğunu düşünüyorum orada. Neyse, teorilerim bana kalsın. Kerameti kendinden menkul diye konuşuyorduk şimdi. Yine kelimelerimizi seçerek konuşalım işte. Biliyorsunuz bu nevi durumlarda insanlar kendilerini önemli hissetmek istiyorlar. Özellikle görülmedikleri vakitlerde bazıları gerçekten tırnak içerisinde efendim delirebiliyor. Ne diyorsun sen? Ne konuşuyorsun öyle deli deli dediğin şeyler dinleyebiliyoruz insanlardan işte. Ortaya da biri çıkıyor diyor ki işte ben şamanım. İşte Türk milli takımı benim sayemde yenildi falan gibi şeyler söylüyor. Yayın öncesinde Yasemin dedi ki yani o her ne yapıyorsa dedi bozmuş herhalde onu. Biz de nasıl yendik dedi. Dedik işte herkes böyle kerameti kendinden menkul bilmek istiyor. Yani sen inanıyorsun koskoca milli takım. Ha diyebilirsiniz Süheyla nasıl yenildi o milli takım. Ben bu konuya hiç girmek istemiyorum gerçekten. Hiç o kısmını konuşmak istemiyorum. Belki Hakan Güldağ işi ekonomik açıdan değerlendirmek ister ayrı futbol meselesini. Pek tabii ona sorarım. İyi bir futbol izleyicisi ve bir futbol sever o. Onu dinlemek isterim ekonomik açıdan. Ama diğer taraftan efendim ben şimdi sabahleyin sizlere soruyorum. Kerameti kendinden menkul dediğimiz noktada ben olmasaydım var ya bunlar böyle olmazdı. Benim sayemde oldu. Dediğiniz ne var diye sordum size. 536 266 81 81 536 266 81 81 kerameti bende dediğiniz ne var? Sadece eğlenceli cevaplar istiyorum. Hafta sonu giderken biraz eğlenelim. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım efendim. Buradan da canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı sevgili Hakan Güldağ'a yönlendirebiliyorsunuz. Tembellik yaptım bu sabah. LinkedIn'de paylaşmadım ama birazdan orada da linki paylaşırım Twitter kullanmıyorsanız eğer. Peki Hakan abi kerameti benden menkul dediğin ne var? Soru pek tabii ilk su konu soruluyor. Ben olmasaydım var ya dediğin ne var Hakan abi? Eğlenceli cevap istiyorum.
1: Vallahi eğlenceli cevap arıyorum sen söylediğinden bu yana. Bendekiler can sıkıcı, onun için boş ver. Ben bakalım
0: Peki.
1: ne diyecekler, sonrasında
0: Evet.
1: bir şey yaparız.
0: Evet.
1: Ama anladım yani amacını anladım. Bakalım ne olacak. O kanalı mıydı o şey, Şaman'da galiba öyle bir şeydi.
0: Ben
1: Neyse.
0: evet hiç
1: Evet.
0: şeyinde değilim onun kendi milliyetinde menşeinde falan değilim. Benim gözümde o bildiğin şey işte meczup. Dolayısıyla bir önemi yok. Artık böyle görülmemekten şey yapmış.

0: böyle yani kafa gitmiş onda. Dolayısıyla böyle işte kalkmış bunu söylüyor. İşte birileri görecek de edecek de. Ya, Hakan abi sosyal medya çok enteresan bir şey oldu ya. Rezil olurum korkusu diye bir şey kalmadı farkında mısın?
1: Yani kaybedecek bir şey de olmayanlar açısından her zaman bu geçerli bir durum. Yani
0: Sosyal medya ile alakası yok mu diyorsun?
1: yok, sadece sosyal medya ile alakası yok. Sosyal medya ona bir zemin hazırlıyor. Belki o zeminin çekiciliği, çünkü bir şey yaptığın zaman milyonlara ulaşma imkanın var bir anda. Yani öyle gazeteye kolay kolay çıkamazsın mesela, değil mi?
0: Tabii.
1: Yani muhtemelen, gerçi kimleri çıkarıyorlar ama televizyonlara da normalde çıkamıyor olman lazım. Yani böyle çok
0: Mantıken evet.
1: yani değil mi? Bir konuda bir bilgi sahibi, belli
0: Evet.
1: bir deneyim sahibi falan bir insan olman lazım ama işte o bazen kerameti kendinden menkul işleri hiç konuyla ilgili olmayan kişiler yaptığında bile sosyal medya üzerinden, bu sosyal medyanın suçu anlamında söylemiyorum ama buna bir zemin oluşturduğu da çok belli. Neler neler geldi geçti değil mi gözümüzün
0: Evet.
1: önünden?
0: Evet. Uçan Sabri vardı. Öyle bir şey vardı. Gülme ya Sevil. Peki. Şimdi Hakan abi, aklıma da ilk Uçan Sabri'nin gelmiş olması. Hakan abi sana şey sormak istiyorum. Şimdi NATO'yu bekliyoruz ya biz. Bir taraftan şey var işte. Böyle işte Macron nerede koşacak? Hangi güzergah kapatılacak falan diye düşünüyoruz. İşte Macron'un koşacak olması bir şey işte. Liderler gelecekler ya. Bir taraftan bakıyorsun mesela ABD Trump diyor ki Türkiye'yi çok memnun edecek şeylerle geleceğim. F-35 işi tamam o iş bende siz merak etmeyin falan diyor. Diğer taraftan Rutte'ye bakıyorsun böyle ay var ya savunma sanayi Türkiye'nin yani o olmasaydı var ya NATO yani diye böyle açıklamalar yapıyorlar. Biz bunları zaten biliyoruz. Yani biz kendimizi biliyoruz, ne olduğumuzu biliyoruz. Yani savunma sanayi ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. NATO'ya nasıl destek verdiğimizi de biliyoruz. F-35'lerin bizim için önemini de biliyoruz. Borsa için önemini de biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Sen bu meselede nasıl görüyorsun Hakan abi? Sence biz NATO'da neyi takip edeceğiz? Neye dikkat kesilmemiz gerekiyor? NATO'yu düşündüğünde mesela o toplantıyı düşündüğünde sende ne cereyan ediyor? Ne bekleyelim biz oradan ve ne beklemeyelim?
1: Son bir önceki NATO toplantısı da aslında epey bir tartışmalı. Bazı böyle nasıl diyelim faz değişikliklerini gündeme getiren bir toplantı oldu. Ankara'da yapılacak olan, yani 7-8 Temmuz'da yapılacak olan bu toplantının da böyle bir takım önemli değişikliklere yeniden kartların karıldığı, işte dağıtıldığı ya da biraz taşların bu yeni yaklaşıma uygun olarak yeniden oturmaya oturtulmaya çalışıldığı bir dönem olacak gibi görünüyor. Öyle bir toplantı olacak gibi görünüyor. Yani birçok spekülasyon var. Sen de biraz önce dedin mesnetsiz konuşmamak lazım. Yani
0: Evet.
1: elde çok fazla bilgi yok. Benim bir bilgi olarak, hani duyum bilgi diyelim, çünkü bu konuda da tam bir açıklama yok ama
0: Evet.
1: giderek netleşen işte Etimesgut Havalimanı'nı bunun için bizim 13 milyar harcayarak genişlettiğimiz, 2 metre oradan 4 metre buradan filan şeklinde, o da işin bir tartışma boyutu. Hani bu zamanda buna gerek var mıydı? Ya, o da bir tartışma boyutu ama sonuçta Türkiye'de yapılıyor olması bir önemli. Trump'ın biraz önce söylediğin işte kişi tutmaktan dolayı mı, yoksa başka arka planı mı var, ki bence kesinlikle vardır. Politikalar da ister istemez vardır. Beklentiler vardır. Türkiye'ye bazı sürprizler yapacağını, iyi sürprizler, olumlu sürprizler yapacağını
0: Evet.
1: soruluyor bunlar da, değil mi?
0: Evet.
1: Ve daha önce Suudi Arabistan'a yaptığı gibi bunu pek de kongreye sunmadan filan yapacağı, özellikle bu Kaan uçakları için gereken
0: Motor,
1: F-110
0: evet.
1: motorlarının teslimatı için, ki 40 tane Kaan uçağını, F-16 envanterini bir anlamda bunlarla dönüştürecek ilk etapta Kaan motorlarının seri üretimine imkan tanıyacak önemli bir konuyu gündeme getirecek gibi görünüyor. Yani F-35'i bilmiyorum. Belki oraya da bir yeşil ışık yakabilir ama şu anki hava bu 700 milyon dolarlık bir alımına, jet motoru alımına imkan sağlayacağı yönünde görünüyor. Trump'ın da şu sıralarda bir şeylere ihtiyacı var. Yani bir adımlar atmaya ihtiyacı var. Çünkü biraz önce konuştuğumuz bütün konular aslında Trump'ın pek de ilan ettiği, şunları şunları istiyorum dediği konuların epey uzağında bir yerde sonuçlanıyor gibi görünüyor.
0: Nasıl yani Hakan abi, biraz açar mısın?
1: Yani şimdi bütün İran'ın füze kapasitesini yerle yeksan edeceğiz dedi. Böyle bir durum olmadı.
0: Ha evet, kastettiğin o tabii. Evet,
1: Mesela
0: evet.
1: yani ne bileyim işte nükleer hikayeyi söyledi. Hala ne olduğu belli değil.
0: Evet.
1: Yani bu savaşa başlarken bize saydığı nedenleri rejimi yerle bir edeceğim dedi. Böyle bir durum yok. Hani hadi kalkışın filan dedi. Öyle bir durum da olmadı.
0: Evet.
1: Şimdi diyor ki yok hani bunlarla konuşulabilir yani rejimi kastederek
0: Evet.
1: anlaşma yapılabilir filan diyor. Hiç o şeyi unuttu. Körfez ülkelerine düşün peşime çok hızlı bir şekilde ben sizi bu işin içinden çıkartacağım. Sizin ezeli düşmanınız, sizi tehdit eden İran'ı hani politik olarak da askeri olarak da belli anlamda tehdit eden İran'ı yok edeceğim. İşte şeye döndüreceğim, süt dökmüş kediye döndüreceğim filan
0: Evet.
1: diye bir takım laflar söyledi. Şimdi Körfez'deki hava hiç bu yönde değil. Yani hatta İsrail'e ve Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takılmaktan dolayı epey pişman yönetimler ve bir anlamda savaş öncesi döneme göre daha da tedirgin Körfez yönetimleri var.
0: Evet.
1: Ve bazıları açısından belki önümüzdeki 10 yılın, 15 yılın sönükleştiği, silikleştiği bir süreç var önlerinde. Yani yükselen Dubai'yi düşün, yükselen Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Körfez ülkelerini, alternatif olarak Katar'ı filan. Buralar bayağı bir sıkıntı yaşıyor şimdi. İran'a yapılacak fona hani koşup da biz de varız burada filan diye oraya katkı sunmaya çalışmaları çok şaşırtıcı olmaz. Yani bir yeniden bir İran'ın gönlünü almak, İran'ın ben senin düşmanın değilim demek filan ihtiyaçları doğdu bunlar açısından. Karıştı yani ortalık. Washington'ın Orta Doğu'da tek karar verici olmadığı, kadiri mutlak bir güç olmadığı, aslında hiç savaşa karışmamış olan Çin'in bu anlamda mutlaka karışmıştır, destekler vardır ama fiilen, fiziken karışmamış olan, aslında söylem olarak da karışmamış olan Çin'in bu bölgede Amerika'nın hiç istemediği şekilde daha fazla yumuşak gücüyle tırnak içinde ekonomik ilişkileriyle öne çıkacağı bir ortam da oluşmuş oldu. Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Körfez'de biz Çin'i daha fazla görürüz. Bu açıdan da Türkiye ile Amerika ilişkileri giderek daha fazla önem kazanıyor. Avrupa açısından da bir önceki NATO toplantısında deyim yerinde ise fırça yiyen Avrupalılar NATO bakımından işte savunma sanayinizin harcamalarınızı arttırın en azından gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadar savunma sanayine pay ayırın. Bunun 3,5'u doğrudan silaha olsun, 1,5'u siber güvenlik ve altyapı olsun diye dikte ettiren Amerikan yönetimi şimdi kendisi yeni müttefikler aramak, yeniden bir çerçeve çizmek isteği içerisinde ve bu arada Orta Doğu'yu da kısmen bu işin içine NATO çerçevesine katacak bir takım planlar yapılıyor. Ve bu planlar içerisinde yani planlar yapıldığı ifade ediliyor diyeyim. Planlar yapıldığını bilmiyoruz. Ama bu yönde çok değişik duyumlar var. Bu da çok şeyde değil. Hani çok şaşırtıcı da değil. Çünkü bu noktadan sonra hani Körfez'in, Arapların, İran'ın İsrail'le tekrar çatışma yönüne gidecek bir takım adımların olması hani Amerika'nın artık burada racon kesme imkanını azaldığı bir ortamda başka güçleri ister istemez devreye sokar. Bu da Amerika'nın hiç istemediği bir durum olur. Yani onun için

0: Ürdün'le ilgili de bu anlaşma ya da mutabakat diyelim, anlaşma öncesi ön anlaşma için masaya oturulduğunda Lübnan'la ilgili madde de var. Yani Lübnan'ın toprak bütünlüğü korunacak deniyor. Yani çatışma olamaz filan diyemezsin, zaten gerçekçi de değil, ama anlaşmanın bir ayağı Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması. Çünkü öbür taraftan biliyoruz, görüyoruz ki yani İsrail yönetimi, özellikle kendisini destekleyen koalisyonu ayakta tutan, Netanyahu hükümetinin koalisyonunu ayakta tutan küçük partiler, Lübnan, başka yerler, her yerde İsrail askerinin gidip oraları ilhak etmesi ve yeni İsrailli yerleşimcilerin oralarda yer edinmesi yönünde bir politika izliyor. Bu topraklar bizim diye bakıyor. Teolojik olarak da böyle bakıyor. Siyasi, günlük, pratik seçmenlerine vaat olarak da böyle bakıyor. Bunu isteyen bir önemli kesim var. Yani bunu dinle siyasetin tam karıştığı bir ortamı yaşıyoruz aslında. Bunlar çok büyük tehlikeler oluşturuyor Orta Doğu'da. Kim var diye baktığın zaman etrafta bu konuda savaş döneminde de dik durabilmiş, kimsenin uydusu olmadan tavır sergileyebilmiş, barış yanlısı yaklaşımlarla arabulucu olma niyetini her seferinde öne süren bir Türkiye var. Türkiye'ye burada bazı rollerin düşmesi de çok şaşırtıcı olmaz. Ayrıca Güney Kafkasya'nın öne çıkacağı bir süreci de yaşayacağız. Çünkü Hürmüz'le ilgili ister istemez bir takım soru işaretleri hep olacak. Fatih Birol da söylüyor,
1: Evet,
0: uluslararası
1: araya gireyim Hakan abi. Şöyle
0: tabii.
1: ki bak, mesela sadece orada biliyorsun hasar alan gemiler var. Yani şey değil ki, bu bilgisayar oyunu değil ki, vurdum öldüğün hadi bakalım yok olduğu falan gibi bir şey yok. Orada enkazlar duruyor. Çıkarmak gerekiyor o gemileri. İran'ın vurduğu gemiler var. Yani onun oradan çıkması bile bir süreç. Tamam, bir taraftan şeyi konuşuyoruz işte. Yani Hürmüz zirve seviyede geçen gemi açısından. O bak, rakamlar şöyle yükseldiği konuşuyoruz, ama diğer taraftan Boğaz'ı kitleyen orada gemiler var. Onların oradan çıkması bile bir süreç. Yani gemi tamircilerine buradan sesleniyoruz. Eğer değerlendirmek istiyorsanız orada fırsatlar var. Buyur Hakan abi.
0: Tabii konjonktürel olarak yapılacak, işte bu 2 ay
1: Evet.
0: içerisinde bakalım neler olacak. Biraz daha uzayabilir. Zaten yapılan açıklamalarda emtia piyasasının öyle hemen çok kolay normalleşemeyebileceği yönünde açıklamalar da yapılıyor yetkili ağızlardan. Yani dünyayla ilgili örgütlerden, IMF'dir, Dünya Bankası'dır vesaire. Normaldir de bu, yani zaten oradaki anlaşmazlık kafalarda tam anlamıyla çözülmüş değil. Çıkarla ilgili beklentiler sona erdirilmiş değil. Mutlaka orada yeni beklentiler, yeni oyunlar olacak. Yani zaten geçen ne oldu? Dün akşam mıydı? Singapur bayraklı bir gemiye İran'ın ateş açtığı filan ifade edildi. Petrol fiyatları tekrar bir yukarıya doğru havalandı. Şimdi gene daha normal görünüyor. Ama bu zikzaklar, gelgitler olacağını zaten daha önceki sohbetlerimizde de gündeme gelmişti. İşte şimdi Brent yine 73-79 falan civarında, oralarda seyrediyor gibi görünüyor. Zikzaklar olacak. Ama daha orta vadeye baktığımız zaman bu bölgede Çin'in etkisi, Çin'in hegemonik etkisi, ekonomik ilişkilerle kurduğu bu bölgeyi de kendi Kuşak Yol Projesi'nin önemli bir unsuru haline getirme isteğinin önünde setler çekilmek istenecektir. Türkiye'ye de burada rol düşer mi? Vallahi şöyle bir düşünelim. Neyi nasıl kabul ettiğimize bağlı olarak bu farklılaşabilir, ama en azından Amerika'nın kafasında kesinlikle bir rol düşer. Yani buna ihtiyaç olur. Keza Ukrayna-Rusya anlaşmazlığı açısından Avrupa'nın da Türkiye'ye bu çerçevede ihtiyacı var. Bunlar tabii konjonktürel konular.

0: dönemli Avrupa'da da Made in EU meselesi bizi de yakından ilgilendiriyor ve de tedirginlik yaratıyor bizim sanayicimizde. Ama esas olarak Çin'e kapıyı kapatmak, Çin'in yüzüne kapıyı kapatmak için yapılan bir şey olarak görünüyor. Onun için haldır haldır Hindistan'la bir anlaşma yapıldı. Hindistan da Amerika ile bir anlaşma yapmaya çalıştı, bir STA.
1: Evet.
0: Ama görünen o ki Hindistan orada gol yiyor. Şimdi buralar önümüzdeki dönemde daha buralarda tam her şey yerli yerine oturmuş gibi değil. Böylesi dönemlerde daha işte üretim gücüyle belli bir alternatif oluşturabilecek ülkelerin Türkiye, bakınız şekil bir ağa Türkiye,
1: Evet.
0: böyle Avrupa'ya bu yakınlığıyla, Orta Doğu'ya bu yakınlığıyla, Rusya'ya ve diğer merkezlere yakınlıklarıyla böyle hemen işte el ayak çekilecek bir yer olmadığı düşünülebilir. En azından siyaset böyle düşünüyor bence. Avrupa siyaseti de Amerikan siyaseti de böyle düşünüyor. Ama içeride iş dünyası zaten daha çok çıkarlarına bakacaktır. Orada ne imkanlar olduğuna bakacaktır. Ama her iki tarafta da aslında çok da sempati toplumlar bakımından düşünecek olursak şu anda çok da fazla sempati duyulmayan bir yerde olduğumuz görünüyor. Onun içinde belki ayrıca bizim yaptıklarımız nedeniyle de bazı güvensizlikler ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim son olarak beyaz etçilerin başına gelenleri düşün. Orada birçok yabancı firma da var bu işin içinde. Neden biz Türkiye'deyiz diye sorular var. Çünkü hani oyunun kurallarının anında değişmesi kimsenin istemediği bir şey. Özellikle uluslararası yatırımcıların istemediği bir konudur. Hayır, carry trade, sıcak para, buralarda fırsatlar her zaman kullanacak. Sanki biraz da önümüzdeki dönemde bu carry trade işi biraz daha artmaya da meyilli gibi görünüyor. Türkiye verdiği yüksek faizde ve aynı zamanda bu savaşın geride kalmaya, sönümlenmeye başlamasıyla öne çıkan bir yeni güç olarak, bir alternatif güç olarak bir ilgi çekiyor. Ama daha çok şu anda yatırım tarafı, yani para yatırımı tarafında, finansal yatırımlar tarafında, baktığında doğrudan yatırımlar tarafında pek bir şey görmüyoruz. Kendimiz zaten çok çeşitli nedenlerle ama içeriye yatırım yapmaktan çok dışarıya yatırım yapma heveslisi haline geldik. Yani bir
1: Evet.
0: takım koşullarda değişiklikler var.
1: Evet. Peki
0: Böyle
1: Hakan
0: yani.
1: abi devam ederiz. Bir reklam arasına gideyim izninle. Evet, dışarıda yatırım yapmaya daha meraklı hale geldik. Konuşuruz efendim bunu. Aynı zamanda sizlere de şey de sormuştum. Sadece eğlenceli cevaplar demiştim. Kerameti kendinden menkul dediğiniz ne var kendinizle ilgili diye. Ya ben olmasam var ya bunlar olmaz dediğiniz ne var dedim. Hikmet Bey demiş ki enflasyon benim yüzümden bu enflasyon demiş. Ben olmasam enflasyonunuz olmazdı demiş Hikmet Bey. Peki reklam arasına gidiyorum. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri bekliyoruz efendim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır, bes
4: Allianz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
7: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'da İşbaşı programındasınız efendim. Hakan Gürdağ ile yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son işte Kuzey Kore'ye selamlar Süheyla diyordu Hakan abi bana. Hiç de sansürcülük yapmadım bence. Hiç de değildi. Ben böyle şey kullandım. Tasarruflu kullandım yani vakti.
1: Evet. Pratik olarak ama, işlerin yürümesini istiyorsun. Evet. Ben, aslında niyetin şey iyi ama biliyorsun işte sıkıntıya giden yollar
0: iyi niyet taşlarıyla döşeli. Evet. Belki de iyi niyetli değilimdir Hakan abi. Gayet şeytanlık peşindeyimdir. Ama şeytanlığım da başkalarının hayrınadır. Mesela yok, diyorum yok, sana.
1: Düzenden bahsettiğim için yani mümkün olan en çok sorunun sorulabilmesi için oraya bir düzen getirilmesi lazım. Kimseye böyle kendini anlatmak üzere soru sormadan önce bir yarım saat nutuk çekmesini engelleyecek yöntemler geliştirmek lazım diyorsun ya.
0: Evet.
1: Bunlara katılıyorum ama sonuçta bu her yayın organında olabilir bu türden insanlar. Onun için burada da var burada yok diyemezsin. Ve herkese de eşit fırsat tanımak zorundasın. Artık o toplantıyı yönetenlerin işi, ayrıca bu tür toplantılar sadece basın toplantısından ibaret de değildir. Onun dışında pek çok ilişki geliştirilir, sorular sorulur vesaire. Neyse.
0: Evet, işte ama şeytanlığının hiç farkında değilsin bak. Asıl oradaki kısmı sana diyorum ki, bütün soruları herkes öğrenmiş olacak. Ne sorulacak? Herkes öğrenmiş olacak ve birileri o sorunun peşine düşecek.
1: Yani, tamam. Tabii, belki yani. En azından daha eşitlikçi, daha adaletli bir dağılım olabilir. Ben sadece hani sen ne sorardın dediğin için ben de derdim ki arkadaş bazı yayın organlarının bu toplantıya alınmamasına
0: sebebi nedir?
1: NATO olarak siz mi karar verdiniz? Siz niye böyle bir karar verdiniz? Siz basın özgürlüğünü savunmuyorsunuz. Yoksa demokrasiyi savunmuyor musunuz yoksa filan deyip hani özgür dünyanın askeri örgütü ya.
0: Evet. Evet. Peki Hakan abi bu arada şeyi söylüyorlar. Şerif Bey demiş ya Hakan Güldağ ne kadar güzel yakışıyor cuma gününe değil mi demiş. Evet efendim yani hafta sonuna doğru giderken hem haftanın özeti ne var ne yok hem de işte biraz daha neşeli olsun istiyoruz. Hakan Gül'den vizyonuyla kendi görüşlerini almak istiyoruz. Onun perspektifinden bakma hoşumuza gidiyor cuma sabahları. Peki Hakan abi o zaman başka bir genel geçer konuyla devam ediyorum öyleyse. Bu haftanın genel en önemli gelişmelerinden biriydi aslında. Her zaman konuşulabilecek evergreen dediğimiz mevzulardan biri. Hakan abi, ey ekonomi basını emekçisi. Alan Greenspan'i nasıl bilirdiniz?
1: Alan Greenspan'i.
0: Evet, nasıl bilirdin?
1: Allah.
0: Yani. Şimdi bak böyle bir şey kısmı var ya, ben dur azıcık yardım edeyim sana o zaman. Şimdi böyle bir taraftan işte böyle melek kurtarıcımız gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan şeytanlaştırılıyor mesela. 2006'da gitti ama deniyor ki hep onun yüzünden Lehman krizi. Bütün ortamı hazırladı kısmı var. Diğer taraftan. Evet yani. Diğer taraftan mesela şeyi görürsün böyle işte Bernanke'ydi bize sözlü yönlendirmeyi önümüze açan, forward guidance'ı açan. Ama işte şeffaflık Alan Greenspan'le başladı. Tamam peki başladı ama dotcom da onun zamanındaydı, kriz onun zamanındaydı. Bununla birlikte bize açtığı çok yollar da var. Yani 90'lardan bahsediyoruz. Amerikan ekonomisinin aslında en iyi olduğu ve onun sayesinde belki de Clinton'ın şey diye anıldığı dönemden bahsediyoruz böyle. Amerika'nın en iyi başkanı. Niye? Çünkü ekonomik açıdan bakıyorsunuz meseleye. Yani burada onun ne kadar emeği var ki Clinton kadar böyle skandallarla dolu bir başkandan bahsediyoruz nihayetinde. Hala daha biliyorsunuz gizli gizli testimonisini alıyorlar bu Epstein dosyalarından. Pardon, malum dosyadan diyeyim. Çoluk çocuk duyuyor sonra araştırıyorlar Hakan abi, bakmasınlar. Neyse, özetle Hakan abi nasıl bilirdin Alan Greenspan'ı? Çok anlattım.
1: Ya şimdi Reagan'ın getirdiği bir isim. Gene Fed'in efsane başkanlarından Paul Volcker'ın yerine gelmişti. Paul Volcker döneminde de tabii çeşitli krizler yaşandı. Kriz yaşanmadığı dönemi yok. O da 87 krizini yönetmeye çalıştı. Ama ondan sonra bir takım böyle kamuoyunun çok da hoşuna gitmeyen, aslında kendisinin de içinden çıktığı, çevrenin de tepkiler gösterdiği bir yalpalamalar süreci yaşadı. Yani kendisinin içinden çıktığı çevre derken onu yani asıl onu şey yapan akıl hocası Ayn Rand diye bir hanımefendidir. Yani bir filozoftur. Amerika'da Rusya doğumludur. Sovyetler Birliği döneminde Amerika'ya gelmiş bir kişidir ve Rusya'daki kolektivizmin tam karşıtı, tamamen serbest piyasa, ki kendisi vahşi kapitalizmin filozofu olarak tanınır. Ayn Rand, onun işte kocası vasıtasıyla filan, ilk kocası, ilk eşi vasıtasıyla tanışırlar. Ama Alan Greenspan'ı bir bırakmaz Rand ve ona sürekli onun aslında kariyer yollarını da bir anlamda döşeyen kişidir. Onun bir çeşitli komitelerde yükselmesine, başkanlık etmesine filan kendi çevresini çok devreye sokmuştur. Muhafazakarlar açısından da son derece kabul gören birisi, etkili bir filozoftu. Ama filozof deyince böyle kenarda oturan filozoflardan değil bu. Aktivist, siyaset tam evet. Göbeğinde ve özellikle serbest piyasa düşüncesinin Amerika'da yaygınlaşmasında, hatta işte bu vahşi kapitalizm, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerin o devamını daha da netleştiren, uçlarını sivrilten bir figür. O objektivizmin de kurucusu aslında. Bunun etkisi altında kaldı Alan Greenspan uzun yıllar. O hamurla biçimlendi ve bunu da aslında başkanlık döneminin, Fed başkanlığı döneminin önemli bir kısmına şey yaptı. Bunu, bu etkileri yansıttı. Rand'in etkilerini yansıttı. Onun için de sürekli mesela şeyin de saklamıştır. Aslında bazı şeyleri iyi bildiği ama bunların kapitalizmin gelişmesinin önünde engel olur diye düzen getirilmesini istemediği yönünde de çok eleştiri vardır kendisine. Ama en sonunda 2008 krizinde bunu kendisi de itiraf etti. Serbest piyasanın bu kadar da serbest olmaması gerektiğini, düzenlenen bir serbest piyasanın herkese daha fazla iyilik getireceğini kabul etti, söyledi. Gene o objektivistler tarafından da çok eleştirildi. O Rand'in savunucuları tarafından. Ama bu sürece kadar da bayağı bir yalpalamaları da oldu. Hı. Evet, maestro falan diye böyle bir şey havada oldu. İşte evet. 80'li atlattı diye. Ama aslında öyle çok da başarılı bir süreç değil. Nedir Greenspan'ı biraz da öne çıkaran? O dönemde küreselleşme konusunun, bu bütün dünyanın Washington konsensusu üzerinden işte bütün korumacılık yelkenlerinin suya indirilmesi onun bu yaklaşımlarıyla çok örtüşüyordu. Hı hı. Ve bunu da destekledi önemli ölçüde her yerde. O dönemde de bu küreselleşmeyle Amerikan şirketleri de, uluslararası şirketler de Çin'e, başka yerlere falan gidip bu yatırımları yaptıklarında çok rahatladılar. Ve esas itibariyle de bankaları, işte bu Greenspan put diye bir şey var, yaklaşım var. O orada bankalar epey bir serbestlik tanıdı. Aslında bu Fed'in kendisinin kuruluşunun da ruhunda olan bir şey. Aslında Fed düzenleme için geliyor ama Fed büyük ölçüde 1907'deki Amerika'da yaşanan krizin ve vatandaşların bankacılık sistemine duyduğu büyük güvensizliği aşmak için J.P. Morgan, Rockefeller filan gibi önde gelen Amerikan patronlarının bir düşüncesi. Diyorlar ki vallahi bu, biz öyle krediler veriyoruz ki bunların karşılığı olmamasına rağmen, 1907 krizi bundan çıktı, bankalar dedi ki vallahi biz de bu verdiğimiz kredilerin her yere kredi verdik, sizin yatırdığınız paralar bizde yok, bu krediler de gidin onlardan alın dediler. O zaman bu FED düşüncesi ortaya çıktı ve buna karşı çıkanlar da oldu. Bir takım komplo teorileri de vardır bu konuda. O karşı çıkanların ki o dönemde Amerika'nın en zenginleri, mesela iki tanesi en çok ön plana çıkmış olanın Titanic'te ölmüş olmaları filan. Aslında J.P. Morgan'ın da Titanic'in o seferine, o batış seferine, ilk seferidir zaten, bilet almış olmasına rağmen kendisinin de Titanic'le ilgili sahipliğinde olmasına rağmen bir son dakikada oradan ayrılması, o Titanic'e de olmaması da buna bir zemin şey olarak, delil olarak gösterilir. Neyse, ben şimdi çok hikayeye girdim ama.
0: Hakan peki, abi ne güzel anlatıyorsun, niye böldün? Bak Titanic'e kadar gittin. Çok güzel anlatıyorsun. Evet. Buyur, başka bir şeye geçmek istiyorsun belki. Buyur lütfen.
1: Hayır yok, başka bir şey değil. Yani böyle çok da dallandırıp budaklandırmayayım. Şu, ondan sonra çünkü FED kurulabildi. Evet. 1913'te evet. Yasa çıkarılabildi vesaire filan. Çünkü baştan bu ciddi şekilde karşı çıkılan da bir şeydi. Böyle bir şey olmaz. Hı-hı. Bankaların dikkatli davranması gerekir filan diye bir kısım evet. şeyler vardı. Onlar da istediler ki bankaları, yani bir genel ekonomiye ilişkin fikri olan, bazı istikrarı sağlamak için ayarlamalar yapabilen bir yer olsun. Ama esas itibariyle bankalar zora düştüğünde bu tür konularda, biz gene yaramazlıklarımızı yapalım ama zora düştüğümüzde de bize para verebilecek rezerv odur, yani federal rezerv odur. Ve evet. Merkez Bankası düşüncesine büyük bir antipati olduğu için, onun da aslında bir büyük bir önemli bir geçmişi var. Jefferson'la neydi o, bizim Alexander Hamilton'a kadar uzanan, Alexander Hamilton işte o ilk dönemin Amerika'nın kurucuları arasında Merkez Bankası'nda oluşturmuş kişi. Ama mesela Jefferson falan gibi sonradan başkan olanlar böyle bir Merkez Bankası olayına karşı. Bu o dönemde de 1900'lerin başında da bu tartışma yaşanıyor ve Merkez Bankası istenmiyor aslında, olmasın evet. deniyor. Ama böyle bir şey de sonuçta...
0: O da enteresan Hakan abi, insan evet. insan niye Merkez Bankası olmasın ister? Yani bu bazı şeyler için deriz canım, eskiden şu mu vardı diye, yani eskiden Fed mi vardı? Evet, yoktu, JP Morgan vardı onun yerine.
1: Görüyor adamlar, diyorlar yani. Ki ya bunların kurma amacı belli diyorlar. Biz zora düştüğümüzde hepimizden para toplayacaklar. Sonra da rezerv yapacaklar. Sonra evet. bunların ayıplarını örtmek için bunlar devreye girecek diyorlar. Onun için hmm. adına Merkez Bankası, Jekyll Adası'ndaki toplantıda özellikle bu tartışılır. Adına Merkez Bankası denmesin diye. Bu da J.P. Morgan'ın da şeyidir. O ada da onun sahipliğindedir. Herkesi orada toplarlar ve kararlar alırlar. Gizli yapılır, gizli yürütülür. Madem Amerikan halkının yararına, niye gizli yürütülüyor bu tartışmalar? Sonra paldır küldür de çıkartmışlar o dönemde.

0: şekilde edilmiş. Ondan sonra mesela o önemli bir şekillenmedir yani. Bu ruhu savunan birisiydi Greenspan.
1: Evet.
0: Yani ve bankalara öyle imkanlar tanıdı ki ve bankalar da onun döneminde bunları öyle kullandı ki onun için işte o eleştiriler geldi. Sen bunlara yol açtın diye. Konut krizine sen yol açtın
1: evet,
0: diye
1: vesaire. Mortgage krizine. Evet. Mortgage evet. krizine, dot com'a, bunların hepsi sensin. Hepsi senin yüzünden. Lehman da senin yüzünden.
0: Plan diye bayağı bir şey oldu. Kendisi de 2008'de o yaklaşımlarından bir anlamda
1: evet.
0: Ne derler ona? Şey yaptı. Bir tornistan yaptı ve dedi ki evet, serbest piyasa tamam ama mutlaka iyi bir düzenlenmiş serbest piyasa halkımızın yararınadır diye bir açıklamalarda bulundu. Sen vefatıyla ilgili söylüyorsun herhalde değil mi? Bu yakında
1: tabii,
0: vefat
1: tabii etti. Tabii bu hafta vefat etti. Onun üzerine Alan Greenspan'ı nasıl bilirdiniz tamam. diye sormamın sebebi o. Şimdi Tunç Bey demiş vallahi... ki Greenspan krizlerin babası, türevlerde kontrolü kaldırdı. Eski aynen. SEC başkanı buna karşı çıktı. Kriz yaratırsınız dedi. Ama o dinlemedi. Şimdi Walsh da onun izinde gidiyor demiş. Krizlerin babası dedikten sonra Murat Yıldız da demiş ki yine aynısı oluyor. Bugün de aynısı oluyor. Mesele serbest piyasa değildi. Piyasanın serbest olmamasıydı demiş. Yani biz piyasaya diyoruz ki ben sana güvenmiyor değilim yavrum. Çevrene güvenmiyorum. Yani sen serbestsin de çok serbest olma. Azıcık serbest ol. Özgürlükle serbestlik arasında farklar var mı diyoruz Hakan abi şu an.
0: Bu tamamen güç meselesi bence. Yani şimdi 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında bir çocukla 27 yaşında bir gencin karşı karşıya kalması gibi. Bunlar hadi siz bakalım kavga edin. Yani sonuç baştan belli. Şimdi bu kadar büyük sermayelerle piyasayı yönlendirebilenlerin karşısında serbest piyasa demek hani bazen hiçbir şey dememek oluyor. Aksine orman kanunları geçerli demek oluyor. İsteyen istediğini yapar. Kim yapar? Güçlü olan yapar. Ya yani bu kadar basit. Düzenlemeler niye çıkarılmak istendi? Niye Amerika'da özellikle tekelleşmeye karşı kanunlar yapılmak istendi? Çünkü öbür türlü küçük girişimciyi, yatırımcıyı koruyamazsın. Ha diyebilirsin ki böyle mi olması lazım? Ya niye koruyalım ki kardeşim zaten küçük yatırımcıyı? O da büyüsün, kendini korusun diyebilirsin.
1: Evet.
0: Ama o zaman ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi zor. Sadece birilerinin dikte ettiği ya da birilerinin isteğinin yerine gelmek durumunda olduğu bir çerçeve oluyor. Ha şimdi de zaten biraz öyle oluyor mu? Oluyor ama bunun önüne de geçmeye çalışan bir çaba da var ortada. İşte Martin Wolf'un en son bir Kapitalist Demokrasinin Kriziydi galiba kitabın ismi. Bence ilginç bir kitap. Martin Wolf da Financial Times'ın baş yazarıdır.
1: Evet, çok da sevdiğimiz bir yazardır. Fikirleri de çok çarpıcıdır.
0: Yani seveni var, sevmeyeni var diyelim ama maşallah. Sonuçta şeydir. Hani bu konuda bir otorite bir isim ve o da mesela bunu tartışıyor. Yani demokrasi demek bir anlamda birçok bireyin bir şeyi demek. İradesinin ortaya çıkabilmesi demek. Ama eğer işte krallık ya da bir tür krallık, bir tür imparatorluklar oluştuğu zaman dev sermayelerle bunun artık o diyelim ki bireylerin çıkarına bir şeylerin gelişmesi neredeyse mümkün olmuyor. Hı-hı. Şu anda da aslında şikayet edilen konulardan bir tanesi bu. Ama en azından işte orada bir borsa var. Çeşitli oynayanlar da olsa da buralarda, orada da büyük güçler de olsa SpaceX 135'ten çıkıp 200 bilmem kaça doğru gelip ondan sonra paldır küldür geriye gelebiliyor. Çünkü pek çok insanın katıldığı piyasalarda o insanların iradesini yönlendirmek zorlaşıyor. Ama 3 tane şirketin kendi aralarında anlaşarak yürüttükleri, bizde de onun için mesela bir rekabet kurumu var, eleştirebiliriz vesaire filan ama düşünce bana göre doğru, rekabeti engelleyici, bir piyasayı tamamen domine edecek güce ulaşmanın

0: önüne geçilmesi lazım. Green Spencer bunun tam karşıtıydı. Ayn Rand de tam karşısındaki objektivizmin kurucusuydu. Greenspan da esas olarak onunla şekillenmiştir. Akıl hocası odur, onunla yoğrulmuştur. Bir de bir şey vardır, bir üniversiteden bir hocası vardır. Onun da etkisinde kalmış birisi ama asıl bu çevrenin çok ciddi etkisinde kalmış ve onların tırnak içinde adamı olarak yükseltilmiş bir figürdür.
1: Peki Hakan abi, bizim dış borcumuz demişsiniz. Finansal kapitalistlerden daha büyüğü yok dünyada demişsiniz. Weber'in sözü vardı burada. Para varsa zenginler paylaşır, borç varsa halk öder demiş.
0: Doğru, öyle
1: evet,
0: oluyor.
1: Öyle. Kerametin kendinden meykul, kendinden bildiğiniz ne var diye sormuştum ya size. Standart Teknik demiş ki, hazır mısınız? En sevdiğimiz cümle. Ben olmazsam bu şirket batar demiş. Hakan
0: ben
1: abi.
0: Kerameti menkule evet. Güzel bir örnek. Bu neydi şimdi, bak soyadını unuttum adamın ama Hasta ve İktidar'da kitabının yazarı. David, neyse eski Dışişleri Bakanı da yaptı o.
1: Aynen, atalım biz bu, onu. Kitabın adı ne demiştin?
0: Hasta ve İktidar'da. Tony Blair dönemini anlatıyor.
1: Bakayım Tony Blair.
0: Biliyorsun Tony Blair İngiltere'de epey bir iz bırakan bir işçi partisi lideri.
1: Evet, ben Tony Blair'ı sürekli böyle ABD başkanının yanında yancı olarak hatırlıyorum Hakan abi. Ve sürekli onun üzerine böyle yüklenilmesi. Biz İngiltere'yiz, gelmemiz gereken yer bu mu? Şekil şükür bu mu olmalı diye. Bu arada bizim süremiz bitti. Gel seninle Twitter'da, yani YouTube'da daha doğrusu. Biraz tamamlayalım bunu.
0: Bulalım da.
1: Tabii tabii buldum Hakan abi.
0: Onun söylediği şeydi. Tony Blair'le ilişkin onu tamamlamama müsaade edersen.
1: Tabii tabii yayında şeyde burada bizim süremiz doldu. Peki. Onu öbür tarafta konuşuruz. Tamam. Gelmek isterseniz efendim Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Biz burada konuyu tamamlayacağız eğer gelmek istiyorsanız Hakan Güldağ ile. Yok eğer gelemiyorsanız inşallah haftanız çok güzel başlar önümüzdeki hafta. Çünkü hafta sonunuz çok güzel geçer. Hoşça kalın, bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı da çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
11: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
6: Bloomberg KT katkılarıyla.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Pensula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Şimdi dünden bugüne önemli başlıklar var. Biraz bunların üzerinden geçelim. Aslında Hürmüz Boğazı'nda tek bir gemiye yapılan bir saldırıyla birlikte oradaki iyimserlik yönünü biraz daha tersine doğru çevirip dün petrolü yeniden 75 dolara doğru itmişti. Şimdi bu sabah saatlerinde işlerin biraz daha normalleştiğini görüyoruz. Yeniden 73,5 dolara kadar Brent petrolün gerilediğini gördük. Şu anda 73 dolar 70 centler civarında. Öbür taraftan yine anlaşmanın çerçevesi üzerine tartışmalar sürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaptığı açıklamalar var. Herhangi bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçişte herhangi bir para ödemesinin söz konusu olamayacağını ifade ediyor. İran'sa bunun bir savaş tazminatı niteliğinde belli ölçülerde kendilerine ödenmesi gereken çeşitli ücretlerle bir telafi yoluna gidilmesi gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla buralar hala anlaşma çerçevesi üzerinde önümüzdeki sürece ilişkin soru işareti üretiyor. Fakat özellikle vadeli petrol fiyatlamalarına bakacak olursak 60-68 dolar arasında Ağustos-Eylül kontratlarında yoğunlaşma var dedik dün. Dolayısıyla bugün itibariyle de bundan çok uzağa düşmediğimizi gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim için de Türkiye için de önemli bir avantaj üretme potansiyeli var. Beklentiler çok negatife doğru kaymıştı. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri gelmeye başlayınca hem enflasyon beklentileri üzerinde hem de önümüzdeki döneme dair ödemeler dengesinde yaşanabilecek sorunlar çerçevesinde biraz daha yumuşama söz konusu olduğu gibi görünüyor.

0: Hal böyle olunca Merkez Bankası'ndan beklentilerin biraz daha güçlendiğini gözlemliyoruz. Merkez Bankası ise hem geçtiğimiz hafta hem bu hafta yaptığı iletişimlerde, paydaşlarla yapılan iletişimlerde, hem Türkiye'deki bankalarla hem aynı zamanda uluslararası yatırımcılarla hani 40'ın biraz fazla olduğu, ancak 37'nin de düşük olduğu, dolayısıyla kademeli belki biraz paçallamayla maliyetin aşağı gelebileceği bir fonlama gevşemesinin Temmuz toplantısıyla birlikte gelebileceğine dair bir beklenti yaratmış gibi görünüyor. Bunun hani doğrudan Temmuz toplantısında hemen politika faizine dönmek şeklinde gerçekleşmeme ihtimaline dair de dün Fatih Karahan'ın açıklamaları oldu. Dolayısıyla bunların hepsini alt alta yazdığımızda şu anda Türkiye'de savaş sonrasında ortaya çıkan tabloyu biraz daha para politikası uyarlaması nasıl olacak diye sorguluyoruz. Enflasyon önümüzdeki cuma günü gelecek. Dolayısıyla o da önemli bir izdüşüm yaratacak gibi görünüyor. Birin altında bir beklenti var. Onu da hatırlatmış olalım aylık bazda baktığımızda. Dolayısıyla Türkiye'nin enflasyon görünümü önümüzdeki döneme dair projeksiyonları ön planda kalmaya devam edecek. Bu ortamda tabii sanayinin nereye doğru nasıl bir finansman modeliyle hareket edebileceğine dair de çeşitli tartışmalar var. Bunları zaten seninle uzun süredir de yapıyoruz. Biraz daha bunlara da değiniriz. Rezervlerde artış var. Oradaki kaybın telafisi söz konusu. Carry trade'de biraz daha fazla canlanma olduğunu görüyoruz. Güçlü kalmaya devam eden dolara rağmen biraz akım var. Eğer dolarda belli bir noktadan sonra biraz yavaşlama görürsek bunun yansımasını daha fazla bulma ihtimali de söz konusu. Bunların hepsi programımız çerçevesinde konuşacağımız konular. Başa döneyim, savaş gündemiyle çok hızlıca bir başlayayım, sonra Türkiye'yi daha geniş konuşuruz. Burada artık uzlaşmaya varıldı ve fiyat riski en azından ortadan kalktı diyebilir miyiz? Diplomasi tarafı sürse bile fiyatlamada bu iş çözüldü yaklaşımı bundan sonra kaim midir?
1: Evet. Tekrar günaydın Açıl. Şimdi biz savaşın neredeyse böyle 20-30. Gününde şunu diyorduk: bu savaşın sürdürülüyor olması kimsenin lehine değil, özellikle de ABD'de Trump'ın lehine değil. Çünkü yani savaşın sebebiyet vermiş olduğu etkiler ABD tüketicisinin ya da ABD seçmeninin davranışını etkiliyordu. O yüzden farkındaysan başından beri Trump bir şekilde ya ben bu işe niye girdim ya da ben bu işten nasıl daha çabuk çıkarım diye çabaladı ve en son noktada bizim de gözlemlediğiniz o hani anlaşma metnine baktığınız zaman vallahi İran bu işten bayağı kazançlı çıkmış noktasına geldik. Ama hep de şunu söyledik, yani en kötüsü geride kaldı fakat önümüzdeki süreç zorlu ve netameli olacak. İşte dün onlardan birini rastladık. Yani bir tane gemiye, büyük gemisi, bir petrol gemisine bir saldırı oldu. Kaynağını bilmiyoruz. Önce acaba barış bozuluyor mu falan dendi. Sonra bir şekilde gemi akışı devam etmiş oldu. Yani ben şunu öngörüyorum, işte Kasım ayı başındaki Amerikan ara seçimlerine kadar bu ortam sakin kalmaya devam eder. Ve piyasalarda kendisine şöyle bir yol bulur. Bunu geçen hafta da senle konuşmuştuk. Yani biz bunu Rusya-Ukrayna savaşının ilk patlak verdiği zaman da şahit olduk. Şimdi piyasa dediğiniz mekanizma şöyle bir mekanizma. Sen de geçen hafta güzel bir röportaj yapmıştın Fatih Birol'la beraber. Yani o Hürmüz tedarik zincirleri anlamında çok kritik bir nokta. Ve bugün dönüp baktığımız zaman nasıl olur da sürdürülebilirlik ya da hani anti kırılganlık için bu kadar çaba, emek ve para harcayan dünya gelir de böyle çok dar bir boğazı geleceği açısından hani kritik bir nokta haline getirir. Bunu anlamak çok mümkün değil. O yüzden savaş şöyle bir şey beraberine getirdi. Hürmüz'ü alternatif hem rotalar hem de Hürmüz çıkışlı maddeleri alternatif kaynaklar noktasına geldiği için bu sefer hani hayat normalleştiği zaman evet şeyin farkındayım. Yani bazı tesislerin yeniden inşa edilmesi ya da bazı ilişkilerin yeniden kurulması, mesela gemi sigortacılığı gibi. Fakat diğer taraftan da bir yeni arz gelecek, İran arzı falan gelecek. Bir ikincisi ise talep 70'e göre bir tık daha düşük olacak bölgeye. O yüzden yani artık şey, ikna olduk. Yani bu iş herhalde, sen de vadelere işaret ettin, 70 doların altına doğru gidiyor. Böyle olunca da savaşın başlamadan önceki pozisyonuna geri döndük. O yüzden senin de dediğin gibi mesela Merkez Bankası ne yapmıştı son enflasyon raporunda? Bu yıl için ortalama Brent tahminini yaklaşık 90 dolara çekmişti. Fakat şu an ortalama 87, spot 73. Yani her geçen gün ortalama bir tık daha aşağı geliyor. O yüzden bu denklemi bir araya getirdiğimiz zaman, sen de güzel zikrettin, bence başta hani bizi konuşuruz belki Merkez Bankası ama küresel anlamda da mesela Avrupa Merkez Bankası da çok şahin gibi çıkış yapmıştı. Bu hafta gerek Başkan Christine Lagarde gerek diğer bazı isimler, ya işte ortam normalleşiyor, o yüzden jeopolitik risklerin azalması enflasyonist baskıları hafifletebilir noktasına geliyoruz. Yani oldu bitti. Şu an daha iyi bir noktadayız. Kafada tabii soru işaretleri var ama para politikası üzerine baktığımız zaman o kadar korkulu bir senaryoyla karşı karşıya olmadığımızı rahatlıkla görüyoruz.
0: Şimdi bu para politikası çerçevesi önümüzdeki dönemde çokça tartışılmaya devam edilecek. Biz hafta içinde de bu konuyla ilgili burada yayınlar yapmaya çalıştık ama örneğin İngiltere'de yeni başbakan olması beklenen ekibin yanında bir de onun danışman ekibi var. Şimdi böyle bakıldığı zaman yeni yönetime gelecek daha doğrusu ekibin içerisinde. Görüşlerden bir tanesi Hazine Bakanlığı'nı bölelim. İçine bir ekonomi bakanlığı kuralım. Bu ekonomi bakanlığının önceliği ekonomik büyümeyi sağlayacak bir model oluşturmak olsun. Bu ekonomiyi büyütecek model çerçevesinde, hatta bu bakanlık Londra'da da olmak zorunda değil, biraz daha gitsin diğer bölgelerde, sanayinin oluştuğu bölgelerde kendine alan açsın. Bu açtığı alan çerçevesinde ekonomik büyümeyi biz biraz daha önceliklendirelim. Çünkü Brexit'ten bu yana daha öncesinde %2,5'larda olan İngiltere'nin potansiyel büyümesinin daha altında %1,48 gibi bir büyümesi var ortalama İngiltere'nin. Bu da özellikle hem işsizlik tarafından gelen baskıyla hem de biraz daha sanayi tarafında ve hizmetler tarafında yaşanan zorluklarla beraber halkın aşırı uçlara doğru kayma potansiyelini yaratıyor. Özellikle popülist partilerin Avrupa'da bu ekonomik aktivite yavaşlamasından ve yüksek enflasyondan dolayı siyasi yelpazenin uçlarına savrulması çokça tartıştığımız bir konuydu. İngiltere kendi içinde buna bir önlem tartışıyor. Kendi partilerinin içinde de buna karşı çıkanlar var İşçi Partisi'nin içinde ama sonuçta bu model tartışması artık hemen hemen her yere dönmüş durumda. Amerika başka bir büyümeyle ve büyüme odaklı yaklaşımla, İngiltere bir başkasıyla, Japonya'da hükümet büyümeyi daha fazla desteklemek istiyor. Merkez Bankası daha ihtiyatlı yaklaşıyor. Arada biraz çatışma çıkıyor. Yani bu bizim gelişen ülkelerde ve Türkiye'de çok gördüğümüz tartışma şimdi gelişmiş ülkeleri de yayılmaya başlamış gibi duruyor. Ne dersin?
1: Şimdi açıp bence çok güzel bir noktaya değindin. O da şu. Bence iki tane önemli problem var. Yani ülkeler açısından, ekonomi yönetimleri açısından. Birincisi o hani nerede daha ucuz üretiliyorsa orada üretelim sloganıyla, hani offshoring ile ön plana çıkan küreselleşme artık yerini ulusal güvenlik ve dayanıklılık odaklı yerelselliğe bırakıyor. Bu önemli bir değişiklik. Bir ikincisi ise hani bir yer bir bakar kıyamet ondan kopar. Onun getirmiş olduğu gelir dağındaki bozukluklar bir sürü problemi beraberine getiriyor. İşte sen işin siyasi seçmen davranışına yansımasını söyledin. Ben de işin isterseniz ahlaki boyutunu söyleyeyim. Yani büyük bir ahlaki yıkımla karşı karşıyayız. Bence artık ekonomi yönetimleri ya da siyasetçiler bunun farkındalar. O yüzden bunu tersine çevirmek için o standart Taylor kuralı dediğimiz, işte bir merkez bankası işte enflasyon ve büyümeyi beklentilerinden sapmalarına göre oluşturmuş olduğu para politikası mantığından uzak bir yere doğru gitmeye başlıyor. Yani bunu bir kez yani şey yapalım, içselleştirelim. Yani sen İngiltere örneğini vermiş oldun ya da hani Kevin Walsh'un ortaya koymuş olduğu hikaye. Bunu da şöyle anlatmaya çalışayım. Aslında bu tartışma uzunca bir süredir var. Bu tartışma işte Wall Street diye adlandırdığımız finansal piyasalarla Main Street diye adlandırdığımız reel sektör arasındaki çatışma aslında. Yani biz yakın 70'e kadar hep bu küreselleşme ya da para hareketleri, serbest piyasa, finansal varlık fiyatlarının artması gibi kavramlar üzerine gittiğimiz için daha çok uygulanan politikalar Wall Street'teki sorunları çözmek ya da Wall Street'teki değeri yukarı çekmek üzerine kurgulanmıştı. Fakat zamanla göründü ki Wall Street ile Main Street arasındaki ayrışma öyle bir hale geldi ki adını zikretmiş olduğum problemler ve sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden şu an ekonomi yönetimleri Main Street'i yani reel sektörü nasıl daha fazla destekleriz adına adımlar atmaya çalışıyor. İşte İngiltere bir ekonomi bakanlığı kurup büyümeyi, istihdamı, verimliliği gibi konuları ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hatırla geçtiğimiz senelerde Avrupa tarafında işte Draghi'ye bir rekabet raporu hazırlatıyor. İşte Leta ile beraber hani Avrupa'nın geleceğine bakıyor. Ya da hani Kevin Walsh'un 5 tane görev grubu kurdurttu ya. Yani bunlara baktığınız zaman bunların önemli bir kısmı mesela çok teknik tartışılıyor ama şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor son 20 yıldır 2008 krizinden beri Fed'in bilançosunu büyüttük. Büyüyen bilanço finansal sektörde değerleri yukarı çekti ve belki de balonlar ortaya çıktı. Fakat diyor ki biz artık diyor bu bilançoyu daraltalım. Bilanço daraltmasının getireceği enflasyonist hani daha doğrusu enflasyon la mücadeledeki getireceği avantajları dikkate alarak faizi aşağı çekelim. Çünkü faizi aşağı çektiğiniz zaman işte çok basit mortgage krediler üzerinden doğrudan hani Main Street'e olumlu etki yapmaya çalışırız. Şimdi burada bir kritik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dünya bu kadar bence ulvi meseleleri konuşurken biz hala içerimizde enflasyon saptı, enflasyon gitti. İşte buna sebebiyle ben kredi genişlemesini capledim, yok faizi yukarı çektim gibi tartışmalar bence gündemi kaçırmak demektir. Bizim de tekrar bu dünyadaki tartışmalara dönüp yani reel sektör, tüketim, büyüme gibi kavramları biraz da önemsememiz lazım. Çünkü yeni dünya eskiden farklı olarak kendi kendine yetebilme olgusuna doğru giderken biz ise uyguladığımız politikalarla bırakın kendi kendimize yetebilmeyi, dışa bağımlılığı çok daha fazla arttırmış olduğu bir düzlemde ilerliyoruz. Bu kritik bir konu.
0: Antiparantez bir Wall Street dediğin için oradaki fiyatlamalara da döneyim istersen. Dün Apple'ın bir %20'lik zammı oldu ürünlerine. Çünkü çip fiyatları çok yükseldiği için bir zam yapmak zorundayız dedi. Dün Apple hisselerinde bayağı satış oldu. Bir önceki gün de aslında teknoloji hisselerinde çipçilerde bayağı satış vardı. Micron'un bilançosu iyi gelince o bir dipten aldırmıştı. Bugün bakıyoruz Asya'ya. Yine Nikkei endeksinde %4,5, Güney Kore'de bir ara %8'di, şimdi %6 kadar düşüş var. Şimdi aşırı değerlemeleri de gelinmiş olunan bir ortamda acaba eskisi kadar, diğerleri kadar gidememiş, biraz daha olumluya dönen hikaye eklemiş olanlara bir fiyatlama ve bu anlamda akım görme potansiyeli var mıdır? Biz buradan fayda görebilir miyiz? Ne dersin?
1: Evet. Şimdi birbirine bağlı iki şeyle cevap veririm senin dediğine. Birincisi bu piyasalardaki satış dalgası bu sene 29 Ocak günü başladı. Kıymetli metaller ve kriptolarla başladı. 29 Ocak'ta savaş yoktu. Petrol fiyatı yukarı gitmemişti ama 29 Ocak'ta biz Kevin Warsh'un adını ve onun bilanço daraltma muradını duymuştuk. Yani finansal piyasalardaki aslında fiyatlamaları destekleyen temel olgu likidite. Yani likidite genişse siz piyasalarda daha iyi fiyatlamaları görüyorsunuz. Likidite daralıyorsa piyasalardaki fiyatlamalar tersine gidiyor. O yüzden bu senin bahsetmiş olduğun bunu risk iştahı diye adlandırmaya çalışayım. Risk iştahı da bunun sonucunda ortaya çıkıyor ve piyasalardaki dinamikleri tamamıyla bozuyor. Yani şöyle anlatayım. Bundan bir 10-15 sene öncesine gidelim. Mesela diyelim ki bir ülkenin merkez bankası faiz artırıyorsa o ülkenin para birimi değer kazanırdı. Buna da teoride biz faiz farkı, interest rate parity diye adlandırırdık. Ya da mesela jeopolitik riskler yükseldiği zaman hemen güvenli liman adlandırdığımız mesela altını satın alırdık. Ya da bir şirketin finansalları açıklandığı zaman finansalları iyiyse o şirketin hissesini alırdık. Ama son dönemde bu tamamıyla değişti. Yani bakın mesela Avrupa Merkez Bankası faiz arttırıyor, bir gün sonra euro değer kaybediyor. Ya da savaş şiddetleniyor, altın fiyatı düşüyor. Şirket bilançoya açıklanıyor. Dün galiba Micron bilançosu geldi. İyi ama hisse düşüyor. Şimdi yeni hikayemizin adı RoRo. Bakın yani RoRo bir deniz taşımacılık tabiri olarak kullanmıyorum. RoRo risk on, risk off. Yani şöyle bir şey. Risk iştahı canlıysa her şeyi alıyorsunuz ve Amerikan dolarını satıyorsunuz. Ama risk iştahı zayıfsa her şeyi satıyorsunuz ve Amerikan dolarını alıyorsunuz. Ve risk iştahını belirleyen ana nokta likidite. O yüzden bu likidite kavramını dikkatle okumamız lazım. Burada Türkiye yani ayrışır mı? Bence Türkiye'nin ayrışması için bu anlattığımız tablodan farklı bir şey yapıyor olması lazım. Bu sadece ekonomik ya da para politikası düşünmeyin. Bu bence böyle ticari ya da güven anlamında da olabilir. Sanki bizim hikayemiz bunlar değil. Bizim hikayemiz jeoekonomi. O da yaklaşan NATO zirvesi anlamında bir miktar ön plana çıkacak diye düşünüyorum.
0: Peki siyaset tarafı üzerinden de, jeopolitik ve siyaset tarafı üzerinden de sorayım sana. Şimdi NATO zirvesi geliyor, önemli. Trump'ın açıklamaları var. Özellikle Kaan uçaklarına motor aktarımı konusunda sorunların aşılmasına dönük bir hamle olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda F-35'e Türkiye'nin dönüşüyle ilgili açıklamalar da var. Hem J.D. Vance'in yapmış olduğu açıklamalar hem Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Dolayısıyla aslında Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin lider diplomasisi çerçevesinde Türkiye'ye daha pozitif yazdığı bir ortam var. Bunun finansal tarafa da yansımasını bekler miyiz?
1: Bence yansıdı bile. Yani şöyle yansıdı bile. Bizim yani hem savaş ortamında hem mutlak butlanın yaratmış olduğu iç siyasi risklerdeki artış noktasında bizim piyasalar nispeten dengede kalabildiyse bence bu beklenti burada fiyatlandı. Peki bu beklenti daha fazla fiyatlanır noktası bence önemli. Çünkü bakın biz bazen böyle teknik kelimelere takıldığımız zaman olayın ruhundan biraz uzaklaşıyoruz. Biliyorsun yani ABD'nin Türkiye'ye hani F-35'ten çıkarması, ya da işte motor vermemesi, F-16 modernizasyonu gibi bir sürü problemli noktaların aslında KATSA çerçevesinde. Şimdi KATSA'nın açılımını yani odaklandığınız zaman şey anlamına geliyor. Yani Türkçe tabirini söylemeye çalışayım. Yani ABD'nin düşman ülkelere uygulamış olduğu yaptırımlar diye. Yani o tanımın normalleşiyor olması birçok açıdan aslında iyi bir hikaye ve gelen sinyaller de o yönde gibi görünüyor. Sen güzel bir noktaya değindin, onun altını ben tekrar çizeyim. Türk-Amerikan ilişkileri aslında yani Trump ve Erdoğan ilişkilerinin kaldıraçıyla ön plana çıkan bir hikaye. O yüzden hani bu ilişkilerin devletler arası olduğunu savunmayalım. Bunu şöyle söylüyorum. Kasım ayında Amerika'daki hani ara seçimlerde eğer Trump topal ördek durumuna düşerse ki o ihtimal söz konusu, bu ilişkiler sekteye uğrayabilir. O yüzden ben bizim de bence bastırmamızla NATO zirvesi öncesinde az önce zikretmiş olduğum işte F-35, işte F-16 modernizasyonu, Kaan uçaklarının motorlarının gibi kavramlarında bazı adımlar atabilirse bu Türkiye'nin bölgesel anlamda önemini bir tık yukarı çekebilir. Bu iyi bir hikaye. Fakat bunu biraz etkisiz kılan başka sorunlar var ki mesela dün gördük. Dün geldik, bu hikaye vardı. Borsa endeksi %2 civarında bir artıyla açıldı. Sonra gün ilerlediğinde hemen akıllara diğer konular geldi. İşte bir taraftan işte iç siyasi riskler, sürekli sosyal medyada bununla ilgili bir sürü konu duyuyoruz. Bir diğer taraftan ise hani bu MSCI'ın uyarısı ki onu da dikkate almak lazım. Yani açığa satış gibi hani istisnai uygulamaların sürekli hale getiriliyor olması fiyatlama mekanizmasına zarar veriyor. Yatırım fonları dünyasında bir sürü hani konuşulan konular var ki bırakın konuşulmayı. Ortaya çıkan bazı değerlemelere baktığınız zaman too good to be true, yani gerçek olmayacak kadar olumlu. O matruşka modelinin içine girdiğiniz zaman hisse fiyatlarının değerlemelerine baktığınız zaman inanılmaz uçuklar var. O yüzden bunlar da bizim o jeoekonomik taraftan gelen iyimserliği dengeleyen, etkisiz kılan ve aşağı çeken faktörler. O yüzden bunların hepsini bir terazinin kefelerine koyarak oradaki çıktıya göre bir piyasa göreceğimizi, bunda volatil olacağını düşünüyorum ben.
0: Halka arz sayısının da son dönemde biraz daha arttığını görüyoruz. Belki yıl sonuna kadar halka açıklık oranı düşmüş, kamu bankaları üzerinden de bir yeni süreç yaşanabilir. Bu tahsisli satışla mı olur, başka yolla mı olur, ona bakmak gerekebilir önümüzdeki dönemde. Ama sonuçta 150 kadar halka açılmayı bekleyen şirket var. Şimdi yavaş yavaş bunların içerisinden biraz daha büyüklerinde gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Bir avazda 5 tanesine onay çıktı mesela SPK'dan. Halka arzları, sen şimdi reel sektörle birebir çalıştığın için aslında finansman modelinin bir parçası olarak son 3-4 senedir kullanmaya çalışıyor reel sektör şirketleri. Tabi burada prosedürler çok uzuyor. Şu anda son halka arzında onay verilenlere baktığında başvuru geçmişi 2-3 seneyi buluyor. Dolayısıyla aslında burada önümüzdeki döneme dair halka arz takviminde biraz daha hareketlenme bekler misin? Bu birinci soru. 150 kadar bekleyen şirket var. Bunların hepsinin piyasaya gelmesi bir anda çok mümkün değil ama önümüzdeki süreçte reel sektörün finansman kabiliyet kapasitesi açısından burayı nasıl görür, nasıl değerlendirirsin sermaye piyasası bacağında?
1: Evet. Yani şirketlerin iki ana finansman kaynağı var. Bir banka kredileri diye adlandırdığımız para piyasaları ki orada sınır var. Yani hem kaynak anlamında sınır var. Yani hem de zaten Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirleri üzerinden o kaynak sınırlaması biraz daha sınırlanıyor. İşte Batı dünyasında daha çok böyle hani Anglo-Sakson ekolünde sermaye piyasası dediğimiz işte halka arz olabilir, tahvil ihraçları olabilir. Bu çok yaygın bir yöntem. Tamam, yani bizim bulunduğumuz finansal sistemin alışkanlıkları sermaye piyasalarını çok ön plana çekmiyor ama bu olması gereken bir hikaye. O yüzden bu alanda atılan adımlar her zaman için çok değerli. İşte 5 adet halka arza onay verilmiş olması iyi ama büyüklüklerine baktığınız zaman aslında benim hayal etmiş olduğum tek bir şirket büyüklüğü, yani büyük bir şirket büyüklüğü kadar oluyor. Şimdi SPK'da bir değişiklik yaşandı. Hani başkan, işte sonra bizim duyduğumuz basından daire başkanlarındaki değişiklik, bir reputasyonun tesis edilmesi hikaye söz konusu. Çünkü son yıllarda yapılan halka arzlara ilişkin epeyce soru işaretleri çıktı. Bunları konuştuk, tartıştık. Sonra halka arzdan sonra piyasa yansımalarına geldik. Yani bunlardan birkaçı konkordato ilan etti. Konkordato ilan eden şirketlerin tahvilleri ne olacağı konusu ayrı soru işaretleri. Yani bunu bir bütüncül bakmak lazım. Yani ben halka arz tarafının hakikaten çok iyi bir noktada gitmesi ve bu reel sektöre hani bir can suyu sağlaması gerektiğini düşünüyorum ama o tarafta yani o kadar bir hani bekleyen var ki ve montanlar da o kadar büyük ki, bir de bunu bir havuz gibi düşün açılı. Yani o havuzda yüzmek için sürekli halka arzda havuzdan para çekiyorsunuz. O yüzden o suyu yerine koyacak başka enstrümanlar geliştirmeniz lazım. Onlar gelmediği müddetçe biz halka arzlar piyasa üzerinde satış baskısı yaratacağını görürüz ki bunu Amerika'da da SpaceX'te gördük. SpaceX halka arzı aslında bu konuşmuş olduğumuz hani teknoloji satışlarının da bir sebeplerinden birisi gibi görünüyor. Yani gönül ister o taraf büyüsün ama o tarafın büyümesinin öndeki en temel öncelik kurumsal yapı ve güven noktası. Ya oraları ne kadar hızlı tamir edebilirsek bu alanda da daha hızlı ilerleriz ama yakın vadede ben halka arzlarda öyle çok büyük isimlerin gelip de piyasada çok rahat borçlanma imkanı bulabileceklerini pek tahmin etmiyorum.
0: SpaceX dediğin için bir antiparantez onu da aktarayım. SpaceX'in son yaptığı borçlanmadan sonra CDS'leri de bugün itibariyle işlem görmeye başladı. Onu da aktarmış olayım. Döneyim Merkez Bankası para politikası çerçevesine tekrar. Önümüzdeki cuma enflasyon verisi gelecek. Birin altında beklenti var dedik. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nı belki biraz paçallayarak, belki koridorun üst bandını aşağı çekerek, nasıl olduğunu bilmiyoruz henüz ama sonuçta bu fonlamayı bir parça aşağıya alma isteğini anlayabiliyoruz. Bu bağlamda hem hızı hem kademelendirmesini hem bundan sonraki akış performansını nasıl görür, nasıl değerlendirirsin?
1: Şimdi Merkez Bankası son 2 yılda 2 defa faiz indirim döngüsüne başladı. İlki 2025 yılı işte malum ya İmamoğlu gözaltısı ve süreci ile durdu o süreç, hatta tersine döndü. İkincisi ise bu sene başında savaş ile beraber durdu. Çok tersine döndü demeyelim falan. Şimdi o yüzden tabii Merkez Bankası, hani deriz ya biz, kurumların da karakterini travmalar belirler. İki defa faiz indirmeye başladı. İkisinde de önüne bir dışsal şok çıktı. Kendi kontrolü alan dışında bir şok çıkınca. O yüzden ben Merkez Bankası'nın bir yoğurdu üfleyerek yiyeceğini tahmin ediyorum. Yani öyle hızlı bir gevşemeye gitmeyecektir. Bu birincisi. İkincisi, yani bu petrol fiyatı ya da genel anda emtia fiyatlarından genel fiyatlara geçişkenliği biraz bence onu görecektir. Yani şunu kastediyorum. Petrol fiyatı 60'tan 100 dolara gittiği zaman bunun ürün ve hizmet fiyatlarında yaratmış olduğu etki, petrol yeniden 100'den 60'a düştüğü zaman geri alınıyor mu, alınmıyor mu? Çünkü iktisat teorisinde bu post-Keynesyenler buna menü cost derler, menü maliyeti derler. Yani fiyatlar aşağı yönde, rigid aşağı yönde gelmiyor. O yüzden onu bir görecektir bence. Yani ne kadar bir enflasyon, yani şoku yedik. Çünkü ya şöyle düşünmeyelim. Petrol gitti, faiz arttırdık, indi faiz indirdik. O şey ölçmesi lazım. Onun zamana ihtiyacı var. Bu ikisini bir araya getirince benim tahminim şu. Haftaya cuma sen de bahsettin. %1'in altında bir aylık enflasyon. Bu iyi bir haber. Bence hemen bunun akabinde Merkez Bankası şu an işte 40'tan piyasayı fonluyor. Yani gecelik borç verme faizi, politika faizi 37 iken bandın üstünden fonluyor. Bence bunu kademeli bir şekilde gevşetir. Böyle birdenbire 37'ye getirmez. O kendi elindeki enstrümanlarla 40'ı 39'a, 39'u 38'e ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle gelir. Benim hala %37 olan politika faizindeki indirimi ya daha çok önemli Eylül ayında yapar gibi bir kanaatim var. Tabii bu arada yeni bir dış şokla karşı karşıya kalmazsa bu dış şokun iç siyaset kaynaklı olma ihtimali var. O yüzden Merkez Bankası'nın yoğurdu üfleyerek yiyeceği yönündeki beklentimi koruyorum bu noktada.
0: Peki özellikle burada önümüzdeki sürece ilişkin kredilendirme mekanizması çerçevesinde hem İki şeyi birden sorayım burada sana. Bir tanesi, mevduat maliyetini biraz daha aşağıya çeken unsurlar var. Örneğin altın fiyatının aşağıya kayması gibi. Neden? Çünkü özellikle yabancı para pozisyonu üzerinden bankaların TL yükümlülüklerini yerine getirebilmek için normalde altın fiyatının yükselişi mevduat faizlerinin yukarıya gidişiyle sonuçlanıyordu. Durduk yerde yukarıya giden bir yabancı para pozisyonu nedeniyle altından dolayı. Şimdi altın fiyatı aşağı gelince bir %25 kadar. Burada bankaların TL pozisyonu ister istemez biraz daha güçlendi. Piyasadaki mevduat faizlerini belli ölçüde aşağı çekme imkanı söz konusu oldu. İki, özellikle eğer Merkez Bankası da önümüzdeki dönemde bir fonlamada aşağı yönlü ivme yaratacak gibi görünürse, o zaman hani kredilendirme de iyi değil ama biraz daha şu ana göre olumlu tarafa doğru fiyatlamanın kaymasını bekler misin? Burada maliyetlerin aşağıya gelme potansiyelinin kredi fiyatlarına yansıması için bir takvim öngörün var mı?
1: Şimdi bence yani birbirinden çok farklı sistemler ama hepsi de bunu etkiliyor. İşte hani %60 kuralı var bankalar için mevduatın, TL mevduatın toplam içindeki payı. Altın fiyatı düşünce buna otomatik uyuyor bankalar. Yani bu kıstası, bu yükümlülüğü yerine getiriyorlar. O yüzden mevduata, Türk lirasına daha fazla ödemek zorunda kalmayacaklar. O yüzden TL mevduat faizinin bir tık aşağı gelme ihtimali var önümüzdeki süreçte. Merkez Bankası hiç ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini değiştirmese bile bu finansal sıkılığı bir miktar azaltır. Fakat başka bir faktör var. O da yani bizim ekonomimiz metalize olmuş vaziyette. Yani hani daha önce altınize diyorduk, sonra gümüş metalize olmuş vaziyette. O yüzden oradaki fiyat düşüşü ters servet etkisi üzerinden talebi aşağı çekiyor. Talep aşağı gelince de o zaman oradan bir sıkılık geliyor. Bunlar birbirini dengeler mi, dengelemez mi? Bunu biraz zamanla ölçmek gerekecek gibi görünüyor. Ya ben şöyle bekliyorum açıkçası. Ya Merkez Bankası, bakın, doğru yanlış ayrı bir tartışma konusu ama yoğurdu üfleyerek yiyor hikayesi. Bu sıkılığı bence bir süre daha devam ettirmek isteyecektir. O yüzden kredi koşullarında yakın vadede çok önemli bir gevşeme ya da rahatlama beklemiyorum. Belki sonbahara doğru, hani savaşta iyicene gitmiş olur, fiyatlar oturmuş olur, biz de içeride iç siyasi anlamda bir risk yaratmaz isek belki o noktada belirgin bir kredi koşulları rahatlama olur. Ama o tarihe kadar bence o makro ihtiyati tedbirler üzerinden kredi büyümesine getiren sınırlamalar sebebiyle kredi mekanizmasının ya da kredi piyasasının şirketler açısından destekleyici olmayacağı bir denklem sürecek diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bütün bunların önümüzdeki döneme dair biraz kur tarafındaki beklenti çerçevesini de değerlendirelim istersen. Özellikle Merkez Bankası'nın şu anki birincil önceliğinin kur kaynaklı ve oradan geçişkenlikle enflasyona yaratabilecek bir baskıyı engellemek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda Merkez Bankası'nın bir kur tarafında eli biraz daha rahatlıyor olabilir mi? Çünkü işte mesela Societe Generale'i görüyoruz, açtığı taktik pozisyonu. TL konusunda biraz daha iyimser beklentilerin dillendirilmeye başlandığını da görüyoruz diğer kurumlar tarafından. Barclays'in gene benzer bir notu var. Dolayısıyla hani kur baskısı ve rezerv seviyesi üzerinden üstümüzdeki baskı biraz azalıyor olabilir mi? Hani Merkez Bankası rezervlerinde de artışı bilanço üzerinden baktığımızda görüyoruz.
1: Şimdi merkez Haziran ayında net 17-18 milyar dolar döviz aldı. Fakat altın fiyat düşüşünden dolayı değerleme etkisiyle rezerv ya da net pozisyonda çok önemli bir değişim yaşanmadı. Büyük artış yaşanmadı ama dediğin gibi yani bu carry trade'in tekrar konuşuyor olması ya da Türkiye hikayesinin, işte bizim enflasyon hikayesinin tekrar bir iyileşme hikayeleri bence kur üzerindeki baskıyı epeyce azaltıyor. Ama zaten hatırlarsan yani biz seninle uzun zamandır en kötü günde bile kurda patlama çatlama olmaz görüşümüzü savunuyorduk. Yani o yüzden o cetvelle çizilmiş gibi yükselişi ben seçimlere kadar ya da bir siyah kuğu durumu olana kadar korunacağı kanaatindeyim. Yani o yüzden benim en temel varsayım ya da en güçlü varsayımlarından birisi bu. Fakat bunun var mı defektleri? Şöyle bir sorun var burada. Türk lirası değerleniyor. Ya bakın biz genelde böyle TÜFE'ye göre ya da ÜFE'ye göre bakıyoruz ama birim iş gücü maliyetine göre baktığımız zaman Türk lirasındaki değerlenme çok belirgin bir hal almaya başladı. Ya da bunu işte yaz tatili geldi, turizmden de çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mesela hani yapılan anketlerde şunu görüyorum. İngiliz orta sınıf turisti işte yani Dalaman, Bodrum ya da Marmaris'e gelmek yerine mesela Mallorca'ya gidiyor ya da Yunan adalarına falan gidiyor. O yüzden bu çok sürdürülebilir değil. Burada kritik nokta şu. Merkez Bankası aylık dolar TL'deki o hani artışa 1.7-1.8 gibi artışı %2'lere getirebilir mi, getiremez mi? Eğer şartlar müsait olursa getirir, olamazsa getiremez, burada tutmaya çalışır. Ben hala sene sonu için dolar TL için 52 tahminimi koruyorum ama euro TL tarafı, tabii euro dolar o taraf büyük bir volatil. Orayı şu an tahmin etmek çok kolay değil ama ben kur tarafında hani o her zaman kullandığım ifadeyle yakın gelecekte patlama ve çatlama beklemiyorum görüşümü tekrar ileteyim.
0: Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz sana. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte yeniden karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Reklam.

Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, bugün Asya'da da yine bir kez daha satışların hakim olduğunu gözlemliyoruz. Zira teknoloji tarafında Apple'ın çip fiyatları üzerinden yaptığı zam Apple hisselerini aşağı çekti. Artı OpenAI'nin halka arzının 2027'ye ertelenmiş olması piyasa açısından moral bozucu oldu. Dolayısıyla satışlar bir üzerine konuşulmayı hak ediyor. İki, özellikle elektrikli araç üreticileri açısından bakıldığında Çin'in Avrupa'daki pazar payının daha da yükseldiğini gözlemliyoruz. Burada üretim tarafında yaşanan sıkıntılara, kazalara rağmen o taraftaki yatırım iştahının da arttığını görüyoruz. Türkiye'deki yatırım, seninle daha önce konuşmuştuk zaten.
1: Selamlar diye başlayayım. Hemen hızlı hızlı bir piyasa geçim, ardından da tabii önemli şeyler oluyor Avrupa elektrikli araç piyasasında Çin perspektifinden. Tabii Açıl, birkaç şey oldu aslında. Sen de belirttin. Özellikle Apple tedarikçilerini de burada bugün baskı altında görüyoruz. Hong Kong'da, Çin'de, Japonya'da satılıyorlar. Tabii çok belirgin fiyat artışları var. Dolayısıyla acaba talep esnekliğinden dolayı talebi bir miktar yıpratır mı şeklinde endişeler var. Yine New York Times'ta haber vardı OpenAI dolayısıyla. Dolayısıyla onun ekosistemi deyince de lafı hemen Nikkei tarafına götüreceğim. Bugün SoftBank'ta Açıl, sabah saatlerinden itibaren %14'ü bulan düşüşler var. Tabii ki SoftBank son dönemde bu halka arzın da etkisiyle çok ciddi rally yapmıştı. Şimdi acaba bu sene arz olmaz mı diye tekrar satılıyor. Başka ne var Açıl? Elektrikli araçlar var. Hakikaten hemen oraya gelmek isterim. Tabii Avrupa Birliği biliyorsun çok ciddi ve bazı gümrük önlemleri aldı. Ama Çinliler, zaman zaman konuşuyoruz, bugüne kadar aslında son 10 senede çok sayıda gümrük önlemi ya da başka dış ticaret önlemi alınmasına rağmen, işte deyim yerindeyse Açıl, kapıdan giremezse bacadan giriyorlar. En başta maliyet avantajı var. Nitekim geçen sene özellikle yoğunlaşan önlemlere rağmen şu anda genel olarak otomotiv pazarında Çinlilerin payı %11'i bulmuş durumda. Bugüne kadarki en yüksek. Neden en yükseğe çıkmış durumda? Çünkü hem hibrit satışlarında hem de tam elektrikli satışlarında Çinliler giderek ivme kazanıyor ki hibrit pazarında neredeyse her 4 araçtan bir tanesi Mayıs ayında Avrupa'da satılan Çin markalarına ait olmuş. Diyeceksin ki sadece durum tam elektrikli de ne? Orada da %14-15 arasında bir yere geldiler. Tekrar belirtmek isterim. Bunlar bugüne kadarki en yüksek rakamlar. Ayrıca da tabii ki yatırım tarafına bağlamamız gerekirse aslında bunlar genel olarak ihracattan kaynaklılar ama bu yıl sonundan itibaren mesela BYD'nin Macaristan fabrikası devreye giriyor. Yine başka bazı yerel üretim çabaları var. Dolayısıyla Çinliler de biz bundan sonra aslında yani gelecek 2 senede 3 senede aslında çok daha fazla bir fabrika göreceğiz. Çin fabrikası göreceğiz Avrupa'da. Bu oranların da artacağına genel olarak kesin gözüyle bakılıyor Açıl, bu taraftan.
0: Sadece çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar ve değerlendirmeler için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteninden günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde piyasa açılışı öncesinde bilinmesi gerekenleri beraberce turlayacağız. Yeni güne başlamadan önce Asya seansından nasıl bir hava devraldık onu da beraberce hatırlayacağız. Fed'den öncelikle faiz artış beklentilerinde azalma söz konusu oldu. Dün gelen çekirdek PCE verisi her ne kadar Ekim 2023'ten bu yana en yüksekte açıklansa da piyasa enflasyonun kontrol dahilinde olduğu fikrini fiyatlamayı tercih etti. Bununla beraber ilk faiz artırım ihtimali Fed'den yine Eylül ayına ötelendi. %45'lerle ölçülecek şekilde. Temmuz'da şu anda bir faiz artırım beklentisi yok. İkinci bir faiz artırımı olursa bu iş aralığa kalır diyor piyasalar. Şu anda 3.63'le piyasaya yansıyan federal fonlama faizinin seneyi kapatacağı seviye ise Fed'in yine Walsh başkanlığındaki ilk toplantısı sonrası %4'ün üstüne atmıştı yıl sonu için. Bu sabah ise 3.95'li seviyelerle ölçüldüğünü hatırlatmakta fayda var. Hürmüz tarafına geldiğimizde Umman'a yakın şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisini İran'ın hedef aldığı ile ilgili sabah saatlerinde haber başlığı geldi. Bu anlamda yine Boğaz içerisinde sıkışıp kalan gemilerin akıbetinin ne olacağı da merakla beklenmekte. Konuyla ilgili yapılan yine açıklamalarda söz konusu olduğu Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları tarafından örneğin bir açıklama geldi. Gemilere dikkatli şekilde seyir halinde bulunmaları çağrısında bulunuldu. Yine gelişen ülke para birimleriyle devam edecek olursak burada da dolar endeksinin 13 ayın zirvesinden geri çekildiği bir sabaha uyandık diyebiliriz. Yine bununla alakalı MSCI gelişmekte olan para birimleri endeksinde de %0,1'likte olsa bir yükselişle yeni gün başladı. Meksika pesosu, Güney Afrika randı, Macar forinti seansın en iyi performans gösteren para birimleri arasında.

0: yer aldı diyebiliriz. Yine TL ile alakalı olarak da dün yabancı kurumlardan da gelen bir takım değerlendirmeler vardı. Hemen kısaca belki onları da hatırlamakta fayda var tam da bu noktada. Barclays'e geldiğimizde 3 tam puanlık Merkez Bankası faiz indirimi öngörüsü ortaya koydular. Uzun vadeli yatırımcı için TL'nin yine aylık getirisinin %1 civarında kalacağını öngördüler. Bununla beraber Société Générale Eylül ayı için dolar TL tahminini 48 seviyesinde ortaya koyarken 46-15-60 seviyesinde 3 ay vadeli doların düşüp TL'nin yükseleceği şekilde bir pozisyon açtıklarını ifade ettiler. Diğer bir küresel piyasalar için önemli başlık bu sabah Asya'da SoftBank gibi bir hisseyi çift tane düşe sevk eden haber de dün New York Times tarafından geldi. OpenAI'de 2027'ye sarkabilecek bir halka arz takviminden bahsettiler. Bu da piyasa için keyif kaçırıcı unsurlardan bir tanesini oldu. Yine detaylara bakıldığı zaman rekor halka arzlar yönünde en son SpaceX'i takip etmiştik. Anthropic ve OpenAI'ye bu anlamda gözler çevrilmişti. Bireysel yatırımcı özellikle burada merakla beklenti içerisindeydi. Yapay zeka şirketinin CEO'su Sam Altman New York Times haberine göre bankacılar ve avukatlar da dahil olmak üzere danışmanlarını 1 trilyon dolarlık bir değerleme hedefine ulaşmaya yönlendirdi. Bloomberg News'un geçtiği başlığa göre ise OpenAI en erken sonbaharda gerçekleşebilecek olası bir halka arz için Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley ile beraber çalışıyor. 9 Haziran'da gelen bir açıklama vardı. OpenAI, Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'ye bu anlamda bir halka arz başvurusunda bulunmuştu. Süreci takip ediyoruz diyelim ve bugünün ajandasıyla devam edelim. Aslında bugün veri ajandası açısından belki de haftanın en zayıf gününe uyandık diyebiliriz. Saat 10.00'da içeride sanayi ürün istatistikleri 2025 verilerini alacağız. Saat 11'de Euro bölgesinde 1 ila 3 yıllık vadedeki TÜFE tahminleri paylaşılacak. Mayıs ayına ilişkin göstergeleri alacak piyasalar Euro bölgesinde. Saat 17.00'da ise Amerika tarafına döndüreceğiz gözlerimizi. Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksinin alt kalemlerinde enflasyon beklentileri ne oldu hane halkında Amerika'da? Burayı da yakından takipteyiz. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy ile beraberiz bu sabah. Murat Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Özellikle yurt içinde, yurt dışında jeopolitik tansiyonla beraber düşen petrol fiyatlarını takip ettik. Bunun enflasyon beklentilerine ve faizlerle ilgili patikaya ilişkin beklentileri değiştirdiği bir hafta içerisindeyiz. Öncelikle isterseniz hem petrolün gidişatından hem de FED tarafına yansımalarından bahsederek sohbetimizi açalım. Brent petrolde, Amerikan tipi ham petrolde Hürmüz öncesi seviyelere geldik. Savaş öncesi seviyelere geldik. Size göre böyle bir konjonktür Amerikan Merkez Bankası politikasını nasıl etkileyecek?
1: Günaydın Zeynep Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii FED tarafında fiyatlamaların biraz olması gerekenden hızlı değiştiğini görüyoruz. Savaşın bitmeye artık namzet olmasıyla beraber, petrol fiyatlarının aşağıda inmesiyle beraber tekrardan işte FED'in faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaların Temmuz'dan sonraki zamana kaldığına ilişkin bir takım fiyatlamalarda güncellemeler oldu. Ancak bunlar bence çok hızlı değişiyor. Çok erken bir takım tepkiler diye düşünüyorum. Fed'den şu aşamada petrol fiyatları düşüyor diye Temmuz'a ilişkin faiz davranışında, faiz hareketinde bir değişiklik beklememek gerekiyor. Yine sabit tutacaktır. Hatta Ağustos'ta toplantı yok. Eylül-Ekim aylarında da bu mevcut durumunu korumayı tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Petrol fiyatları tam anlamıyla artık savaşın bittiğini, resmiyete kavuştuğunu duymamızın ardından 70 doların da altına gerilemesini çok yüksek olasılık olarak değerlendiriyorum. Ve asıl bence fiyatlamalar ve Fed'in politikası da o zaman bence rayına oturacak gibi gözüküyor. Şu anda işte bilanço küçültmesine ilişkin bir takım Kevin Warsh'tan sinyallerin gelmesi üzerine fiyatlamalar dönüyor. Projeksiyonların yayınlanmamış olması önemli bir göstergeydi ama özellikle varlık fiyatlarına, emtia fiyatlarına baktığımızda FED toplantısından sonra çok ciddi değişimler olduğunu görmeye başladık. Çok ciddi aşağı yönlü, özellikle işte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler olmaya başladığını gördük. Dolayısıyla bir kırılma noktasıydı ama bu kırılma noktası bundan sonraki yılın sonuna doğru olan süreçte dediğim gibi ne zaman gerçekleşebilir diye baktığımızda tamamen savaşın artık resmen bitmesi, petrol fiyatlarının aşağı doğru inmesiyle yeni bir kırılma noktası gelebilir. Bu kırılma noktası da artık piyasada FED bu yıl faiz

0: arttırmayacak şeklinde fiyatlamaların başlamasıyla mümkün olur diye düşünüyorum. O nedenle toparlayacak olduğumda Temmuz'da bir değişiklik beklememek gerekiyor bence. Hatta Eylül-Ekim'de de bir değişiklik beklenmesi için erken. Biraz daha böyle yılın sonuna doğru son toplantıda belki bir faizde bir değişiklik gündeme gelebilir ama ağırlıklı senaryo bence herhangi bir değişiklik yapmadan sabit bir şekilde tamamlama ihtimali de oldukça yüksek gözüküyor şu anda.
1: Faiz artırımına gelirse ara seçimden sonraya kalır diyorsunuz. Takip etmek lazım. Burası tabii Trump için de son derece önemli. Diğer yanda tabii bu konjonktür bizi nasıl etkileyecek? Burası da bir o kadar önemli. Biz de şimdi gelecek cuma alacağımız Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerine odaklandık ve genelde ekonomistler %1'in altında bir tahmin içerisindeler. Hangi mecraya bakarsak bakalım birbirinden tabii farklı anketler var ama özellikle gıda fiyatları ve enerji maliyetlerinin bir miktar daha yönünü aşağı çevirmesiyle tekrar bir dezenflasyonist patika beklentisi ortaya çıktı. Neler bekliyorsunuz gelecek cumaki rakamdan? Öncelikle onu sorayım Murat Bey.
0: Ben de anket, Bloomberg anketini %1 olarak ilettim tahminimi. O civarda bir şey bekliyorum aylık bazda. Tabii yıllık bazda baktığımız vakit bu yine %31'in biraz üzerinde bir enflasyon anlamına geliyor. Fakat Haziran ayı enflasyonu bence Eylül ayı enflasyonunun Eylül'de geldiğimizde manşetin %30'un altına inmesine bir gösterge olması açısından çok kritik Zeynep Hanım. Dolayısıyla %1 hatta altında ki bir 0.9'luk 0.95'lik belki bir aylık enflasyon Merkez Bankası'nın Temmuz'da değil ama Eylül'de bir faiz indirim adımına gitme durumunu oldukça güçlendirir. Ve piyasa açısından da zaten satın alınmaya başladı ama daha da iyimser bir tepki görebilir. Haziran ayı enflasyonu düşük geliyor olması.
1: Çünkü Orada Murat Merkez Bey, Bankası... hemen izninizle tabii. Bir konuyu netleştirmek istiyorum. Oradaki faiz indirimi derken ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizinin birleşmesi yani normalleşmeden mi bahsediyoruz yoksa 37 olan faizin aşağı gelmesinden mi bahsediyoruz?
0: Politika faizin aşağı gelmesinden bahsediyorum. Direkt politika faizinde bir aşağı adım atacaktır 37'de diye bekliyorum.
1: Peki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ne zaman normalleşecek politika faizine olan ilişkisi açısından?
0: O da politika faizin aşağı inmesiyle beraber bir normalleşme sürecine girecek ama Zeynep Hanım aslında şöyle bir durum var. Yani politika faizi ya da ağırlıklı ortalama fonlama faizine baktığımızda ki bunlardaki şunu söyleyecektim devamında cümlemin. Aşağı inmesi makro ihtiyati tedbirler varlığını sürdürdüğü müddetçe aslında çok da fazla fiiliyatta bir şey değiştirmeyecek. Hem kredi kanallarının açılması anlamına baktığımızda ki hem de aktarım mekanizmasının tam anlamıyla işlemesi anlamında. Dolayısıyla bu bir niyet göstergesi olacak bence Merkez Bankası tarafından. Yani Merkez Bankası fonlama maliyetinde, politika faizinde bir aşağıya doğru bir adım atmak istiyor. Buna gönüllü. Ancak bunun için olması gereken elverişli koşullar rayına da girdik bence. Fakat görmesi gereken konu şu, görmek istediği konu şu. Yıllık manşet enflasyonun %30'un altına inmesini görmek isteyecek. Beklentiler bir şekilde rayına giriyor olacak. Haziran ayı enflasyonu eğer 0.91'in altında gelecek olursa beklenti kanalı iyi çalışmaya başlayacak. Bir de üstüne üstlük tabii Eylül'deki faiz indiriminde Haziran, Temmuz, Ağustos bu enflasyonları da görüyor olacak. Bu da çok güçlü bir veri setiyle giriyor olacak. Dolayısıyla burada bir adım atma ihtimali çok kuvvetli. Fakat Temmuz ayında herhangi bir açıdan bir beklentiye girmemek gerektiğini düşünüyorum. Sadece sağlayacağı konu Haziran'ın enflasyonunun piyasaya yükleyeceği bir iyimserlik havası olacak. Onun haricinde fiyatlamalarda, dinamiklerde ve fonlama maliyetlerinde bir değişiklik meydana getirmeyecek diye düşünüyorum.
1: Şimdi orası tabii önemli çünkü TL'nin cazibesi açısından belli bir reel faizi vermek durumundayız. Ne kadarlık bir tampon lazım o zaman onu da sorayım size. Çünkü mesela bir iki farklı hesaplama var. En güncelini sabah Bloomberg Economics'ten gördüm. Onlar da yıl sonu ile ilgili Selva Bahar Bazıki ekonomist diyor ki %30'un hemen altında bir enflasyonla bu seneyi kapatma ihtimalimiz doğabilir. Ama politika faizinin onlar 37 seviyesinde kalacağını öngörmüşler. Hani siz bir indirim öngörüsü paylaştığınız için de sormak istedim aslında. Diyelim ki %30 veya 29 gibi bir yerde enflasyon seneyi tamamladı. Size göre politika faizi nerede olmalı yıl sonunda?
0: 35 gibi bir yerde olacak diye düşünüyorum Zeynep Hanım. 5 puanlık bir de bir marj olacak diye tahmin ediyorum. Bence yıllık enflasyon %30'un çok azalttı. Yani 29'lu seviyelerde tamamlayacak gibi gözüküyor. Ama bunun için tabii ki çok şeyler var. Yani koşullar var. Şimdi mesela Haziran enflasyonunun %1 altında geldiğini

düşündüğümüz durumda ondan sonra Temmuz'da başlayan süreçte Aralık ayına kadar olan safhalara baktığımızda %2'nin üzerinde enflasyonu hiç görmememiz, %2'nin üzerinde enflasyonu 1-2 seri haricinde hiç görmememiz lazım. Ve %2 en yüksek görebileceğimiz enflasyon olmalı. Onun altında 1.20'ler gibi yerlerde gitmemiz lazım. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında. Bunlar olursa ancak biz 30'un altına inebiliyoruz. Fakat burada risk ne? Risk şu, karakteristik bir özelliği var Türkiye'de enflasyonun. Eylül, Ekim aylarında normal trendin üzerine çıkan bir şey.

0: duyuyor olacağız. Bir de Eylül'de bahsettiğim o ilk niyet adımı gelirse bunun kur tarafındaki etkisi ve kur tarafından tekrar dönüp dolaşıp enflasyon üzerinde yaratacağı risk ne olacak? Bunlar da bakılıyor olacak. Ve burada güçlü rezerv yapısıyla çok fazla kur hareketlenmesini ve enflasyonun tehdit edilmesine izin vermeyecektir Merkez Bankası. Ama toparladığımda bence 35 oranında bir politika faiz oranı ile ve 30'un altında 29'luk bir enflasyonla tamamlanması yılın aslında mevcut tüm koşullar değerlendirdiğimizde artık öyle bir noktaya geldik de iyi diyebileceğimiz bir seviye olacak diye düşünüyorum.
1: Diğer yandan da dün gelen haftalık istatistikler vardı. Buradan baktığımızda da hem devlet iş borçlanma senedinde yabancılar alıcı kolumda yer aldılar. Hem hisse senetleri tarafında 5 hafta sonra tekrar alıma geçtiler. Carry trade tarafına geldiğimizde 7.4 milyar dolarlık giriş var. 50.1 milyar dolar seviyesine carry trade bakiyesi ulaşmış oldu. Esasında biraz da bunu karşılayabilmek açısından da Merkez Bankası tarafına geldiğimizde 9.1 milyar dolar gibi bir rakamı piyasadan aldığını takip ettik. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin de hesaplamalarında. Şöyle bir bu tarafı da değerlendirecek olursak Murat Bey, esasında yabancının Türk varlıklara ilgisi açısından artık en kötü geride kaldı. Biraz daha dipten toparlanıyoruz diyebilir miyiz? Carry trade açısından yine cazip olacağımız bir döneme giriyor muyuz dersiniz?
0: Yani carry trade açısından baktığımda az önceki yorumlarımla paralel olacak vaziyette bir zaman dilimi çıkartacak olursam Zeynep Hanım, 3 aylık böyle bir 3 aylık bir şey çıkıyor karşımıza, bir zaman çıkıyor. Bu 3 aylık zaman içerisinde carry trade'in yine aktif olacağı, daha çok TL faizden nemalanabileceği bir dönem yaşayacağız bence. Hatta içeride birçok yatırımcının da hazır kur yukarı artmışken de buradan TL'ye dönüp 3 aylık zamanı TL'de değerlendirip tekrar ondan sonra yabancı paraya dönüp oradaki duruma bakmak gibi bir şey var. Hareket tarzı da var. Dolayısıyla 3 aylık bir süreçte bence carry trade varlığını sürdürecek, aktif varlığını sürdürecek. Eğer bahsettiğim gibi Eylül ile beraber Merkez Bankası'ndan ilave bir takım indirimler gelecek olursa, yani ilk adım gelecek olursa, bunun tek etkisini göreceğimiz yer TL faizlerindeki cazibe acaba ortadan kalkacak mı şekli bir endişe gündeme geliyor olacak. Bu carry trade'i biraz aşağıya temposunu yavaşlatabilir, ancak yılın genelinde kur tarafında böyle çok ciddi bir bozulma beklemediğim için, TL faizleri cazibesi aşağı düşse de halen cazip olacağı için yılın sonuna doğru bu yıl içerisinde çok ciddi azalma beklemiyorum carry trade hareketlerinde. Ama bu 3 aylık periyot bence yılın geri kalanına göre daha aktif olacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi diğer tarafta da tabii kur ve faiz hareketini değerlendirdiğimizde en son mesela ISO 500 rakamlarını aldığımızda da tartışıldı. Dergimizde de birkaç haftadır işlemeye çalışıyoruz. Şimdi sanayi açısından baktığımızda ISO Başkanı Bahçıvan da söyledi, en kötü geride kaldı demek için biraz erken gibi gözüküyor. Bir tarafta tabii reel sektör güveni PMI'larda toparlanmalardan bahsediyoruz ama bir tarafta da finansman maliyetlerinin kuvvetli olması, yine rekabet tarafında zorlanıyor olduğumuz noktalar beraberinde geliyor. Hem bir taraftan reel sektörü, hem de az önce aktardığınız faiz patikasında net faiz marjları üzerinden bankaları değerlendirecek olursak, hani ekonomide bu anlamda nasıl bir gidişat, çarkların ne tarafta daha kolay döneceği, likiditenin ne kadar kolay erişilebilir bir şey olup olmayacağı ile ilgili de konuşalım isterseniz.
0: Tabii çok iyi olur. Şimdi reel sektör açısından bakacak olursak zaten ben de çok yakın dirsek teması içerisindeyim reel sektörle. Şimdi orada tabii Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim gelme beklentisi var. Eylül ayına ilişkin bu bahsettiğim senaryolar gerçekleşirse bu beklentiler içerisinde de var. Bunu bekliyoruz da. Fakat makro ihtiyati tedbirlerde bir gevşeme olmasını beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla reel sektör tarafına yansımalara baktığımızda bu yıl içerisinde çok olumlu beklentiler içerisinde çok olumlu gelişmeler olmasını söylemek zor. Makro ihtiyati tedbirler varlığını sürdürdüğü müddetçe faiz aşağıya ne kadar inerse insin, bu çok fazla kredi aktarım mekanizmasına yansımıyor. Nefes kredisinin ilk dilimi bitti. İkinci dilim şu anda başlamak üzere. Ama buradan da faydalanan daha çok reel sektör firmalarının nispeten mali durumlarının daha iyi olduğu, yani bankaların yönelmeyi tercih ettiği şirketler olduğunu görüyoruz. Oysa neye ihtiyaç var? İşletme sermayesi tarafında sıkıntı yaşayan, çeklerini, senetlerini ödemekte sıkıntı yaşayan, buradaki vadeleri uyum nakit akışlarıyla çek senet vade uyumsuzluğu yaşayan firmalara aslında bakarsanız bir şekilde nefes olması gereken kredi aktarımlarına ihtiyaç var. Bunların gerçekleşmesi lazım. Bunlar gerçekleşmeden de sanayideki çarkların dönmesi pek mümkün olamıyor. İhracat tarafından baktığımız vakit orada da şu anda paritenin aşağı inmesi zaten bir sıkıntı.

0: sıkıntı yaratmış durumda. Dolayısıyla reel sektörde en yine nispeten açığa yani feraha ulaşması en yakın taraf parite eğer yükselirse ihracat tarafı olacak. Onun haricinde içeride TL maliyetlerle boğuşan reel sektörde nefes kredileri gibi tarzdaki imkanların işletme sermayesi sıkıntısı çeken firmalara kolaylıkla erişilebilmesi sağlamadığı müddetçe, yani selektif krediler sağlamadığı müddetçe çok fazla sanayide çarkların dönmesi zor Zeynep Hanım. Orada her zaman şunu söylüyorum, şunu dile getirmeye çalışıyorum. Özellikle sektör seçerek, kredi değerlik puanları içerisinde firmalar seçerek bu firmalara bankaların daha da çok iştahlı yaklaşması konusunda teşvik edilmeleri gerekiyor. Yani verilen kefaletlerle. Bu sağlanamadığı müddetçe nefes kredilerinin de reel sektöre açılan imkanların da sağlanması çok zor. Bankalar cephesinden de hızlıca hemen toparladığımda baktığım vakitte bankalar tarafında zaten kredi faizleri her ne kadar aşağı inse de onlar da daha çok kredi değerli yüksek müşterilere yönelecekler için de orada net faiz marjlarından ziyade kredinin selayeti konusu çok daha ön planda oluyor olacak. Nispeten biraz politika faiz aşağı inerse bankalar tarafında da biraz iştah arttığını görebiliriz. Ama bu iştah sanayide çarkların zaten döndüren, zaten ihtiyaç olmayan firmalara gittiği müddetçe çok fazla geneliğe yayılmış bir olumlu hareketten bahsetmek de zor.
1: Az önce bahsettiğiniz hani birazdan nokta atış selektif gitmesi gereken kredi akışına son bir kez dönecek olursak Murat Bey, burada siz bir ısı haritası yapacak olsanız en çok bu tip bir krediye ihtiyacı olan tarafı emek yoğun sektörlerde mi görürsünüz?
0: Daha çok taşeron bağımlı çalışan, evet emek yoğun sektörlerde nispeten görürüm. Çünkü orada TL maliyetler tarafında ciddi sıkıntılar var Zeynep Hanım ve taşeron maliyetleri oldukça yüksek. Dışarıdan alınan hizmetler tarafında ciddi manada yüksek fiyatlarla boğuşuyor firmalar. Birincisi bu. İkincisi ise daha çok ham maddeye dayalı üretimle uğraşan büyük ölçekli firmalar. Bir de buralarda önemli sıkıntılar var. Bu iki alana yönelilmesi lazım ve bunların genelinde de şöyle bir çalışma yapılması gerekiyor aslına bakarsanız. Kredi karar mekanizmaları bankalar tarafında bu tip firmaları bulmak için çok elverişli şu anda. Müthiş bir IT altyapısı var bankalar tarafında. Bu firmalar kredi puanlamalarına göre tespit edildikten sonra asıl Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve KGF'nin bu tip firmalara kefalet vermesiyle beraber bu kredi aktarım mekanizmalarının çalışıyor olması lazım. Yoksa zaten kefalet verilebilir firmaları siz kefil olursanız kredi değerlik puanı çok yüksek olan işletme sermayesinde hafif tökezlemeler yaşayan firmalara kefil olursanız sonuçta çok fazla böyle bir geneye yaygın yani asıl ihtiyaç olan firmalara erişemez durumda olursunuz. Bu ileride şöyle bir problem de yaratır bakın yıllar sonra. Nasıl ki mesela hane halklarında ayrışmalar yaşıyoruz. Bu da büyük ölçekli ve küçük ölçekli firmalar arasında bir takım ayrışmalar yaşanmaya aslında başlar. Ve küçük ölçekli firmaların yavaş yavaş ortadan kaybolduğu büyük ölçekli firmaların bu küçük ölçekli firmaları tabiri caizse yediği diyeyim ve bu küçük ölçekli firmaların ortadan kaybolduğu ve monopollerin olmaya başladığı doğru bir noktaya gitmeye başlayabiliriz. Uzun vadeli böyle bir risk var. Bunun ortadan kaldırılması için nispeten küçük ölçekli, mikro ölçekli işletmelerin bu tip selektif kredilerde desteklenmesi uzun vadeli yapısal görünüm açısından çok kritik önem arz ediyor bence.
1: Biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerlendirmeler için. Az önce terminalden de ekrana getirdik o tarafta %0.90'lık bir enflasyon beklentisi var. Bloomberg HT editörleri de yine Haziran ayı enflasyonuna ilişkin bir anket yaptılar. Gelin oradan detayları da beraber hatırlayalım. Reklam arasının ardından buluşalım.
2: Bloomberg HT'nin Haziran ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 26 kurumun medyan beklentisi Haziran'da enflasyonun aylık %0.97 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Haziran'da yıllık enflasyonun da %32.10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı sonu için ise beklenti %29 oldu. Haziran'da enflasyon için en düşük aylık beklenti %0.74 olurken en yüksek beklenti %1.40 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Haziran için en yüksek enflasyon tahmini %32.80 olurken en düşük tahmin %29.70 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkinde enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.9 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %1.71, yıllık bazda ise %32.61 artış kaydetmişti.
3: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde

0: Üstelik Paraffaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraffara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg KT araştırma analisti Elif Cansever'le beraber sarsabı olduğu gibi. Elif, günaydın, hoş geldin yayına. Küresel tarafa baktığımız zaman OpenAI'da halka arz gecikirse diye bir endişeyle beraber teknoloji hisselerinde yön aşağı çevirmiş vaziyette. Hatta sabah Güney Kore'de %8'e varan düşüş bile gördük ve devre kesici vardı. Ne dersin, küresel piyasalardaki bu eğilimi ne kadar kalıcı görmek lazım?
2: Zeynep, aslında baktığımızda oldukça dalgalı bir hafta seyri geçirdiğimizi söyleyebilirim. Artık haftanın son işlem günündeyiz ve bugüne geldiğimizde de küresel piyasalarda ana temanın biraz daha riskten kaçış temasına döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle hafta ortası gibi gelen mikron bilançosuyla bir miktar daha iyimser havaya kapanan küresel piyasaların şu an geldiği seyirde OpenAI'nin 2027'ye halka arzının ertelenme haberiyle ve ardından Apple'ın çip hisselerindeki yükseliş nedeniyle maliyetlerini yükseltmesiyle beraber bir miktar daha negatif seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Keza jeopolitik taraftan da dün dalgalı bir haber akışı gelerek Brent petrol 73 dolarlara kadar çıkıp bugün biraz daha toparlanmalar görüyoruz. Orada şu an itibariyle 74 dolarlarda seyreden bir Brent petrol tarafı var. Avrupa piyasalarına baktığımızda ise şu an endeksler, vadeli endekslerin bir miktardan negatif açıldığını görüyoruz ama orada aslında JP Morgan'ın yaptığı bir açıklama önemli. Çünkü Avrupa ekonomisinin 2 yıllık kalkınma sürecini tamamladığını ve bundan sonraki süreçte daralma potansiyeline gideceğini ve Avrupa hisseleri özelinde yatırımcıların bir miktar daha oynaklığı düşük, volatilitesi daha düşük olan endekslere yönelmesi, yatırım araçlarına yönelmesi gerektiğini söyleyen bir yazı yayınladı JP Morgan tarafı. Amerika tarafına baktığımızda ise dün özellikle S&P 500 tarafında Apple hisselerinin zam haberiyle beraber, aşağı yönlü gidişiyle beraber negatif kapanışlar gördük. Micron ve Outcome'ın bilançolarının beklenti üstü gelmesi, ileriye dönük beklentilerin, ki burada capex harcamalarından dolayı artık yatırımcıların ana baktığı şeyin gelir ve net kar kısmı değil de bir miktar daha ileriye dönük beklentiler, satış tahminleri olduğunu tekrar vurgulamamız gerekir. Bunların iyi gelişiyle beraber de Avrupa tarafında bir Nasdaq özelinde bir yükseliş gördük ki keza Dow Jones'ta pozitif, yatay pozitif tarafta kapatanlardan oldu. Ama asıl dikkat çekici hareketin bugün Asya tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Artık KOSPI endeksinin bu hafta içinde devre kesicilerin işleme alınmasına çok alışır olduk, söylüyor olduk ama %5'in altında giderek yine bugün devre kesicilerin işleme alındığı bir gün geçirdi KOSPI endeksi. Keza yükselişlerinin de bu oranda yukarı yönlü %10 yükselişlere, %10 düşüşlere kadar giden bir KOSPI endeksi takip ediyoruz. Burada baktığımızda artık bu düşüşlerin ve yükselişlerin KOSPI özelinde istisna olmaktan çıktığını söyleyebiliriz. Ve artık KOSPI endeksinin de, döngüsel hisse senetlerinin ağırlığı olan KOSPI endeksinin de artık teknoloji endeksi gibi davrandığını, hareket ettiğini bir miktar burada vurgulamamız gerekir. Alt kalemlerine baktığımızda tabii ki de eski Hynix ve Samsung'un yaklaşık %40'ı aşan bir endeks ağırlığına sahip olması ana uygulayıcı olanlardan. Fakat özellikle Asya borsasında bizim dikkat ettiğimiz, baktığımız endeks olan KOSPI endeksinin bu hareketleri yatırımcıların bir miktar daha şu an capex harcamalarının fiyatlanmalı, yapay zeka tarafında capex harcamaları mı fiyatlanmalı, yoksa bu capex harcamalarının geri dönüşlerini, yani veri merkezli yatırım harcamalarının geri dönüşlerinin mi fiyatlanmaları konusunda arada kaldığını bize bir miktar daha vurguluyor. Bu haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Gün içi hareketleri yine takip ediyor olacağız ama gelen ekonomik verilerle ve yapılan açıklamalarla beraber bir miktar daha oynak bir hafta kapanışı yaptığımızı söyleyebiliriz.
1: Elif Canseven, çok teşekkürler aktardığın grafikler ve notlar için. Viyop 30'da %0.01'lik yeşil bir ekran var. Yeni günden neler beklemek lazım? Bir de info yatırıma dönerek soracağız her sabah olduğu gibi. Yatırım uzmanı Serdar Karakaş bu sabah bizimle beraber. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neler bekler haftanın son işlem gününde piyasaları, tam da endeks 14.250'ye takılmışken?
3: Günaydın yayınlar Zeynep Hanım. Tam haftanın son gününe başlarken artık biraz daha yarı iletkenler ve yurt dışında yapay zeka tarafının ne kadar devam edeceği, acaba sürenin sonuna mı geldik aşırı ısınan tarafta, orayı sorgulayarak devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız burayı sorgularken de diğer tarafta hani genel algının hani artık işte teknoloji tarafında bir düzeltmenin veyahut da bir satışların daha hızlanıp oranın yerle yeksan olacak konusunda mı bir düşünce mevcut şu an için, ama çok fazlasındık. Yani teknoloji endeksinin altındaki endekse baktığımız zaman işlem hacimlerinde veyahut da girişler konusunda bir hayli açık ara ön tarafta olduğunu görüyoruz. Ve o yüzden biz aslında bundan sonraki süreçte endekslerde biraz daha normalleşme, işte rotasyonu konuştuğumuz noktaya doğru eğileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun da biraz daha önümüzdeki süreçte faiz ortamıyla bu enflasyondaki gelişmelerle birlikte olabileceğini düşünüyoruz ki tam da işte faizi konuşurken, Fed'i konuşurken diğer taraftan da altın yatırımcısı devreye giriyor. Çünkü geçen sene bir hayli konuştuğumuz, bir hayli yükselişlerine ve sadece altın değil değerli ve sanayi metallerini de bunun içine kataraktan konuşabiliriz. Çok fazla primler gördük ve buraya doğru eğilimler görmüştük ki bu sene savaşla beraber bu eğilimin tersi yönünde ve hızlı hareketler olması yatırımcıyı tedirgin ettiğini söyleyebiliriz. Biraz daha faiz arttırımlarını konuştuğumuz dönemde bu satışların daha hızlandığını gördük, ama her ne kadar bu faiz arttırımları yavaşlasa bile maalesef satışlardaki hızı yavaşlatmış değildi ta ki 4000 dolar seviyesindeki desteğine kadar. Buradan orada da yavaş yavaş tepkiler görmekteyiz, ama henüz düşüş bitti diyebilmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Çünkü düşen trendi içerisinde dirençlerini takip edeceğiz. 4500 rakamlarını burada takip edeceğiz. Eğer ki tekrardan düşüşler sırasında 4000'lerde tutunamazsak 3800'leri önümüzdeki süreçte destek olaraktan değerlendirmeye devam edeceğiz. Yurt içinde ise özellikle bu haftanın temel gündem maddesi olan biliyorsunuz ki MSCI olmuştu. Evet. Onu sıkça konuştuk. Fakat bugün geldiğimiz gün itibariyle 14.200 ana desteğimiz ve buradaki tepki alışlarını bugün için takip edeceğimizi söyleyebiliriz.
1: İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz yorumlar için. Böylece yatırım bültenini noktalıyoruz. Kısa bir reklam arasının ardından piyasa masasında yine birlikteyiz.
4: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Önal Bekir Gürdamar'la birlikte, finans masası şefimizle birlikte piyasa masasında yine karşınızdayız. Her sabah olduğu üzere az sonra borsa açılış rakamlarını göreceğiz. Şirket haberleri ve aracı kurum raporlarını sizlerle buluşturacağız. Ama öncesinde şöyle bir piyasa hareketini anlamlandıralım. Günaydın diyeyim sana da Bekir.
1: Günaydın Zeynep.
0: Dün niye en çok bankalar düştü? 12.000 işte 14.250 puana böyle bir takılmış gibi gözüküyoruz. Teknik anlamda bir önemi var mı? Şöyle istersen piyasayı önce bir toplayalım. Dün neyi fiyatladık? Bugün nasıl geçer?
1: Yani şöyle söyleyebiliriz. Banka hisselerinde dünkü satışın en önemli kısmı Merkez Bankası'nın Londra'daki Sayın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'daki sunumundan sonra soru cevap bölümünden yapılan haberler vardı. Bloomberg değerlerinde de geçti bu haber. Repo faizinin gecelik repo faizinden haftalığa geçme konusunda acele edilmeyeceği yönündeki yönlendirme banka hisselerinde faizlerin bir süre daha yüksek seviyede kalabileceğine ilişkin fiyatlamaları tetikledi diyebiliriz. %1'in üzerinde artı seviyelere kadar çıkan bankacılık sektör endeksi günü %4'e yakın düşüşle tamamladı. %5'in üzerinde değer kaybeden hisse senetleri vardı bankalar arasında. Böyle olunca BIST endeksinin tabii ki eksi kapatması, düşüşle tamamlaması günü kaçınılmaz oldu. Aslında diğer hisse senetlerine baktığımızda dengeli bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bankacılık hisselerinin haftalık, yani hafta başından beri değer kaybı %5'i buldu. Bir önceki hafta %10, ondan önceki hafta da %10 yükselen bankacılık sektöründe aslında uzun vadeli getiri potansiyelinin yüksek olduğu ve dolayısıyla buralardan artık faiz indirim fiyatlamalarının başlayabileceğine ilişkin değerlendirmeler 2 hafta öncesinde kaldı. O 2 haftadan sonra burada hızlı yükselişin ardından kar satışları, dediğimiz gibi işte faizlerin yüksek kalabileceğini, bir süre daha yüksek kalabileceğine ilişkin fiyatlamalar. Üstüne bir de konuşmuştuk, dergiye de yazdık, MSCI'ın uyarıları. Bunları üst üste koyunca BIST endeksinin negatif bir seyir izlediğini, bunda da banka hisselerinin önceki 2 hafta %10, yani toplamda %24 civarında 2 haftada, 3 haftada %30 civarında yükselen banka hisselerinde satışların daha sert olduğunu görmüş olduk. Banka hisselerinin dışında negatif tarafta katılım evim, uzun zamandır hiç düştüğünü görmediğimiz, alışık olmadığımız katılım evim hisse senetleri bir ara taban fiyata kadar geldi. %10 değer kaybındaydı. Seans sonuna yakın, son bir saat içerisinde buradan gelen alımlarla günü %4,4 değer kaybıyla tamamladı. Ama bu hisse senedinin yılbaşından beri neredeyse 7 kat yükseldiğini yatırımcılara hatırlatmış olalım. Genel olarak baktığımızda dediğimiz gibi yurt dışında risk iştahının azalması, MSCI'nin uyarıları ve faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğine ilişkin beklentilerin artmasıyla dün satıcılı bir seyir izledik. Hatta bir son 1-2 günlük satışları da, borsadaki düşüş eğilimini de bunlara bağlamak mümkün. Yani bu sadece dün için değil, son birkaç gündür bunun fiyatlandığını söyleyebiliriz.
0: Peki şimdi dünkü istatistiklere baktığında 5 hafta sonra ilk defa alım gördüğünde yabancıdan devamı gelir hissiyatı oluştu mu sende? Onu da sormak istiyorum Bekir. Bir taraftan da carry trade'de de yine para girişi söz konusu olmuş. 50 milyarın üzerine attı orası.
1: Evet,
0: savaşın
1: yani
0: başından beri ilk defa.
1: Carry trade konusunda biliyorsun pozisyon kapatma önerileri vardı 1-2 hafta öncesine kadar. Çünkü özellikle Amerika'da 2 yıllık ve 10 yıllık 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi, yükseliş trendi devam ediyordu. Bizde ise artık belli bir stabilizasyona ulaştığı ve doların enflasyona paralel olmasa bile yükseliş eğiliminde adım adım ilerlemesi, carry trade pozisyonlarının artık kar al yaparak kapatılması önerilerini, teknik öneri olarak bunlar, Türk lirasından tamamen çıkış değil de hedge pozisyonları veyahut da işte yükselişi oynayan teknik pozisyonların kapatılması önerileri geliyordu. Ama ne zamana kadar? Bu haftaya kadar, geçen haftanın ortalarına kadar, geçen hafta ortalarından sonra tekrar carry trade tarafında cazip fiyatlamaların oluştuğuna. Çünkü CDS artık belli bir seviyelere geldi. Daha da aşağı gelmesi bekleniyor. Faiz indirimine ilişkin beklentilerle şu andaki faizlerin fiyat seviyesinin uygun olduğunun düşünülmesi tekrar carry trade anlamında cazip olduğunu düşündürmüştü. Borsa tarafına, pay piyasalarına baktığımız zaman son yani 4 hafta yoğun bir satış dalgası altında kalan Borsa İstanbul'da önemli bir alım yaptıklarını görüyoruz geçen hafta. 465-466 milyon dolar hisse senedinde 343 milyon dolar dips tarafında alım yaptıklarını görüyoruz. Tabii ki bunun artık bir trend olup olmayacağı belli olmaz ama en azından düşüşlü satışların, seri satışların ara vermesi özellikle de yani 500 milyon dolara yakın bir alımla ara vermesi önemli. Bu hafta içinde ne olmuş olabileceğine baktığımız zaman banka hisseleri özellikle baktığımızda yabancı satışlarında olmuş olabileceğini görüyoruz. Diğer tarafta yine endeks üzerinde etkisi ağırlığı yüksek Aselsan'da biraz belki alımlar tetiklenmeye başlamış olabilir. Çünkü Aselsan 1-2 haftadır özellikle hem ya düşüş ya böyle yatay pozisyonda hareket ederek artık fiyatların burada konsolide olmasını sağlıyor. Trump'ın açıklamalarından sonra dün sabah konuşmuştuk. Trump'ın açıklamanın en olumlu etkileyebileceği hisse senetlerinden biri ulaştırma, havacılık, onun yanında da savunma sanayi olduğunu. Dün Aselsan ve Türk Hava Yolları pozitif günü tamamlayan hisse senetleriydi. Bu tarafta bu alımların belki devam etmesi gelebilir. Bu hafta yabancı alımların orada yoğunlaşmış olabileceğini tahmin ediyoruz ama nette ne olur ne olmaz tabii ki bunları gelecek hafta göreceğiz. 4 haftalık olarak baktığımız zaman hisse senedinde 600 milyon dolarlık negatif taraftayız. Dips'te ise yaklaşık 4 haftadır eksiden sonra 608 milyon lira artıya geçtiğini 4 haftalığında da görüyoruz.
0: Şimdi az önce havacılık dedin, ünlü Enko'nun konuyla ilgili de bir değerlendirmesi oldu. Sektör için neler söylüyorlar?
1: Ünlü Enko'nun havacılık sektörüne ilişkin raporunda aslında şöyle özetlemek mümkün. İran Savaşı ve sonrasında toparlanma sürecine dikkat çeken bir rapor olduğunu görüyoruz. Maliyet yapılarını ve 2026 yılına dair projeksiyonlarını kapsamlı bir şekilde analiz eden raporda hasar tespiti yapıldı. Yani savaş döneminin yarattığı, havacılık sektöründe yarattığı özellikle yurt dışı uçuşlardaki düşüşler, bazı yoğun süren iptaller sonrasında hasar tespitinin yapıldığı bir döneme girildiğini söylüyorlar. Şubat sonunda başlayan İran Savaşı kaynaklı şokun ardından yüksek sezona beklenenden daha güçlü bir talep ve maliyet görünümüyle girdiğini sektörün ifadelerini kullanmışlar. Jet yakıt fiyatlarına değinmişler. Yılın ikinci çeyreğinde ton başına 1800 dolara kadar yükselen jet yakıtı hızlı bir şekilde 920 dolar seviyelerine gerileyerek sektörü mali açıdan desteklediğini söylüyorlar. Mart ve Nisan aylarındaki aksaklıkların ardından Mayıs'ta normalleşme başlamış. Dolayısıyla operasyonlar büyük ölçüde olağan seyrine döndüğünü söylüyorlar. Türk Hava Yolları'nda tavsiyeleri tut olarak korumaya devam etmişler. Hedef fiyatı 391 liradan 407 liraya yükseltmişler. Kargo segmenti Türk Hava Yolları'nın en güçlü kolu. Onu da burada da dikkat çektiklerini görüyoruz. Pegasus'ta alt tavsiyeleri var. Hisse fiyatındaki zayıf performans sonrası toparlanma potansiyeli yüksek olduğunu, dolayısıyla artık en kötünün fiyatlama anlamında en kötünün geride kalmış olabileceğini düşündüklerini anlıyoruz buradan. Hedef fiyat 240 liraya revize edilmiş. 354 liradan 240 liraya revize edilmiş. Ağ çeşitliliği ve operasyonlardaki proaktif yaklaşımını öne çıkarmışlar. TAV Havalimanları'nda da alt tavsiyeleri var. Hedef fiyatı 503 liradan 470 liraya revize edilmiş. Burada yolcu trafiği çatışma öncesi beklentilerin altında kalsa da Kazakistan'daki ücret artışları, İsrail uçuşlarının yeniden başlamasıyla gelir ve FAVÖK hedeflerine ulaşılabilir olduğunu düşündüklerini söylemişler. En önemli risk olarak tabii ki jeopolitik gerilimlerin artması, petrol fiyatlarındaki olası artışlara dikkat çekmişler.
0: Şimdi bugünün yine şirket haberleri tarafına da hemen hızlıca dönmeye çalışalım. Öncelikle dedik ki Orzax tarafında, ilaç tarafında halka arz kapsamında talepler 29 Haziran 1 Temmuz arasında toplanacak. Soho Giyim ve Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 30 Haziran 1 Temmuz olacak. Svea Seramik'te halka arzda talep toplama 1 ila 3 Temmuz'da olacak. Vestel Elektronik'te ise 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için karar verildi. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da bugün temettü ödeyen hisseler arasında yer alacak diyelim. Alarko Holding tarafında bir şirket haberi var. Şirket daha önce duyurduğu yeniden yapılanma kapsamında Cenel Karabiga Termik Santrali'nin Cengiz Enerji, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ise Alarko Enerji bünyesinde toplanacağını açıkladı. Genel kurul kararı ticaret siciline tescil edilerek yürürlüğe girdi. Vistüs tarafında bugün yatay başlangıç var. 2,5 puanlık artı yansıdı endekse. %0,02'lik yükselişte endeksimiz 14.262 puanda diyebiliriz. Hemen buradan bir de kırılımlar tarafına devam edelim. Sektörel tarafa geçtiğimizde dün bankalarda dediğimiz gibi gün sonunda en çok kaybeden tarafı takip etmiştik. Bugüne %0,05'lik yatay bir artı ile başlangıç yaptı bankalarımız. Sanayi endeks tarafı %0,03 yukarıda. Sanayi endeks ise %0,06'lık kırmızı bir ekranla karşımıza geldi. Bu esnada hizmetler tarafına dönecek olursak sektör endeksinde %0,11'lik bir değer kaybıyla güne başlandı. Haftanın son işlem gününde ulaştırma endeksi %0,04 kadar satıcılı. Turizm endeksi ise %0,11'lik primle karşımıza gelmekte. Dolar endeksi 13 ayın zirvesinden geri çekildi ama 101,5'a yakın kalmayı sürdürdü. 46.62.52 seviyesinde dolar TL'yi, 53.08.01'de ise euro TL'yi takip ediyoruz diyelim. Hemen şöyle bir puan bazlı katkı baskı grafiğimize de devam edelim. Aselsan, Anadolu Grubu Holding, Batı Söke, Akbank ve Kuyumcukent puan bazlı katkılarda ilk beşide. Baskılarda ise Tüpraş, BİM, Balsu Gıda, Odin Solutions ve Margin Enerji var. Odin hatırlatalım, 1 Temmuz'da endeksin bir parçası olacak. 3 hisse var hatırlatalım, endekse katılacaklar 1 Temmuz'da. Onları terminal şimdiden eklemiş vaziyette ama çıkanları da çıkarmadı. O yüzden endeksimizde 103 hisse varmış gibi gözüküyor, hatırlatmasını yapalım. Batı Söke yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan hisse oldu. Arkasında Galatasaray Sportif, yine Türk Doğal Enerji, Kua Granit ve Otokar'la ilk beşi turladık. Yüzdeselde en çok düşen tarafta ise Balsu Gıda'da %9,94 ile taban görüyoruz. Margül Enerji, Girişim Elektrik, Rar Yatırım ve DAP Gayrimenkul hisseleri de yine yüzdeselde en çok düşen ilk beşli olarak karşımızda diyelim. Yine şirket haberlerinde Vakıflar Bankası ile ilgili bir not var. Uluslararası piyasalardaki faaliyetleri desteklemek amacıyla Global Medium Term Note programının yurtdışı sözleşmesel limitini 10 milyar liradan 15 milyar liraya yükselttiğini takip ediyoruz burada diyelim. Şimdi sektörlerden gelen yine raporlar deyince beyaz eşya ile ilgili rakamlar bu hafta içerisinde geldi. Tabii yıllık tarafta hem üretimde hem ihracatta hem de yurt içi satışlarda bir aşağı yönlü hareket gördük ama bilemiyorum aylığa mı yıllığa mı bakmak daha doğru olur. Deniz Yatırım hisse senetleri açısından nasıl yorumlar?
1: Gerçekten beyaz eşya sektörü zor bir dönemden geçiyor. Evet. Hem yurt içi satışlar, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, maliye tarafının hala enflasyonla mücadele için bu sıkı para politikasına destek vermesi nedeniyle en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri beyaz eşya sektörü olmuştu. Çünkü beyaz eşya sektörü şöyle çalışır biraz. Bizde önden alım çoktur. Yani insanlar çocuklarının gelecekte ihtiyacı olacağı beyaz eşyayı fiyatlarının artacağına inandıkları zamanlarda alıp bunları depolarlar, saklarlar veya aldıkları kurumlarda saklanmasını isterler. Beyaz eşya sektöründe özellikle bayilik sisteminin çalışma prensiplerinin en önemlilerinden biri budur. Dolayısıyla önden yapılan alımlar bu tip frene basılan zamanlarda daha sert oluyor. Çünkü önden yapılmış işlemler bir süre sonra artık peki ertelenmiş ertelenmek de mümkün beyaz eşya sektöründe. Çünkü ürün yenileme sadece bozulduğunda olmuyor. Yani eskidiğinde artık bunu değişelim diyen bir bizde tüketici yoğun bir şekilde kitlesi var. Asıl ticarette buradan dönüyor.
0: İşte teknolojik ancak, ilerlemeler var, enerji tasarrufu yine burada evet, bir başka hikaye.
1: Dolayısıyla bozulmadığı sürece değiştirmemeyi burada beyaz eşya sektöründe çok rahat yapabiliyor tüketiciler. Hemen frene basabiliyor burada. Bekleyelim sonra alırız. Bu ikisini bir araya koyduğumuzda böyle durağan anlarda en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başına geliyor. Ama bu aynı zamanda ne demek? Buradan çıkışa başlandığında en olumlu etkilenen sektörlerden biri de beyaz eşya sektörü oluyor. Yani bu ertelenmiş talepler buradan evet artık yatırımcı inandığı zaman en hızlı bir şekilde gelmesi beklenen sektörlerden biri oluyor. Deniz Yatırım sektörde açıklanan verileri değerlendirmiş. 2026 yılında daha çetin geçeceğine 2025 yılına göre dolayısıyla araştırma kapsamındaki şirketlere yönelik düşüncelerini paylaşmışlar. 2025 yılındaki %9 azalışın ardından 2026'nın ilk 5 ayında %17 daralma kaydettiğini, sektörün Asyalı rakiplerin dış pazarlardaki satış politikaları, içeride ise maliyet ve talep baskısının gelişiminin önemli olacağını ifade etmişler. Arçelik'te al önerisi hedef fiyat 152 lira. Vestel Beyaz Eşya ve Vestel'de de tut hedeflerini vermişler, tut tavsiyelerini vermişler. Vestel Beyaz Eşya'da hedef fiyat 8 lira 90 kuruş, Vestel'de ise hedef fiyat 31 lira 50 kuruş olmuş. Hem madde fiyatlarındaki hızlı yükseliş hem de euro dolar paritesindeki dolar lehine güçlenme sektördeki risk olarak öne çıkmış. Satış hacmi ve karlılık değerlemeleri açısından risk unsuru oluşturduğunu, bunların risk olarak beklenenden yavaş büyüme ve tüketimi gördüklerini söylemişler.
0: Şimdi bir de istersen buradan Garanti BBVA yatırımının dilimiz döndüğünce strateji raporuna bir kez daha dönelim. Dün biraz yayında aslında bahsettiniz ama yine de borsa açılışı için bizi takip eden yatırımcıya da istersen birkaç satır başı buradan vermeye çalışalım.
1: Evet, yani gelecek hafta enflasyon verisini alacağız. Bir dönem sonra ilk defa birin altında gelmesi bekleniyor. Bakalım evet, öyle olacak mı? Aldığımız görüşlerde de genel olarak %1'in altında bir enflasyon ve yaz ayları boyunca düşük seviyede bir enflasyonla Merkez Bankası'nın elinin Eylül'den itibaren çok daha rahatlayacağı ifadelerini duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte bunu göreceğiz. Garanti BBVA yatırımın strateji raporunda da aslında jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları öne çıkartılmış. Büyüme beklentisini düşürmüşler jeopolitik riskler ve son dönemde yaşanan 1-2 aylık durgunluk nedeniyle %4'ten %3'e düşürmüşler. Orada önemli bir düşüş görüyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentilerini %30, Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin beklentilerini ise %37 olarak revize etmişler. Dolar tahminleri, TL tahminleri yıl sonu için 52 lira 52 seviyesinde reel değer kazanmasına, Türk lirasının reel değer kazanmasına %5.4 reel faiz avantajı sunması nedeniyle devam etmesini beklediklerini söylüyorlar. BIST endeksi için 12 aylık hedefini 19.500 lira, 19.500 olarak belirlemişler. %30'un üzerinde bir getiri potansiyeline sahip bu durumda. BIST endeksinin 12.000-13.000 puana yaklaşması durumunda buraların alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar ve görüşlerini halen pozitif olarak ifade ediyorlar. Dezenflasyon sürecinde operasyonel dayanıklılığı yüksek olan bankacılık, havacılık ve perakende sektörünü beğendiklerini ve öne çıkardıklarını ifade etmişler. Aslında strateji raporu çok kapsamlı ve derin. Amerika Birleşik Devletleri piyasalarına ilişkin model portföy var. Avrupa piyasalarına ilişkin model portföyler var. Bunlarla ilgili merakı olan yatırımcılar, takip eden yatırımcıların da bu raporu okumalarını tavsiye ederiz. Yurt içi model portföyünü de şöyle bir kısaca göz atalım. Akbank, BİMAŞ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatavin, TAV Havalimanları, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi olarak öne çıkıyor. Burada bankaların ağırlığı ve ulaştırmanın ağırlığı dikkat çekici. Dediğimiz gibi bankaların eğer ki enflasyon indirim süreci devam edecekse, ara verdiğimiz bu indirim süreci devam edecekse, özellikle Temmuz'dan belki başlayamaz ama Eylül'den itibaren genel olarak piyasa beklentisi bu yönde. Ekstra bir tabii ki jeopolitik gerilimde, yurt içi siyasi gelişmelerde ekstra bir şey olmadığı sürece buradan yıl sonuna doğru, Eylül'den sonra özellikle son çeyrekte beklentiler biraz daha yüksek.
0: Şimdi endekse şöyle hemen bir dönelim, yayını kapatmadan önce 14.311 puandayız diyelim. Yine RAL Yatırım, Katılım, Işıklar Enerji, TAV Havalimanları ve Genilaç gözüküyor yüzdeselde. En çok yükselen ilk 5'i de tabii Işıklar Enerji 1 Temmuz'da endeksin parçası olacak. Esenboğa Elektrik ve Odin Teknoloji ile birlikte, onu da yine hatırlatalım. Çıkacak paylar tarafında Anadolu Grubu Holding, TAV Gıda ve Turex var. Yedek paylarda da Smart Güneş Enerjisi, Yeo Teknoloji ve Kızılbük Giyo var. Onları da yine dipnot düşelim. Yüzdeselde en çok düşen tarafta bu sabah Balsu Gıda, Şekerbank, Margun Enerji, Girişim Elektrik ve DAP Gayrimenkul hisselerini takip ediyoruz diyelim. Hemen şöyle bir de puansal baza geçelim. Orada da en büyük katkılarda Destek Finans, Katılım Evim, RAL Yatırım, Koç Holding ve Akbank. Puan bazlı baskılarda ise Odin Solutions, Şekerbank, Balsu Gıda, Tüpraş ve Margun Enerji var diyeyim. Var mıdır son bir dakika söyleyeceğim?
1: Yani Destek Finans faktörü
0: son saniye hatta olarak gibi.
1: En yüksekler, yani 1 trilyon 200 milyar liraya yaklaştı şirketin piyasa değeri. Öz sermayesinin sadece 13 milyar lira olduğunu not edelim. Yine dün %4'ün üzerinde yükselen Odin %4'ün üstünde yükselmişti, BIST 100'e giriyor diye. Onun da sadece 2.2 milyar lira olan öz sermayesine karşın piyasa değerin 200 milyarın üzerinde olduğunu yatırımcılara not edelim.
0: Bu önemli notla beraber efendim güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 10.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün, Yatırım Kulübü ile karşınızdayız. Evet, fiyatlamalara bakıldığında haftanın son işlem gününde Amerika tarafından dün gelen çekirdek PC tarafındaki beklenti dahilinde gelen fakat 3 yılın zirvesini gören kişisel tüketim harcamaları FED'deki faiz artışı beklentilerini biraz törpülemiş bulunmakta. Diğer tarafa bakıldığında ise aslında yurt dışında teknoloji önderliğinde bir rally vardı savaş boyunca fakat yapay zeka ve çip tarafındaki altyapı yatırımları ve veri merkezleri haber akışlarıyla beraber burada bir geri çekilme olduğunu ve değerlemelerin doygunluğa ulaştığı mesajıyla burada bir düşüş olduğunu görmüştük. Fakat bu hafta içi gelen Micron bilançosuyla beraber burada da bu endişelerin daha da baskılandığı, normale dönen bir ortamın olduğu fiyatlamalara yansıyor ve görüyoruz diyelim. Fakat bir de bugünün fiyatlamalarını ekranlarınıza getirelim dilerseniz. Çünkü bakıldığında Borsa İstanbul tarafında dün 5 tane yeni halka arz onayı gelmişti. Bunlara bakıldığında ise aslında halka arzlarda toplam 20 adede ulaşabileceğimiz ilk 7 ayda görüyoruz. Şu anda Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeks haftanın son işlem gününde %0,63 yukarı yönlü hareketle 14.348 puandan işlem görüyor. Hemen alt sektörlere bakmak lazım çünkü dün Londra toplantısından gelen fonlama mesajlarıyla beraber aslında bankacılıkta bir geri çekilme olduğunu, %4'lere varan bir geri çekilme olduğunu izlerken bu sabah saatlerinde yatay pozitif hatta %1'e biraz daha yakın bir primin olduğunu görüyoruz. Banka Sınai Mali Endeks şu an yarım puanında üzerinde bir fiyatlanmayla puan bazlı katkılarda Borsa İstanbul'da fiyatlanıyor. Peki turizm ve ulaştırma tarafındaki tablo ne yönde? Turizm tarafında negatif bir ayrışma varken hizmetler ve ulaştırma tarafında ise yatay pozitif seyrin korunduğunu izliyoruz. Bir de küresel para piyasalarında ki harekete bakmak lazım. Çünkü dolar endeksi 101 seviyesiyle aslında en yüksek seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Kevin Warsh'un geçtiğimiz haftaki ilk sınavından sonra tabi ABD-İran altındaki gerilimin barışla beraber, müzakerelerle beraber desek daha doğru olur, hafiflemesiyle 101 seviyesinde dolar endeksiyle karşı karşıya kaldık. Tabi güçlü dolar hikayesi de ons altını baskılayan bir sebep oldu. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görerek devam ederken Euro dolar çaprazı 1.1377 seviyesinde işlem görüyor. Haftanın başında 1.14 seviyesindeyken son 3 günde 1.13 seviyesinde ilerleyen bir fiyatlamayla bu parite özelinde karşı karşıya kaldık. Sterlin dolar tarafına bakıldığında 1.3198 seviyesinden işlem görüyor ve bir geri çekilme olduğunda sterlin tarafında izliyoruz. Evet, fiyatlamalar bir şekilde ilerlerken bu hafta aslında veri akışı önemliydi fakat bugün çok yoğun bir ekonomik ajandamız yok. Peki fiyatlamalar ne yönde gidecek?

0: diye bizlere Rol Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım eşlik ediyor. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ömer Bey, bakıldığında bugün çok da yoğun bir veri akışı olmayan haftanın son işlem gününe merhaba demiş bulunmaktayız. Tabii ama hafta içinden gelen birçok da aslında etkinin ve haber akışının fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. Dün çekirdek PC tarafı geldi. 3 yılın zirvesi ama beklentiler dahilinde bir yükseliş vardı. Micron bilançosunu aldık, 15 katlık bir gelirle karşı karşıya kalmıştık. Bunun yanı sıra ABD-İran altındaki gerilim müzakereyle biraz daha ılımlı bir sürece doğru evrilirken bugün nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıya kalırız sizce?
1: Merhabalar, günaydınlar tekrardan. Değerlendirmeye küresel tarafla başlayacak olursak bu sabah tabii birkaç başlığın ön plana çıktığını görüyoruz. İlk olarak bu petrol tarafında yine Hürmüz kaynaklı bir dalgalanma vardı. Boğaz'da bir geminin saldırıya uğradığına dair haberler orada Brent'in yeniden 75 doların üzerine taşıdı. Ancak ardından fiyatlar tekrar geri geldi. Yani piyasa şu an o Hürmüz riskini tamamen yok saymıyor ama kalıcı bir arz kesintisine fiyatlamıyor durumda. Brent'in savaş dönemindeki kazançlarını büyük ölçüde geri vermesi de bu enerji kaynaklı enflasyon baskısını en azından şimdilik hafiflediğini gösteriyor ki bu bizim gibi enerji tarafçısı ülkeler için de önemli, hep söylediğimiz gibi. İkinci başlık ise ABD'den gelen veriler. Dün açıklanan PCE enflasyon beklentilerden çok kötü gelmedi. Çekirdek tarafta piyasa beklentilerine yakın bir veri aldık. Tüketici harcamalarında ise aşağı yönlü bir revizyon vardı. Bu nedenle tahvil piyasasında FED'den faiz artış geleceğine yönelik pozisyonlarında bir miktar azaldığını gördük. Dolar'da tabii yılın zirvelerinden geri çekildi. Bu da gelişen ülke para birimlerine kısa vadeli nefes aldırdı gibi görünüyor. Ama yine de FED tamamen rahatladı anlamına da gelmiyor bu. Çünkü çekirdek PC hala hedefin oldukça üzerinde ve yeni başkan Walsh sonrası FED'in uzun süre yüksek faiz mesajı piyasada canlı kalmaya devam ediyor. Bu da özellikle altın tarafında baskı yaratıyor. Ons altının 4000 doların altına inmesi, piyasanın altına güvenli limandan çok o reel faiz var ve güçlü dolar teması üzerinden fiyatlandığını gösteriyor. Hisse tarafında ise dışarıda o teknoloji baskısı ve yapay zeka baskısı devam ediyor. OpenAI'nin halka arzının 2027'ye ertelenebileceği haberi ve o yapay zeka hisselerindeki dalgalanma özellikle Asya teknoloji tarafında satışları artırdı. Amerika tarafında büyük şirketleri satıp daha küçük ama hikayesi olan bilançosu iyi gelen şirketleri alma gibi bir atmosfer var son günlerde. İçeriye döndüğümüzde ise dün Trump'ın açıklamaları sonrası yükselişle başlayan hisse senetleri günü kazançların tamamını geri vererek kapattı. Satışta öne çıkan başlıklardan biri ise sizin de dediğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda faiz indirimleri için acele edilmeyeceğine dair mesajları oldu aslında. Bu noktada piyasa savaş başladığından beri %40 seviyesinde bulunan gecelik faizlerin yeniden bir haftalık repo faizi olan %37'ye gerilemesini bekliyordu belki de. Fakat açıklamalardan anladığımız kadarıyla savaşın akıbeti ve dolayısıyla enflasyonun yönü netleşmeden Merkez Bankası bu tarafta pek aceleci olmayacak gibi. Bu mesajlar tabii başta bankalar olmak üzere piyasaya satış getirdi o saatlerde. Bankalar tarafında faiz indirim döngüsünü fiyatlamak isteyen, o fırsatı kovalayan bir piyasa var. Orası açık. Fakat yine de gecelik faizlerin önce sonra da tahvil faizlerin aşağı gelmesinin bankacılık ve piyasa genelinde sonrasında kalıcı bir yükseliş için gerek şart, yeter şart değil belki ama gerek şart olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra dün de bahsettiğim gibi genel olarak iyi beklemediğimiz ikinci çeyrek finansallar öncesinde likidite tarafında da bir sıkışıklığımız var. Bu ayın sonu SPO'lar yani ikincil halka arzlar için son tarih ve son günlerde de sık ve hemen hemen her gün büyük montanlı satışlar görüyoruz. Bunun üzerine bu haftaki bültende 5 yeni halka arz onayı geldi. Bunların da büyüklüğü 12 milyar TL'den fazla. 5 şirketin birden onaylanması tabii ikinci çeyrek finansalları gelmeden sürecin tamamlanması isteğiyle açıklanabilir. Ancak talep toplamanın piyasa koşullarına göre peyderpey gerçekleşmesini bekliyoruz. Özetle önümüzdeki haftalar likidite açısından, ondan sonraki haftalarda finansallar açısından biraz yorucu geçecek gibi görünüyor diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Evet Ömer Yıldırım, biz de sizlere iyi seanslar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve buradan araştırma masasına bir göz gezdirelim.

0: Evet, yatırım bülteninde her sabah olduğu gibi araştırma masasını Aslı Sarvan'ın Seren'le beraber kurduk diyelim. Evet, masamızda Aslı, bugün çok önemli konularımız var ama önce hoş geldin ve nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok sağ ol yani. İyi.
0: Ben de aslında bu konuları biraz detaylandırmak istiyorum seninle. Çünkü son zamanda aslında bir hafta boyunca rezervleri konuştuk, beklentileri konuştuk derken bugün bakıldığında ise dün Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'da bir sunumu vardı. Ve sunumda tabii yabancılara yapılan sunumlarda bir önem arz ediyor. Yabancılara verilen mesajlar da bizim piyasamızı etkiliyor ve geleceğe dair beklentilerimize de bir ışık tutuyor diyebiliriz. Şimdi Londra sunumuna bakıldığında burada hem dalgalı kur hem de sabit kur rejiminde rezerv biriktirme manevra alanlarından bahsedilmiş. Aslında geçtiğimiz günlerde Haluk Bürümcekçi de bir araştırma yapmıştı burada. Kendi raporuna göre bakıldığında dalgalı kur rejimini göz önüne aldığımızda ara parametreleri ışığında ideal seviyeye ulaşmak için rezervlerde %23,1 milyar dolar rezerv biriktirme ihtiyacımızın bulunduğunu söylüyor ve Nisan itibariyle IMF verileri baz alındığında Bürümcekçi'ye göre %95,9 oranında yeterli seviyenin rezervlerin altında kaldığını açıklıyor. Londra sunumunda da buna yakın bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Peki rezerv biriktirme tarafında nasıl bir manevra alanımız var sence? Biraz detayları senden dinleyelim.
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi Haluk Bey'in bu çalışmasını her ay tekrarlıyor. Haluk Bey oldukça güzel bir çalışma evet. Oluyor. Şimdi burada da gene sunumda da Londra sunumunda da gene Mehmet Şimşek'in benzer bir metrikler üzerinden rezerv yeterliğini gösterdiğini görüyoruz. Geçen hafta senin de bahsettiğin gibi 157.1 milyar dolara geldik 19 Haziran itibariyle. 5.1 milyar dolar artış vardı. Swap hariç net rezervlerde de gene 5.5 milyar dolarlık bir artış vardı ki 34.6 milyar dolara geldik. Şimdi burada biraz şunu aslında bu 5.5 milyar dolardan daha önemlisi biraz burada altın fiyatındaki düşüş nedeniyle yaklaşık 1-1.5 milyar dolar kadar altın fiyatı düştüğü için rezervlerin ekstra düştüğünü söylemek lazım. Her şeyi bir arada topladığımız zaman da işte rezerv seviyesi, kamu mevduatı vesaire yaklaşık geçen hafta 19 Haziran itibariyle Merkez Bankası aslında 9 milyar dolar döviz aldı, döviz birikimi yaptı. Son döneme baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Yani şimdi savaşın başından beri burada görüyoruz 210 milyar dolar brüt rezervle başladık. Şu anda ekrandaki grafikte evet. De var. 210 milyar dolar brüt rezerv seviyesinde aslında altın fiyatı 5100 doların üzerindeydi. Dolayısıyla oradan buraya yaklaşık %20 kadar aslında altın değer kaybetti. Ve sırf buradan hesap edersek yaklaşık 27 milyar dolar yani 30 milyar dolara yakın o günden bugüne yani savaşın başladığı günden 27 Şubat'tan diyeyim bugüne yaklaşık 30 milyar dolara yakın altın fiyatındaki düşüşten dolayı aslında brüt rezervde bir negatif bir etki olduğunu söylemek mümkün. Gene bu etki geçen hafta devam etti bir miktar daha. Ondan önceki haftalarda çok belirgindi. Bir de şunu konuştuk. Şimdi merkez bu savaşla birlikte aslında ciddi bir rezerv kaybı gördük. Onun da bir kısmı aslında yabancıların özellikle yabancı yatırımcıların çıkışlarıyla birlikte 50 milyar dolar kadar döviz sattığını görmüştük Merkez Bankası'nın Nisan'ın başına kadar. Şimdi burada yaklaşık bunun 28 milyar doları Nisan'ın başından beri geri gelmiş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla savaşın başından bugüne baktığımızda net döviz satımı 20 milyar dolar gibi. Burada da senin biraz önce bahsettiğin geldiğimiz noktada yani 157 milyar dolarlık brüt rezerv seviyesinde aslında bu rezervler ne kadar yeterli konusunu konuşmamız evet. Gerekirse ikiye ayrılıyor orada. Bu işte ara metrik IMF'nin bir hesabı. Burada şunlara dikkat ediliyor. İşte önümüzdeki kısa vadede ne kadar geri ödeme var, ne kadar ihracat, ithalat performansına göre bir hesaplanan bir metrik bu. Buna baktığımız zaman dalgalı kur ve sabit kur rejimleri için farklı yeterli rezerv seviyeleri çıkıyor. Londra'daki sunumda gördüğümüz sabit kur rejimine göre aslında %67 oranında bu şeyi sağlıyoruz. Hı hı. Dalgalı kurda da %93,7 oranında bu şeyi sağlıyoruz. Burada Haluk Bey'in de bahsettiği gibi Haluk Bey'in rakamları Mayıs itibariyleydi. Haziran itibariyle bir miktar daha 19 Haziran'da toparladığı için brüt rezervler bir miktar daha iyi gözüküyor buradaki ara metrik. Ama aslında ideal seviyenin senin de bahsettiğin bahsettiğin gibi yaklaşık 100-120 milyar dolar kadar üzerindeyiz. Altındayız. Yine başka metriklere de baktığımız zaman işte burada normalde ithalata oranla da bakarız, rezerv yeterlilik oranına. Burada 4.6 aylık bir rezervimiz var. Yani aylık ithalatı böldüğünüz zaman rezerve yaklaşık 4.6 ay gibi bir seviye ediyor. Sonuçta burada şunu söylemek lazım. Geçtiğimiz dönemlere göre aslında rezerv yeterlilik seviyesinde bir iyileşme var tabii ki. Ama yine de ideal seviyenin altında kaldığımızı söylemek mümkün. Ama son dönemde özellikle ciddi bir rezerv birikimi oldu. Dolayısıyla o savaşın etkilerinin çoğunu özellikle 19 Haziran haftasında da geride bıraktık. Hatta kısaca şöyle bahsedecek olursam, gelecek yabancı yatırımcıların geçen hafta hem hisse hem dips hem de carry trade'de özellikle, carry trade'de de yaklaşık 7 milyar doların üzerinde bir artış var. Bir birikim yaptığını ve bu rezerve katkı yaptığını söyleyebiliriz.
0: Tabii yabancıların bir yandan baktığı rezerv birikim alanı iken diğer yandan bir de enflasyon göstergesi çok büyük önem taşıyor. Şimdi aslında bakıldığında önümüzdeki hafta Cuma Haziran ayı enflasyon rakamını alacağız ve tabii Nisan ayı bizim %4'leri aylık bazda gördüğümüz bir aydı. Mayıs'ta bunun biraz daha gıda kaynaklı, işlenmemiş gıda tarafından gelen pozitif katkıyla aşağı doğru indiğini fakat yine beklentinin biraz daha üzerinde olduğunu görmüştük. Peki Haziran'da nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Çünkü şu an Bloomberg anketine bakıldığında aylık bazda Haziran'da %0,97 bir enflasyon artışı beklenirken yıllık bazda 132,10'luk bir artış beklentimiz var. Peki şimdi 2026 yıl sonu için de %29'luk bir medyan beklentinin anketimizde oluştuğunu gördük. BOFA tarafından da aslında son gelen verilerimiz ışığında %30'dan %29,5'lara düşürülen bir yıl sonu enflasyon beklentisi iyimserliği de vardı. Peki Haziran'da nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız sence? Beklentilere dahil bir verimi gelecek.
1: Yani evet, özellikle gıda ve enerji tarafındaki bu Nisan'da gördüğümüz stres biraz Mayıs'ta yavaşlamıştı. Şimdi Haziran'da biraz daha yavaşladığını görüyoruz ve özellikle bu kanaldan çok yardım alacağız gibi gözüküyor Haziran'da da. Geçen sene Haziran ayında %1,4'tü aylık enflasyon. Şimdi %1'ler civarına yığılmış gibi gerçekten de tahminler. Şimdi üst tarafa baktığımız zaman %1,4 zaten en yüksek tahmin. Altta 0,74'e kadar iniyor. Bu demek oluyor ki en kötümser tahmin yapan bile 1,4'le yıllık enflasyonda bir hızlanma beklemiyor. Ki biz aslında birkaç ay önce konuştuğumuzda özellikle bu yüksek petrol fiyatlarının seyri devam ederken burada daha fazla bir baskı olabileceğini düşünüyorduk. Bu demek oluyor ki yıllık enflasyon Mayıs'ta %32,6 idi. Burada 32,1'e doğru gerileyecek gibi gözüküyor. Sonra da önümüzdeki aylarda da aslında bu trendin biraz daha devam etmesini bekliyoruz. Ama yine de fark ettiysek ve BOFA'nın da söylediği gibi aslında tahminler %30'ların biraz altında. Yıl sonu bizde de ankette yıl sonu enflasyonu %29. Beklentilerde daha çok böyle %28 ile 30 arasında şekilleniyor gibi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buradaki aylık enflasyonların nasıl seyrettiğine bakacağız ama Haziran enflasyonu beklentilerden, aslında ilk beklentilerden daha olumlu bir seyir gösterecekmiş gibi.
0: Peki Aslı Sarınoğlu Seren, çok teşekkürler değerli katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Şimdi yatırım kulübünde kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Şu an bir son dakikamız ekranlarımıza yansıdı ki bu haberleri çokça birçok şirketten de yurt dışında duymaya başlamıştık değerli izleyenler. Volkswagen 100 bine kadar işçi çıkarmayı ve Almanya'daki 4 fabrikasını kapatmayı hedefliyor. Son dakikası şu an ekranlarımıza yansıyor. Yani bu tarafı da konuşmak üzere çok da değerli bir konuğumuz stüdyomuzda. Hemen hızlıca kendisini takdim edeyim. Bize İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdürek eşlik ediyor. Merhabalar Caner Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi son dakika görünce hemen sormak isterim aslında. Yurt dışı tarafında tablo biraz daha değişiyor sanki. Yani işten çıkarmalar, farklı faiz politikaları derken FED'le ECB'nin daha farklı bir yöne doğru evrilmesi gibi bir ortama adım atıyoruz galiba. Dün de çekirdek PCE tarafını aldık. Amerika'da gözler bu hafta kişisel tüketim harcamaları, yani FED'in gösterge enflasyon verisindeydi. 3 yılın zirvesini gördük fakat beklentiler dahiline gelen bir zirveyi görmüştük. FED tarafından da ilk başkan geçtiğimiz hafta Kevin Warsh ilk sınavını verdi. Projeksiyonun açıklamaması piyasalarda çift başlı bir söylentide yaydı. Bir taraf diyor ki sade bir dildi, desteklemek lazım. Diğer taraf diyor ki çift başlı bir piyasa olur, bu muğlak bırakmaktır diye açıklama yapıyor. Peki siz hangi taraftasınız ve son veriyle beraber de bu haber akışlarıyla beraber de bakıldığında 25 bas puanlık FED'den bu sene içerisinde faiz artışı cepteydi. Burada bir törpülenme öngörür müsünüz?
1: Faiz artışı kime göre, neye göre cepteydi, ben onu bir kere şey yapmıyorum.
0: Yasalar nezdinde diyelim
1: yani gene. Çünkü geçen sene de indirimlerle ilgili öyle bir şey vardı. İşte evet. 6 indirim bekliyorlardı. 3'e sebat ettiler bir noktada.
0: Yani terminalde baktığımızda 25 bas puanlık cepteydi.
1: Genelde öyle açılıyor. Işte. Dot plot'ta da öyle açılıyor. Zaten o yüzden evet. Dot plot.

0: vermiyorum demesinin nedenlerinden biri de belki de o. Çünkü önceki senelerde de baktığımızda 6 indirimle başlayıp 1-2 tane işte 3 indirime falan hani gayet okey olan bir piyasa gördük. Dolayısıyla piyasanın beklentileri çok hızlı değişiyor gelen verilere göre. Ya çift başlı olur mu olmaz mı onu biraz yolda göreceğiz diye düşünüyorum ben, ama aslında hani nedenlerine baktığımız zaman Warsh'un anlattığı şeyler de çok taksız değil. Yani geçmiş verilerden, işte yavaş hareket eden verilerden ve geçmişi okuduğumuz veriler üzerinden piyasaya bir guidance vermek ne kadar doğruydu zaten. Çünkü çok fazla metin mühendislikleri konuştuğumuz, bizde de bu çok fazla oluyor. Yani Türkçe yazılıp da hani yazıldığı gibi okulmayan tek metin muhtemelen Merkez Bankası'nın karar metnimizde. Öyle demeye çalışmış, böyle mi demiş, işte cümleyi böyle kurmuş ama aslında böyle demeye çalışmış burada gibi. Bu Fed'in kararlarında da çok fazla olan bir şey. Yarım sayfa kararı koydu oraya, dedi ki bu. Ve hani ileriye dönük işte task force'lar kuracağız, şu çalışmaları yapacağız, bu çalışmaları yapacağız demesi nedeni de o. Yani eldeki veri, yani real time bir veri olmadığı için ve aslında mikro verilere çok fazla bakamadığımız, yani bunu şeyle de örtüştürebiliriz. Çok fazla mesela Ufuk Hoca'nın, Ufuk Akçiğit'in çalışmalarını konuşuyoruz, takip ediyoruz. Ya bunların hepsi bu tarz mikro verilere dayanan ve piyasayı bu şekilde analiz eden, rekabeti, mikro baz karlılığı, girişimciliği bu şekilde analiz eden, verinin üzerinden giden şeyler. Biz bu tarafta Merkez Bankası çalışmalarına baktığımız zaman genelde hep geçmişteki makro veriler üzerinden ve yavaş hareket eden veriler üzerinden ve sürekli de revize de geçiren veriler üzerinden konuştuğumuz için burada aslında yaklaşım, bu tarz farklı bir yaklaşım, hani iki başlılık olması biraz okumak zor olacağı için. Yani çünkü şeye çok teşne bir piyasa, bizde de öyle, dışarıda da öyle. Enflasyon beklentinin üstünde geldi, o yüzden böyle oldu. İşte kur riski geldi, böyle oldu. İşte mutlak butlan geldi, böyle oldu. Amerika işte İran'a girdi, petrol fiyatlarının enflasyon etkisi oldu, böyle oldu. Yani piyasa istiyor ki başka birisi onun yerine proaktif bir şekilde bu olacak, şu olacak desin, easy money kazanılsın. De alfa yaratmak o kadar kolay değil. Yani Buffett bile ne kadar alfa yarattı soru işareti. Apple veya işte diğer birkaç tane hisse olmasaydı arka tarafta. Şimdi Almanya'ya dönecek olursak da bunun kitabı var zaten, Kaput. Şöyle bir şanssızlığı var Almanya'nın. Hani proseslerinde aynı mükemmelliği sağlayıp ürettiği şeye olan talep düştüğü için yaşadığı şey bir business risk aslında, bizim derslerde anlattığımız. Yani otomotiv sanayinde geriye düştüğü için değil, elektrikli arabalar ve diğer farklı talepler geldiği için, evet, ürettiği şeye olan talep azaldığı için burada arka tarafta bunlar yaşanıyor.
1: Ve yapay zeka treninde biraz daha geç kalmış bulunuyor galiba. Çünkü Amerika'da 5,5 trilyon dolarlık APEX, yani sermaye harcaması, yapay zeka ve çip üretiminde gözetiliyor diyebiliriz. Avrupa tarafı da buna kapının arkasından bakarak girmeye çalışıyor. Yapay zeka yönetmemiz lazım bakış açısıyla. Tabii biraz daha bu alanda geri kalması da tabii böyle işten çıkarmaların ve kapanmaların gelmesini herhalde gösteriyor bizlere, ki ECB de Fed'den çok farklı bir adım atarak faiz artışına gitmişti.
0: Biraz değil, bayağı geride kaldı. Yani ECB Fed ayrışmasına şöyle bakabiliriz. Amerika daha çok istihdamdan korkan, Avrupa daha çok enflasyondan korkan. İşte Almanya'daki hiper enflasyonları vesaire. Yani travmaları farklı bölgelerde olduğu için bu travmalara karşı verdikleri tepkiler de farklı ve daha proaktif oluyor, ama şimdi Avrupa bayağı geride kaldı yapay zeka ve girişim konusunda. Yani burada bir startupta daha çok işte Paris'teki, Fransa'daki uygulamaları görüyorduk veya işte Londra'da bir hani girişim ekonomisi oluşması üzerinden bir şeyler görüyorduk, ama bunlar çok böyle fragmented şeyler, piyasalar. Hani Almanya daha o konvansiyonel tarafta hala güçlüyken, önce Rusya-Ukrayna savaşından bir enerji hiti yendi. Sonra işte ABD-İran savaşı oldu. Arada Trump geldi, tarifelerle bir ortalığı karıştırdı. Avrupa kıtası biraz daha dünya ekonomisinde veya işte bütün bu dünyadaki ekopolitiğe bakarsak daha soft power, hani biraz daha kültürü, yönetimi, işte tırnak içinde insanlığı, insan haklarını government eden bir taraf olarak kaldı. İşi yapan diğer tarafta Çin, gelişmekte olan ülkeler, işte Tayvan, Tayland, Hindistan, Amerika kendi tarafında yapay zekada ilerledi. Hani bu değer zincirinin parçası çok fazla bu G7 ülkelerin içindeki ülkeler olamadıkları için yapay zekada biraz geri kalmış gibi durumdalar. Bir tarafından da yakalamaya çalışıyorlar, ama şimdi mesela Fransa, yanlış hatırlamıyorsam, işte Palantir'i kullanıp kendi yapay zekasını oralarda oluşturmaya çalışıyor. Evet. Çünkü çok büyük meblağlar, yani SpaceX halka arzında da gördüğümüz gibi piyasayı tamamen bambaşka bir tarafa drive eden şeyler. Zaten bu Funk'tan sonra Magnificent Seven olmuştu. Şimdi başka bir 8'li, 6'lı orada yapmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yeni bir işte sinonim gelecek gibi görünüyor.

0: Dolayısıyla yapay zeka tarafından ve hani dijitalleşme üzerinden gidiyor konu. Bu şimdi yakın zamanlarda da NATO toplantısı göreceğiz. Orada da dijital NATO konuşuluyor. Yani Batı ülkelerinin kendi içlerinde bir komün oluşturup hani Çin'e karşı biraz daha bu değer zincirinde kendi öbeklenmelerini yapmaya çalıştıkları bu NATO ülkeleri içerisinde bir şey. Yani konu tamamen oradan yürüyor şu anda.
1: Aslında bu tarz gelişmelere bakıldığında bir diğer yandan fiyatlamalarla güçlü bir dolar hikayesinin de olduğunu görüyoruz. Çünkü Gavin Walsh'un ilk sınavından sonra 101 seviyesini dolar endeksinde görmüştük. Fakat yine bu hafta ABD-İran gerilimi müzakerelerle biraz daha durulmasının ardından dolar tarafında yine bir yukarı yönlü seyir vardı hafta başından bu yana. Ve bu da ons altını baskılayan bir hikayeye sebebiyet vermişti. Peki ons altın tarafında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Çünkü düşüşler hala devam ediyor ve 4000 doların da altına geldik. Bu tarafta nasıl bir seyir öngörürsünüz? Daha derin bir düşüş var mı, yoksa artık burada bir stabilize olacak ve yukarı doğru gidecek hikayesiyle karşı karşıya kalırız?
0: Şimdi teknik olarak biraz baktığımız zaman hani altının o peak yaptığı dönemle olduğu dönem arasında istatistik olarak baktığınız zaman o kadar hızlı düşen, yükselen bir şeyin bu kadar hızlı da düşebilme olasılığı her zaman var. Arkasındaki temel hikayeye baktığın zaman da bunun merkez bankaları üzerinden bir rezerv elde etmek için hani 2022'lerden beri tutulduğu bir dönem de gördük. Sonra Amerika-İran savaşında bir rahatlama olduktan sonra jeopolitik olarak da böyle bir geri çekilme hikayeye oturuyor. Ama doların güçlenmesi konusu biraz daha üzerine bakılması gereken bir konu. Yani biz daha 1-2 sene önce ilk bu Draghi raporu yayınlandığı zaman işte Euro'nun uçup kaçmasını, 1.40'lara gelmesini, 1.20'yi kırmasını bekliyorduk ki o da benim hiçbir zaman satın almadığım bir hikayeydi. Avrupa ekonomisinin makroekonomik durumundan ötürü. Ki bunun böyle olduğunu da görüyoruz hani bugün. Amerika tarafında yani dolar tarafında da şu var. Eğer bu faiz artışı konusu dillendirilmeye devam ederse ve artış da gelirse burada hani dolar güçlenebilir. Ama zaten yapılmaya çalışılan doları güçlendirmek miydi, yoksa doları biraz daha zayıflatıp yani bu faiz indirimleriyle, 3 faiz indirimiyle ve Amerika'nın borcunun maliyetini düşürmek üzerine kurulu bir Fed vardı. Ki bu Amerika'nın borcunu düşürme konusu Fed'in iki dual mandate'inde de yok.
1: Evet.
0: O nedenle hani burada faiz artışı gelirse dolarda bir güçlenme olabilir. Ama doları biraz da böyle euroya karşı da değer kaybedebileceği ve ihracata yoğunlaştırabilecek bir tarafta bırakmayı da seçebilirler. Hele ki çekirdek veri ve enflasyon verisi de bu kadar hani inline giderken beklentilerle.
1: Şimdi bizim ekonomi yönetimimiz de bu hafta Londra'da yabancı yatırımcılarla bir temasta bulunmuştu hocam ve bakıldığında burada Temmuz'da ki toplantıya kadar erken bir adım atılmayacağı fonlama tarafından Londra'daki sunumda söylentiler dahilinde konuşuluyor ve önümüzdeki hafta Cuma'da enflasyon rakamları gelecek. Bloomberg anketi aylıkta %0,97 civarında bir ortak beklenti olduğunu ekonomistler nezdinde öngörüyor. Peki siz nasıl bir görüş öngörüyorsunuz?
0: Ben 1-1-2 arası gibi bir şey bekliyorum. Yani orada gıda tarafında taze sebze meyvede evet bir düşüş var ama paketli gıda tarafında ne olacak? Bir de yaz dönemine giriyoruz. İşte talep artacak. Hani turistik yerler vesaire hani oraları görmek lazım. Biraz işte otel, restoran, oradaki hizmet artışları nasıl olacak? O yüzden böyle bir parça da hani birin üzerinde olabilir gibi geliyor bana. Ama zaten hani enflasyon anlamında beklentilerin düşük olduğu, biraz daha rahat olduğumuz bir döneme giriyoruz. Hani Sayın Mehmet Şimşek'in şeyi de sunumu da daha böyle hani Londra'da iyimser bu sunum gördüğüm kadarıyla. İşte hem cari açık tarafı hem enflasyondaki hikayede enflasyon tarafı.
1: Hem oradaki, rezerv biriktirme manevra alanı.
0: Rezerv biriktirme alanı işte bu hizmet katılığının daha biraz daha işte flex hale geldiği üzerine başlıklar var gördüğüm kadarıyla sunumda.
1: Evet.
0: Hani beklentilerin iyileştiği bir döneme giriyoruz. Ama bakalım hani benim beklentim hala 26-27 seviyelerinde sene sonu için enflasyonla ilgili.
1: Evet, Doktor Caner Özdurak, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim böylelikle. Değerli izleyenler, Yatırım Kulübü'nde bir haberimizle noktayı koyacağız. Elektrik Dağıtım ve Hizmetleri Derneği Eldar Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi ve bu toplantıda Sayın Erdeniz elektrik dağıtım sektöründe 10 yılda en az 50 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bir kulak verelim.
2: Eldar Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda elektrik dağıtım sektörünün mevcut durumuna, yatırım önceliklerine ve enerji dönüşümünde şebekelerin üstleneceği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde bu enerji depolama tesisli yenilenebilir santrallerimizin de devreye girerek En son açıklanan verilere baktığımız zaman 10 yıllık süre içerisinde

0: içerisinde yaklaşık olarak 100 bin megawattlık bir 10 sene içerisinde yeni kurulu güç hayatımıza giriyor olacak.
1: Basın toplantısında konuşan Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kuruluşun Dağıtım 2.0 vizyonunun detaylarını aktardı.
2: Sayın Bakanımızın ifadesiyle Dağıtım 2.0 olarak koymuştuk. Dağıtım 2.0 vizyonumuzun içerisinde biraz önce Barış Bey'in de ifade ettiği gibi akıllı şebeke dönüşümü var, dijitalleşme dönüşümü var. Şebekelerde esnekliğin ve dirençliliğin, yılmazlığın arttırılması var.
1: Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, dağıtım sektörünün özelleştirilmesinden bu yana geçen sürede sektörün yaptığı yatırımların detaylarını paylaştı.
0: Bugüne kadar elektrik dağıtım şirketlerimiz yapmış oldukları 12 yıl özelleştirme döneminden sonra tamamlandıktan sonra 12 yıllık dönemde yaklaşık olarak 20 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım yaptılar. Ve bugünkü şebekenin mimarisi oluştu. Ve bugünkü şebekenin bu güçte oluyor olmasının ana temel sebeplerinden biri bugüne kadar özel sektörün yapmış olduğu stratejik yatırımlar. Bundan sonraki döneme odaklanacak olursak 5 yıllık dönem içerisinde yaklaşık olarak biz 20 milyar dolara yakın bir yatırım yapıyor olacağız. 10 yıllık uzun vadeli dönemi değerlendirdiğimiz zaman ise yaklaşık olarak 50 ila 60 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bunun da sebebi şu, dediğim gibi biraz önce de yeni elektrik çağının ihtiyacı olan bu dönüşüm ve değişimden kaynaklı yeni şebekenin mimarisinin ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüşümü için bu 50-60 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı var. Bunun içerisinde bu yatırımlar yapılırken tabii ki akıllı şebekeye dönüşüm, şebekenin akıllanması, dijitalleşmesi, esnekleşmesi ve güçlenmesinden bahsediyor oluyoruz.
1: Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'de sayaçlarla alakalı mevzuatı değerlendirerek ölçü ayar kanunundaki sayaçların ekonomik ömrüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Bizim ölçü ayar kanunumuzda sayaçların ekonomik ömrüne mühür süresine ilişkin bir süre var. Bu 10 yıl. 10 yıllık mühür süresi dolmadan bir sayaç arıza yapmadıysa, bozulmadıysa onu değiştiremiyorsunuz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz bu akıllı sayaç dönüşümüne ilişkin olarak yapmış olduğu düzenleme çerçevesinde bize belli oranlar koyarak bu dönüşümü gerçekleştirmeye ilişkin olarak bir sistem tasarladı.
1: Türkiye'nin elektrik tüketiminin son 12 yılda yaklaşık %50 artarak 240 terawatt saatten 361 terawatt saate ulaştığını aktaran Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, ayrıca Ulusal Enerji Planı'na göre bu rakamın 2035 yılında 510 terawatt saat seviyesine çıkmasının beklendiğini söyledi.
3: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafikte Yusuf programına hoş geldiniz. Yanımda bugün araştırma uzmanımız Elif Canseven var. Hoş geldin Elif.
2: Hoş bulduk Mehmet.
1: Bugün biraz para piyasalarını konuşacağız. Ben biraz daha Türkiye tarafına bakacağım. Sen dolar tarafına bakacaksın galiba.
2: Hem dolar tarafına bakacağım hem de şu an dünkü açıklanan verilerden sonra Fed'in dönüşü 2026'nın kalanına ilerkin dönüşün ne tarafı olacak birazcık ona bakacağım.
1: Evet, Fed toplantısından sonra bir Şahin Fed fiyatlaması olmuştu. Ama onun biraz acaba abartıya mı karşı da tartışmaları var.
2: Zirvelerden biraz geri çekilmeler var. Grafikle beraber değerlendiriyor olacağız zaten ama piyasa her şeyi o kadar volatil hareketler veriyor ki aslında biz de gün ve gün şaşırıyoruz neler olduğuna bakacağız.
1: O zaman başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Evet, ben dediğim gibi Türkiye tarafına bakacağım. Türkiye tarafındaki özellikle carry trade pozisyonları son dönemde oldukça tartışmalı. Savaşın başından bu yana Türkiye'de birçok kurum Türkiye'deki carry trade pozisyonlarını, yani TL lehine carry trade pozisyonlarını kapadı. Önce BOFA kapadı, sonra Barclays kapadı, Citi kapadı ve buradaki düşüşler açıkçası TCMB verilerinde de gördük. Onu birazdan bakacağız. Peki bundan sonra ne olabilir? Aslında ekrandaki grafik biraz bunu gösteriyor. Tablo biraz karışık. Bundan bir ay önce, yaklaşık bir ay önce de yapmıştık. Orada hala Türk lirası carry trade için cazip olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün bazı göstergelere göre cazip, bazılarına göre değil. Üç çizgi var ekranda. Sağ tarafta, yani tırnaklı şeklinde üç çizgi var. Burada kırmızı çizgi Türk lirasına yönelik çeyrekler bazındaki en yüksek beklentiyi gösteriyor. Bu beklenti, Bloomberg'e beklenti giren bankaların beklentisi. Burada 3. çeyrek sonu itibariyle bir Norveç bankası Türk lirasındaki seviyenin 53 olmasını bekliyor. Eğer bu seviyeyi baz alırsanız Türkiye'de şu anda carry trade pozisyonu açmak mantıklı değil. Ama medyan tarafa baktığımızda, yani yeşil çizgiye baktığımızda 16 bankanın verdiği tahminlerin ortalaması, yani uçların çıkarıldığı ortalamasına baktığımızda burada 48,8'lik bir dolar TL beklentisi var 3. çeyrek sonu itibariyle, yani Eylül'ün sonu itibariyle. Buraya baktığımızda carry trade hala yatırımcısını kazandırıyor. Yani bunlardan anlıyoruz ortadaki sarı çizgiden. O da forward kur, yani bugünkü kurun üzerine aradaki faiz marjı eklenerek hesaplanan, tamamen matematiksel bir hesaplamaya dayanan kur. O da yaklaşık olarak 50,2-50,3 seviyesinde. Yani şu anda baktığımızda, ortalama beklentilere göre baktığımızda Türk lirasına yatırım yapmak cazip. Zaten son birkaç günde gelen haber ve yorumlarda bu şekildeydi. Bir sonraki grafimizde aslında buna paralel olarak Türk lirasındaki carry trade tarafında son dönemde girişleri görüyoruz. Özellikle swap piyasasında son dönemde çok ciddi girişler var. Savaşta yaklaşık 20-25 milyar dolarlık bir çıkış olmuştu. Ancak son 3 haftada yaklaşık 10 milyar dolarlık giriş var. Bu girişin tamamı swap değil. Çünkü bu verilerin ayrıntılarını göremiyoruz. Toplam içinde swapların da, opsiyonların da, forwardların da olduğu toplam rakamı görebiliyoruz. Bir sonraki grafiğimiz bunu gösteriyor. O grafikte Türk lirasında özellikle son 3 haftada 10 milyar dolara giriş olduğunu, sadece geçen hafta 6,8 milyar dolarlık giriş olduğunu görüyoruz ve neredeyse savaş dönemindeki çıkışların önemli bir kısmının burada da geri geldiğini görüyoruz. Türkiye uzun zamandır carry trade alıyor. Bir ara eksilerdeydi. TL lehine pozisyon yatırımcılar açmıyordu. Sonra 2023 sonrası hızlıca toparlandı. Geçen sene çok ciddi miktarda giriş oldu ve 60 milyar dolara kadar geldi savaş öncesinde. Türkiye'deki carry trade pozisyonları, bunun içerisinde swaplar da var, future'lar da var, opsiyonlar da var. Daha sonra savaşla birlikte çok kısa bir sürede bunun 36 milyar dolara kadar geldiğini görüyoruz. Sonra savaşın ilk ateşkesinde bir miktar giriş oldu. Üst üste 2 hafta sert girişler görüyorsunuz. Daha sonra savaşın çok da ilerleyemedi, yani barışa dönmediği süreçte orada bir girişler çıkışlar yatay hale geldi. Ama son 3 haftada 10 milyar dolarlık giriş var ki bu neredeyse savaş öncesi seviyeye gelmiş durumda. Türkiye'ye kısa vadeli yatırımcılar tekrar gelmeye başladı diyebiliriz bu grafikten.
2: Mehmet, hemen buradan alıyorum. Carry trade'den sen bu kadar bahsetmişken dolar tarafına geçiyorum. Çünkü son bir ayda özellikle Haziran ayında çok fazla değerlenen, %2'nin üzerinde aylık prim yapıp yıllık bazda en yüksek seviyelere gelen bir dolar endeksi görüyoruz. Keza grafiğimizde gördüğümüzde Bloomberg dolar endeksinin aylık değişimi Haziran ayında %2'nin üzerinde bir primlenme yaşadı. Bunun alt kırımlarına baktığımızda birazcık aslında Fed'in toplantısıyla, Kevin Warsh'un ilk toplantısıyla beraber şahinleşen Fed tutumunun dolar üzerindeki yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu savaş döneminde de çok fazla konuşuyorduk. Aslında güvenli liman algısının birazcık dolara gidiyor olması. Bunun yanında merkez bankalarının dolar alımı yapıyor, rezerv çeşitlendirmesinin dolar alımlarına devam etmesi burada doları değerlendiren ana unsurlardan bir tanesi oldu. Yatırımcıların bu ay içinde büyük hareketler yaptıklarını, majör hareketlerini takip ettik hisse senetleri üzerinde. Tahvil ve hisse senedi tarafından ki yatırımcıların bir miktar daha dolar tarafına kaçtığını söyleyebiliriz ki dolar endeksine baktığımızda bu sabah 101.5'lara artık 100'e gelir mi diye konuştuğumuz dolar endeksinin 101.5'larda tutunduğu bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum diğer grafiğime çünkü dün gelen aslında PCE verisiyle beraber FED tarafında bir miktar değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Savaş tarafına savaş döneminden başlayan savaş dönemi öncesinde indirim ihtimallerini konuşurken ki bu grafiğimizdeki kırmızı alanlar bize bunu ifade ediyor. İndirim beklentilerini konuşurken artık Mart ayından itibaren özellikle savaşın derinleşmesi ve karşılıklı söylemlerin sertleşmesiyle beraber bir miktar daha faiz artırımlarının konuşulduğu bir dönemi geçirdik. Fakat bu beklentilerin pik ettiği yani Kevin Warsh'un ilk toplantısında bir miktar tabiri caizse şahinleştiği ve ilk söylemlerinin bir miktar daha sert olduğu dönemde pik ettiği noktadan dün gelen PCE verisiyle beraber bir miktar geri çekildiğini ve şu an yılın geri kalanı için beklentilerin bir miktar daha yumuşadığını ve daha sakinleştiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki döneme bakacağız ne şekilde geldi, neler olacak, gelen veriler bize bunu neler gösterecek ama dün gelen enflasyon verisinin yansımalarının piyasalara bir miktar daha pozitif olduğunu ve Fed'in şahin duruşunun bir miktar daha nötrlenmeye doğru ilerlediğini söyleyebiliriz bu noktada.
1: Evet, grafiğin en sağında normalde aslında savaşla birlikte gelmişti FED'den faiz artırma beklentisi oluşmaya başlamıştı ama geçen haftaki Warsh'un toplantısı ve orada dot plot'ta evet Warsh çok fazla şahin bir açıklama yapmadı ama FED üyelerinin tahminleri çok şahindi. 18 üyeden 9'u en az bir faiz artırım bekliyordu bu sene ve açıkçası FED başkanının azınlıkta kalabileceği bir faiz artırım olabilir mi tartışmaları olmuştu. Senin gösterdiğin grafikte de o yukarı yönlü hareket oradan ondan kaynaklanıyor. Ancak son dönemde işte dünkü gelen veriden sonra bu bir miktar azaldı ama hala bir tam faiz artırım fiyatlaması var. Buna not düşelim. Değil mi?
2: Biz tam faiz artırımı hala piyasalarda sürüyor. 2027 için neredeyse kesin gözüyle bakılıyor değil zaten mi? Ama 2026 için de evet bir faiz artırım ihtimali şu an piyasaların fiyatladığı ihtimallerden.
1: Evet, grafik görüntüsünün sonuna geldik. Yarın tekrar pazartesi günü tekrar görüşmek üzere.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Haftanın son işlem gününde Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, bakıldığında haftanın son işlem gününde çok önemli gündem maddelerimiz var. Biraz detaylandıralım sizlerle beraber dilerseniz. Çünkü bu hafta önemli veri akışı vardı aslında değerli izleyenler. Ve bugüne bakıldığında çok da yoğun bir ekonomik ajandanın olmadığını gördük. Fakat ABD-İran hattındaki gerilimin barış müzakereleri sebebiyle biraz daha iyimserliğe doğru ilerlemesinin ardından yeni haber akışlarına gelmeye devam ettiğini başlıklarımızdan izliyoruz diyelim. Hemen başlıklarımızı detaylandırmaya başlayalım. Hürmüz'de bir gemiye saldırı düzenlendi dün akşam ve bakıldığında Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları tarafından yapılan açıklamaya göre dün bir gemi Hürmüz Boğazı'na seyir halindeyken belli olmayan bir cisim tarafından vuruldu. Yetkililer tarafından verilen açıklamalarda henüz bir can kaybı olmadığını, hatta geminin de seyrine bu süreçte devam ettiği söylendi. Şimdi Tahran tarafından bakıldığında ise burada izni olmayan gemilerin geçmeyeceği açıklanmıştı. Amerika tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından da bir açıklama geldi ve ücretli geçişlere izin vermeyeceğiz demişti. Tabii gerilim hattı bu denli ilerlerken petrol fiyatları da bu saldırının ardından, bu gemi saldırısının ardından 75 dolara çıkmıştı. Bu sabah saatlerinde biraz daha gerilemenin olduğu 73-74 dolarlarda bir dengelenmenin de yön bulduğunu petrol fiyatlarının izliyoruz. Yeni ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. FED tarafından dün bu haftanın önemli verilerinden biri olan çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları açıklandı. FED'in gösterge enflasyon niteliğinde olan bu veri 3 yılın zirvesine çıktı. Fakat beklentiler dahiline gelen bir rakamla karşı karşıya kaldık ve bakıldığında aslında bu rakamla beraber tahvil yatırımcıları piyasalarda çoğunlukla 25 bas puanlık bir faiz artışının cepte olduğunu düşünüyordu. Ve bunun yanı sıra ikinci faiz artışlara toplam 36 bas puanlık bir bu sene içerisinde faiz artışı olabileceği öngörülürken PC tarafından gelen verilerle beraber bu rakamın 34 bas puana kadar indiği açıklandı ki önümüzdeki ay yani Temmuz'da Fed'in ikinci yeni başkanla beraber ikinci faiz kararını alacağız ve Kevin Warsh tarafındansa faiz artışı beklentisinin burada 1/3'e gerilediği PC verisiyle beraber gerçekleştiğini piyasa rakamlarından görüyoruz diyelim ve son başlığımıza geçelim. Şimdi çekirdek PC 3 yılın zirvesi demiştik Amerika tarafında Fed'in gösterge enflasyonu ve beklentiler dahilinde geldiğini açıklamıştık. Fakat Tokyo tarafında aynı seyrin devam etmediğini görüyoruz. Asya tarafında Tokyo çekirdek enflasyon rakamları geldi ve aylık bazda bakıldığında düzeltiyorum yıllık bazda yüzde aslında 1,6'lık bir yükseliş vardı. Bu da beklentilere paralel geldi. Fakat burada çekirdek tarafta taze gıda ve enerji hariç tutulduğunda %1,9'a çıkan bir enflasyonla karşı karşıya kalındı. Bu da Haziran ayında 8 ay sonra ilk kez bir hızlanma emaresi olarak piyasalarda okundu.

Haftanın son işlem gününde haber başlıkları bu denli ilerlerken bir de rakamlara göz gezdirmek lazım. Borsa İstanbul tarafında bakıldığında dün 5 tane yeni halka arzın onayının geldiğini görmüştük. Bu halka arzların ardından toplam 15 tane halka arz ilk 6 ayda gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz senenin totalinde 18'di. Bu halka arzlarla beraber ilk 7 ayda tabi talep toplama sürelerini de katarsak 20'ye çıkabileceği öngörülüyor. SPK tarafından gelen onaylarla beraber. Şu an Borsa İstanbul

kamu tarafına bakıldığında yarım puana yakın bir yükselişle beraber 14.334 puandan işlem hacminin geçtiğini görüyoruz. Ardından bir daha sektörlere bakmak lazım çünkü dün bankacılık tarafında bir negatif ayrışma vardı öğle seansından sonra. Bugünün sabah saatlerinde banka, sanayi ve mali tarafta puan bazlı katkıların olduğunu fiyatlamalardan izliyoruz. Peki diğer sektörlerde durum ne yönde gitti? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Sabah saatleri sadece turizm tarafı negatifken şu an hizmetler tarafı da puan bazlı baskılarda ilerleyen alt endekslerden birer tanesi oldu. Ulaştırma tarafı ise pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Küresel para piyasalarında dolar endeksi 101 seviyesini hafta başından bu yana görmüştü. Güçlü dolar hikayesi burada euro dolar çaprazı ve sterlin dolar çaprazını tetikleyen ve aslında baskılayan bir sürece doğru ilerletti. Salı gününden beri euro dolar çaprazı 1.14 seviyesinde aşağısında fiyatlanıyor. Şu an 1.14 sınırında bir fiyatlamayla karşımıza çıktı. Sterlin dolar İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının ardından 1.32 seviyesinde işlem görmesini sürdürdü. Avrupa tarafında tabii ekonomistler ABD-İran savaşındaki pozitif görünümle beraber faiz beklentilerini aşağı yönü revize etmeye teker teker başlamışlardı. Şu an borsalarda açılıştan ardından bakıldığında Londra FTSE, Paris CAC, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında yatay negatif bir seyrin olduğunu gördük. Burada Frankfurt ve İtalya tarafında %1'e yakın, hatta 1'e varan bir düşüş seyrinde olduğunu anlatmak lazım tabii ki. Amerika tarafında ise OpenAI tarafından bu sene içinde bir mega halka arz beklentisi vardı. Hatta Anthropic, OpenAI ve tabii ki diğer taraftan bakıldığında SpaceX'le beraber arka arkaya gelen halka arz beklentisinin ardından OpenAI tarafından bir öteleme haberinde New York Haber kaynaklarında yazıldığını sabah saatleri gördük. 2027'ye sarkan IPO ile beraber fiyatlamalara da yansımasını vadelilerde izliyoruz diyelim. Dow Jones şu an pozitif ayrışırken Nasdaq ve S&P 500 tarafının negatif ayrışmasının sürdüğünü görüyoruz. Emtia tarafında ise tablolarda güçlü dolar hikayesi ons altını baskılıyordu. Aslında dün 4000 doların da altına gören bir fiyatlamayla işlem hacmi sürüyordu. Bu sabah saatleri 4000 dolar bandında o 4000 doların üzerine iğne atan bir fiyatlamayla spot piyasada ons altın karşımıza çıktı. Ons gümüş 57 dolar seviyesinden işlem görüyor ki 2 haftanın da en düşük seviyesindeydi bakıldığında. Şu anda aslında aralıktan bu yana en düşük seviyesini gören bir gümüş fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Bitcoin 64.000 dolarda hafta başı dengelenmesini korurken hafta sonuna geldiğimizde haftanın son işlem günü Cuma gününde 60.000 dolara sarkan bir geri çekilme oldu. Bugün ise %1,5 primle işlem görmesini sürdürüyor. Dün OPEC tarafından bir haber başlığı vardı. OPEC üyesi Irak'ın OPEC'ten çıkma ihtimalinin olabileceği konuşuluyordu. Bunun da fiyatlamalara yansıması ve Hürmüz'deki bir geminin bombalanmasına dair, saldırısına dair haber başlıkları Brent'te bir yükseliş seyrine öncülük etmişti. Şu an bakıldığında bu seyrin aslında geri çekildiğini, %2,5'unda üzerinde bir daralmayla beraber 73 dolarda seyreden bir petrol fiyatının hakim olduğunu görüyoruz. Fiyatlamalar bu denli ekranlarınıza geldi. Şimdi Fokus'ta kısa bir ara diyelim.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Eşlik ediyor. Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçük Yılmaz bizimle. Koray Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum.
2: Şimdi hafta sonuna yaklaşmışken tabii turizm konuşmak herkesin çok hoşuna gidiyor galiba Koray Bey. Bakıldığında Türkiye'de ilk çeyrekte ziyaretçi sayılarında bir artış vardı. Fakat Nisan-Mayıs tarafında hala bir geri çekilmenin devamını TÜİK rakamlarından görüyoruz. Detaylara bakıldığında harcama tarafı çok güçlü geliyor fakat konaklama gün sayılarında bir düşüş var. Peki bu tablo ilk yarı yılda böyle mi kapanacak ve İkinci yarı yılda nasıl bir taleple karşı karşıya kalacağız sizce?
3: Haklısınız. Körfez krizinin etkisiyle beraber Nisan ve Mayıs aylarında ciddi bir gerileme gördük. Önemli bir gerileme gördük. Mayıs sonu itibariyle baktığımızda Türkiye'ye gelmiş olan ziyaretçi sayıları kümülatifte %2.5 civarı geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısı da %3.5 civarı geriledi. Ortalama fiyatlarda da baktığımızda biz biliyorsunuz bu sene 1022 dolardan 1047 dolara çıkardık. Bir %3.4'lük civarı bir artışımız var. Sene sonu hedefi de 68 milyar dolar Türkiye'nin. Bu 68 evet. milyar dolara ulaşabilmesi için bu sayıların bir parça daha yukarıya çıkmasına ihtiyacı var. Ortalama fiyatlarda çünkü bu dolulukların azalmasının, kapasite fazlasının fiyatlar üzerinde bir baskısı da olduğunu görüyoruz. Doluluk oranlarını etkilediği için bir parça Türkiye maliyetlerini artmış olmasına rağmen bir parça geride durmaya çalışıyor. Bu sene içerisinde zaten son dakikaya rezervasyonların kaydını görmeye başlamıştık. Bütün pazarlar için hemen hemen aynı şeyler geçerdi. Bazı pazarlardaki kayıpları telafi etmek çok kolay değil. İran gibi mesela onların klasik Mart ayındaki tatil dönemlerini evet. burada geçirmemeleri gibi konular artık telafi edilebilecek bir dönem içermediği için pek mümkün gözükmüyor. Ama bununla beraber özellikle bizim hedef Avrupa, İngiltere gibi destinasyonlarda bir pay almamız, satışlarımızı artırmamız bekleniyor. Almanya'da şu anda gelen sinyallerin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama İngiltere pazarı için bir düşüş, bir gerileme var. Bu dönemin içerisinde biraz rakip ülkeleri Akdeniz'e de baktığımızda İspanya'nın, İtalya'nın iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Biraz talep oralara kaymış gibi gözüküyor. İspanya gerçekten bu sene iyi bir dişli bir rakip olacak gibi gözüküyor ve onlar için kritik bir sınır var. Hani 100 milyon ziyaretçi, o 100 milyon ziyaretçiye de bu sene ulaşacaklar gibi gözüküyor.
2: Bizim ama de 68 milyondu galiba.
3: Bizim de 68 milyar dolar. Aşağı yukarı 1050 dolar civarı da ortalama şeyden baktığımızda.
2: Peki, bu da ziyaretçi
3: hedefimiz 66-68 arasında bir rakam. Bu 60, geçen sene biliyorsunuz 65 milyar dolarla kapattık. Evet. 3 milyar dolar daha üzerine koymak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefin yakalanması açısında son dakika belirleyici olacak. Şu andaki görüntü o açıkçası.
2: Şimdi ABD-İran altındaki bu gerilimin müzakereyle biraz daha aslında iyimserliğe doğru ilerlemesinin ardından dondurulmuş veya ertelenen rezervasyon talebinde şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Yoksa hepsi tamamen iptal edilip son dakika rezervasyonlara mı ağırlık verildi?
3: Yani şöyle, iptaller özellikle savaşın ilk çıktığı günlerde ciddi anlamda bir iptal yaşandı. Sonrasında rezervasyon akışında duralama gördük. Fakat sonrasında yeniden normal ivmesini tekrar kazandığını görüyoruz. O dönemlerin içerisindeki iptallerin açıkçası diğer destinasyonlara, diğer pazarlara kaydığını da az çok biliyoruz. Çünkü o da zaten rakiplerimizin ülkelerindeki rezervasyon sayılarının evet. artışlarından görünüyor. Bunlar tekrar geri döner mi bilinmez. Ama şu anda var olan talepten maksimum almak için ciddi bir mücadele var. Tahmin ediyorum bu sene geçen senenin altında kalmaz ama temel hedeflere ulaşmakta 68 milyar dolara ulaşmakta belki zorluk yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Bir de son birkaç yıldır biliyorsunuz bizim aslında belki ihracatta da yaşadığımız şey turizmde de yaşıyoruz. Maliyet enflasyonu Ciddi bir problem yaratıyor konaklamada. Bu fiyatlara bir şekilde yansıyor. Bu
2: fiyat... Ne kadarlık bir artışta karşı karşıya kaldınız ve ne kadarını müşteriye yansıtabildiniz Koray Bey?
3: Valla ben açıkça söyleyeyim, şöyle bir istatistiğe kendi açımda gelmeden önce bir daha da bir baktım. Yani biraz daha uzun soluklu bakarsak bazı şeyi anlamak daha kolay olacak. 2022 yılından 2025 yılının sonuna kadar baktığımızda Türkiye'de TÜFE yani 2022 1 Ocağı 100 kabul edersek 513 olmuş baz olarak. Otel ve lokanta enflasyonu TÜİK verilerine göre baktığımızda bu 513 olan 769 olmuş. Aslında bu şunu gösteriyor. Otel ve lokantalarda artan maliyetle beraber doğru orantılı olarak onlar da fiyatlarını aslında normal enflasyonun %50 üzerinde artırmış. Şimdi bu hem iç pazara hem de yurt dışına birebir etki ediyor. Şöyle, aynı dönemin içerisinde kur sadece %222 artmış. Şimdi bu aradaki makas nedeniyle birincisi karlılıklarından fedakarlık yapıyorsunuz. Fiyatları o kadar artırmamaya çalışıyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın fiyatlar artıyor. Dolayısıyla Avrupa pazarında Türkiye'nin fiyatlarının arttığı algısı ve reel bir artış da var gerçekten. Bu bir kırılma yaratıyor. İç pazarda da hane halkının bu konuyla alakalı tatilden bütçesine ayıracağı payı ciddi anlamda artırması gerekiyor. O yüzden de hani yurt dışına kaçışlar, işte hani oraları daha uygun bulduğu için o bölgelere gitme konusundaki eğilim artıyor.
2: Tabii harcamalar güçleniyor, kalma süreleri azalıyor.
3: Bu da
2: eklemden kaynaklanıyor.
3: Yani çok net bir şekilde insanlar tatil sürelerini önceden Avrupa'dan, Rusya'dan gelen misafirler 10 gün, 14 gün konaklarken bu konaklama süreleri açıkçası daralmaya başladı. Bir belki hani pozitif haber olacak, savaşın bitmiş olması petrol fiyatlarını geri çektiği için ulaşım maliyetlerini azaltacaktır. Çünkü Türkiye'nin öyle bir handikapı da olabiliyor. Özellikle hedef pazarları Almanya, İngiltere gibi pazarlardan İspanya'ya ulaşmak çok daha ekonomik olarak kolay. Ama Türkiye'ye ulaşmak görece olarak bir miktar daha pahalı taşıma maliyetleri açısından, hava yolları açısından. Hava yollarının maliyetleri bu anlamda daha kontrol edilebilir seviyeye gelecek gibi gözüküyor. O hani ani krizi bir parça atlattık gibi gözüküyor. Umarım bundan sonrasında da böyle gider. Bunları da biz bu sayılara en azından ulaşmak için tüm çabamızı gösteririz.
2: Şimdi genel sektöre bakıldığında birçok sanayici yeni finansman paketinin gelmesi konusunda bir çağrıda bulundu. İşte İstanbul Sanayi Odası Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, MÜSİAD Başkanı derken bu hafta birçok başkandan bu tarz söylemleri duyduk. Peki turizmciler tarafında böyle bir finansman paketi beklentisi var mı? Çünkü geçtiğimiz aylarda turizmcilere dair bir 60 milyar liralık destek paketi hayata geçirileceği konuşuldu ve konaklama vergisinin %1'e indirilmesi iyi karşılanmıştı. Doğru. Bu şu an sektör için yeterli mi yoksa daha fazla bir destek talebiniz var mı?
3: Yani doğal olarak var. Yani konaklama vergisinin düşürülmesi gerçekten önemli. Yani şirket işletmelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması açısından, bu fiyat rekabeti esnasında kendilerine bir can suyu olması açısından gerçekten kıymetli ve değerli oldu. Bu türden desteklerin, anlık desteklerin devam etmesi gerekiyor. Aynı zamanda da finansman ihtiyacı turizm işletmelerinde, otellerde özellikle yeni yatırım ve renovasyon için geçerli oluyor. Artık biz bundan sonrasında hani sektör olarak da bu kendi içimizde de çok tartışılan bir konu. Türkiye'nin gelmiş olduğu bu sayılarda bakarsanız aslında Türkiye'nin total doluluklarına, yıllık geçen seneki otel doluluklarına bakın %50. Çünkü biz turizmi 12 aya yayabildiğimiz bir turizm ekosistemi yok. Dolayısıyla yapılmış olan her yeni kapasite artışı aslında otel doluluklarını artıran değil, sayıları bu kadar artsa dahi bir miktar geriye çeken ve ekonomik anlamda da zorluklar yaratıyor. Ama bizim renovasyona, iyileştirmeye, geliştirmeye, işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı karşılamak adına tabii ki desteklere, finansal desteklere ihtiyacımız var. Bu türden destekleri bizler de bekliyoruz turizm sektörü olarak.
2: Şimdi tabii bu tarz aslında doluluk oranlarını artıracak etkinlikler de Türkiye'ye yavaş yavaş gelmeye başladı Koray Bey'e bakıldığında. Birçok yabancı ünlü şarkıcının Türkiye'de konser vermeye başladığı ve yapacağı tarafında organizasyonlarında duyumlarını alıyoruz. Önümüzdeki sene F1 gelecek diyoruz. Doğru. Peki şehir ve kıyı bölgelerinde nasıl bir doluluk oranıyla karşı karşıya kalacağız? Ve şehir tarafında daha olumsuz bir ayrışma son dönemde vardı. Var. Bu etkinlik orada daha pozitif bir havayı sizce görecek miyiz?
3: Muhakkak göreceğiz. Muhakkak göreceğiz. Yani biz en zor zamanlarını şehir turizminde yaşadık. bundan sonrasında daha iyi bir dönemi açıkçası beklememiz lazım. Çünkü doğal olarak bizim İstanbul gibi büyük şehir turizmini force eden destinasyonumuzun içerisinde hedef pazarlar, Orta Doğu pazarları, İran ve Batı Avrupa doğal olarak bir parça hani savaş kaygısıyla beraber ciddi bir geri çekilme yaşadık. Şimdi bunların normali dönmesiyle beraber iyileşmeleri göreceğiz. Bununla beraber bahsettiğiniz gibi yaz boyunca devam eden aksiyonlar, önümüzdeki dönemlerin içerisinde gelebilecek konser ve diğer aktiviteler muhakkak etkileyecek. Yani hatırlarsanız Avrupa Ligi'nin finalinin burada oynanması bile o dönemin içerisinde otelleri ciddi anlamda, pozitif anlamda etkiledi. Benzer aktivitelerin artması muhakkak şeyi etkileyecektir. Sahil bölgelerimizde de açıkçası beklentimiz yaz dönemi son dakika rezervasyonlarını maksimum seviyede alarak dolulukları bir şekilde yakalamak ve hedeflere bir şekilde ulaşmaya
2: Peki,
3: çalışmak.
2: Yaz sezonuna başladık Koray Bey bakıldığında. Yaz sezonu şu an nasıl geçiyor? İlk aylarda nasıl bir tepkiyle, taleple karşı karşıya kaldık ve doluluk oranlarında %90'lara varan bir talebin olacağı, hatta olmaya başladığı söylemleri vardı. Bunlar gerçekleşti mi?
3: Bayram dönemi için evet. Bayram dönemi uzun bir tatil dönemiydi ve bununla beraber gerçekten doluluklarda ciddi bir seviye yakalandı. Haziran biraz daha görece şey geçiyor. Hani şu anda nasıl diyeyim, bayrama göre bir miktar daha

0: olduklarda aşağıda. Fakat Temmuz-Ağustos'tan itibaren çok ciddi bir talep var. Temmuz-Ağustos'ta ciddi bir doluluk yaşayacağımızı görüyoruz. Ayrıca bundan sonrasında artık sezonun ve iklimin kaymasıyla beraber Türkiye'de sezon Kasım'a kadar hatta aralığa kadar kaydı.
1: Geçtiğimiz sene gördüğümüz gibi. Aynı örneği yaşayacağız.
0: Aynen. Yani biz de artık sezon kaymalarını yaşıyoruz. Bu iklimsel etkiler bizi de etkiliyor ve hani otellerin doluluklarını, sezonların uzamasını bir parça daha sonbahar döneminde görüyoruz. O dönemlerde de ciddi doluluklar yaşayacağımızı düşünüyoruz. İç pazarda da açıkçası hani Türkiye'deki misafirlerimiz açısından da baktığımızda okullar biliyorsunuz bugün tatil oluyor.
1: Evet.
0: Bütün çocuklara da
1: karne heyecanı var.
0: Hepsini tebrik ediyoruz. Ve şu anda da tam tatil satın alma dönemi. Türkiye'de de biraz son dakikaya kaydı bu işler. Eminim ki şu döneminden sonrasında ciddi bir taleple karşı karşıya kalacağız. Yaz dönemini iyi geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Koray Küçük Yılmaz, çok teşekkürler değerli katların için. Sizleri iyi hafta sonları izleyelim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Aranın ardından risk yönetimiyle tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.

0: olduğu gibi aynı saatte risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve programda son tabloyu risk yönetimini konuşmak üzere Viyamas Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gençtürk bizlere eşlik ediyor. Ali Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, sizler?
0: Ben de iyiyim. Ali Bey, sizin aslında ayda bir bu programları yapıyoruz ve aslında değişen bir tablo çoğunlukla olmuyordu fakat şimdi ABD-İran-İsrail hattında ABD ve İran iki tarafıyla alakalı geçtiğimiz hafta sonu müzakereler başlangıcını verdi. İsviçre'de 60 günlük bir müzakere süreci başladı ve mutabakat zaptı imzalandı. Burada daha gerilim hattının iyimserliğe doğru gittiği tabloyla şu son 4-5 gündür karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Tabii arada Hürmüz Boğazı'nda bir gemi saldırıya uğruyor fakat farklı bir söylem oluyor. Küçük fiyatlamalarla karşı karşıya kalıyoruz ama şu anki genel tabloya bakıldığında daha ılımlı, daha yatay giden bir ortamla karşı karşıya kaldık. Fakat bu 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşın da bıraktığı bir tahribat da aşikar. Bu tabloyu biraz konuşmak lazım. Ne kadarlık bir tahribatla savaştan sonra karşı karşıya kaldık? Enflasyon, büyüme ve bunun dışında cari açık tarafındaki bu büyüklükle beraber ki beklentilerde negatif tarafta giden küresel merkez bankalarının hala negatif tarafta gittiği bir ortamla da karşı karşıya kaldık. Bu tahribat nedir ve toparlanma için ne kadarlık bir zaman öngörüyorsunuz?
1: Çok güzel özetlediniz tabloyu. Şu anda biraz gelgitlerin olduğu, evet, açıkçası savaşın bitti mi bitmediği bir konusunda endişelerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Elbette inşallah Türkiye için ve dünya için bu savaş şu anda bitmiş durumda olsun. O mutabakat zaptı geçerliliğini korusun ve 2 ay sonra da daha güzel bir tabloyla karşı karşıya kalalım. Ama dediğiniz gibi de bir takım tahribatlar yaratıldı. Özellikle bu enerji krizinin olmasından dolayı ciddi anlamda bozulmalara sebep oldu dünya genelinde. Daha önce görmediğimiz kadar, yani Covid zamanı kadar diyebileceğimiz büyüklükte bir tahribata sebep oldu. Bunun yanında da zaten tam olarak da 2 ay sonrasında göremiyoruz elbette. Yani bu yılın nasıl biteceğiyle ilgili de genel bir öngörümüz yok ama şu anda ilk 6 ayı değerlendirirsek dünya genelinde hasarların arttığını, bu yıl içinde yıl sonuna kadar en az %6 civarında geçen seneye göre toplam dünya genelindeki hasarların arttığını görebiliriz. Bunu çeşitli raporlardan okuyoruz zaten. En belirgin hasar da şu anda Kuzey Amerika'dan gelmiş durumda. %22 artmış durumda ilk 5 ayda hasarlar Kuzey Amerika'da. Evet. Onun dışında Eurozone bölgesi de ağır tahribat aldı. Çünkü dediğiniz gibi bu enerji krizi enflasyonun yükselmesine sebep oldu. Talep daraldı. Özellikle Avrupa ve gelişmiş ülkeler tarafından. Bu da onların iç piyasasını oldukça daralttı. İflasların, işte ödeme güçlüklerinin artmasına sebep oldu. Türkiye'ye dönersek de tabii ki Türkiye'nin biraz daha negatif yakalandığını düşünebiliriz. Çünkü biz zaten içeride enflasyon ve yüksek enflasyon ile ve faizlerle savaşıyorduk. Şimdi bunun yanında yurt dışından talepte daralma, maliyetlerde artış, üstüne marjlarda daralmayla beraber kur baskısını yiyince özellikle ihracatçılar tarafından çok büyük bir hasar görmeye başladık, sıkıntı görmeye başladık. Şimdi ihracatçılarımız da elbette yurt dışında yeni pazarlar bulmada ve ürünlerini rekabetçi bir ortamda, rekabetçi bir fiyatla satmakta zorlanıyor. Burada yapılacak şey belki de biraz daha mevcut klasik pazarlarımız, işte Avrupa bölgesi olsun, gelişmiş ülkeler olsun, onun dışında biraz daha riskli pazarlara yönelmek olabilir. Marjların daha uygun olduğu, karlılıkların daha yüksek olabileceği pazarlara yönelmek olabilir. Tabi burada da risk artıyor. O riski de iyi yönetmemiz gerekiyor.
0: Peki bunlar hangi pazarlar diye sormak isterim size.
1: Şimdi burada tabii ki Asya Pasifik, Güney Amerika ve Afrika tabii ki. Şu anda Türk ihracatçılarının devamlı arayış içerisinde olduğu bölgeler. Burada da genelde tabii ki Türk Exim Bank'ın ve global sigorta şirketlerinin vermiş olduğu ürünleri kullanıyorlar. Burada ticari alacak sigortaları ön plana çıkıyor. Çünkü elbette yıllardır tanıdığınız bir firmayla çalışmak çok daha kolay. Ama bilmediğiniz bir ülkede, bilmediğiniz bir pazarda değişik firmalarla çalışmak için sizi bir yönlendirecek, enformasyon sağlayacak, oralarda o firmaların kredibilitesini size söyleyecek bir sigorta şirketiyle çalışmak son derece elzem. Çünkü artık zaten cash flow, yani nakit akışlarını yönetmek oldukça zor. Dediğim gibi faizler yüksek,
0: evet,
1: marjlar daraldı, maliyetler çok yükseldi. daha fazla kayba kimsenin tahammülü yok. Özellikle ihracatçılarımız bu konuda zaten çok dikkatli olmaya çalışıyor. Biz de olabildiğince onları destekliyoruz. Oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ihracat da olsa, yurt içinde bir satış da olsa, teminat dışında bir satış yapmak gerçekten risk yönetimi açısından oldukça sıkıntılı bir şeye sebebiyet verebilir.
0: Tabii küresel tarafta maliyet bazlı enflasyonun çok da yükseldiğini siz de söylemlerinizde altını çizmişsiniz. Bakıldığında ABD-İran savaşı ile beraber birçok küresel merkez bankası bu tarafta faiz artışını masaya koyan bir adım atmıştı. Tabii indirim tarafıyla çalkalanan bir ilk iki ay geçirdikten sonra bir anda artışın gelmesi de bir şok etkisi birçok ülkeye ve bizim de içerimizdeki merkez bankasındaki dezenflasyon programına bir aslında durgunluk getirmiş. Bunun ardından önümüzdeki hafta yurt içinde bakıldığında en büyük verilerden bir tanesi enflasyon rakamı olacak. Çünkü Nisan ayında biz %4'e varan bir aylık enflasyonla ABD-İran savaşının etkisiyle kalmıştık. Mayıs tarafında ise gıda işlenmemiş gıda tarafından gelen pozitif katkıyla biraz daha geri çekilme Nisan'a göre gördük. Yine beklentinin üzerinde fakat biraz daha geri çekilmeyle karşı karşıya kalmıştık. Peki Haziran'da nasıl bir tablo öngörüyorsunuz ve bu tablonun beklenti dahilinde gelmesiyle beraber siz ne zaman en erken toparlamayı yurt içi pazarda düşünüyorsunuz?
1: Açıkçası benim 2026 ile ilgili çok fazla olumlu beklentim yok yurt içi pazarla ilgili. Özellikle İran Savaşı'nın başlamasından itibaren, yani Nisan-Mayıs aylarından itibaren hem mikro düzeyde hem makro düzeyde oldukça sıkıntılı bir ekonomik ortamın olduğunu gördüm. Küçük firmalarda, büyük firmalarda gerçekten finansman erişiminde çok zorluk yaşıyor. Satış yapmakta zorlanıyor. Ve nakit akışlarını yönetmekte ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Bunu biz konuştuğumuz firmalardan, onların müşterilerinden aldığımız haberlerden çok fazla duyar olduk. Dolayısıyla keskin bir dönüşün 2026 yılı içinde olacağını düşünmüyorum. Enflasyon biraz daha yapışkan bir şekilde hayatımız olmaya devam edecek gibi duruyor. İşte %30'lar civarında bir yıl sonu kapanışı bekliyorum ben açıkçası. Maalesef yıl içinde de Merkez Bankası zaten revize etti enflasyon beklentisini yukarı yönlü.
0: Evet, dolayısıyla da orada
1: çok fazla iyi haberin geleceğini düşünmüyorum. Elbette şu anda petrol fiyatları düşüyor. Güzel bir trend içerisinde. İnşallah böyle düşmeye devam
0: Savaşın
1: edecek.
0: Savaşın öncesi seviyesine doğru geldik hatta.
1: Evet, geldik hatta. Tabii ki Türkiye gibi enerji ithalatı yapan ülkeler için petrol fiyatlarının düşmesi son derece olumlu bir şey. Ama bizim içsel sorunlarımız da var. Sadece benzin ya da işte akaryakıtla ilgili enerji fiyatlamasını yapmıyoruz. Başka maliyet dezavantajlarımız da var. Evet. İthalata dayalı bir üretim modelimiz var. Dolayısıyla içsel olarak bu sorunların biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Ve hatta işte yurt içinde hasarların ilk 5 ayda geçen seneye göre %25-30 civarında arttığını da geçen yayında söylemiştik. Bunun, bu trendin devamını görüyoruz. Hatta bunun yanında da işte konkordatalar konusunu, karşılık çek konusunu biraz isterseniz vaktimiz varsa açayım.
0: Tabii hemen detaylandıralım. Çünkü KOBİ kredilerine takibe düşen borç oranı şu an %120'leri aşmış durumda ve bakıldığında takipteki toplam alacaklar da 700 milyar liraya doğru gidiyor. Ciddi bir artış yaşanıyor. Tabii konkordato, evet, iflas başvuruları da bunun arkasından peşi sıra geliyor. Burada bir risk birikimi olarak mı okumak lazım bu tabloyu ve geçtiğimiz seneye kıyasla nasıl bir artışla karşı karşıya?
1: Risk birikimi demek çok doğru. Şu anda çünkü özellikle KOBİ'lerin ve borçluluk oranları yüksek firmaların krediye erişimleri oldukça zor. Yani mevcut borçlarını çevirmelerinde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çalıştıkları bankalarla bile olsa. Dolayısıyla bu taraftaki stres daha fazla şu durumda. Konkordatalar aslında son 2-3 yıldır Türkiye'nin ekonomik ortamında birazcık sıkıntılar vardı. Biliyorsunuz yükselen bir trend var karşılık çeklerde ve konkordatalarda. İşte 2023 yılında 1500 civarında bir başvuru vardı. İşte 2024'te bu 3500'e çıktı. Geçen sene 6500 civarında bayağı rekor bir başvuru vardı konkordatalara. Bu senede ilk 5 ayda 2570 civarında bir başvuru var. Elbette geçen yılda konuşmuştuk, biraz başvurularda daha sıkılaştırma uyguluyor şu anda hükümet. Ki haklı, çünkü çok fazla geçici mühlet alan firma vardı geçen senelerde. Bu sene o rakam biraz azalmış durumda. Şu anda en son yanlış hatırlamıyorsam 250 civarında olan aylık geçici mühlet kararı 170'lere düşmüş durumda. oldukça dramatik bir düşüş var. Diğer yanda ise red kararlarında da 122'den 172'ye çıkmış durumda. O da ciddi anlamda yükselmiş. Yani daha fazla red tarafına giriyor talepler Concorde'da tarafında. Bu da önümüzdeki dönemde direkt iflasa gidecek firmaların adedinin artacağını gösteriyor. Karşılıklı çeklerde ise geçen sene göre yaklaşık %15'lik bir artış var ilk 5 ayda. Burada 122 milyar liralık bir karşılıklı çekten bahsedebiliriz. Burada karşılıklı çeklerin toplam keşif edilen çekleri oranı adetsel olarak %2,5. Rakamsal olarak ise %3,1. Ciddi bir rakam aslında. Diyebiliriz pozitif tarafta da çoğu ödeniyor bu durumda çeklerin. Ama bu şunu gösteriyor bize yurt içinde. Elbette çekler bir ödeme aracı olarak kullanılıyor çok uzun yıllardır. Ama artık teminat anlamında o kadar da kuvvetli bir yapı oluşmamış durumda. Bunun yanında bankalar tarafında sadece nakdi kredilere ulaşımda zorluk yaşamıyor şirketlerimiz. Gayrinakdi tarafta da zorluklar yaşıyorlar. Yani yurt içi ticaretin dönmesi için gerekli olan banka teminat mektupları DBS almak eskiye oranla çok daha zorlaşmış durumda. Maliyetler de artmış durumda. Bunun için alternatif olarak gene biz yurt içi ticareti canlandırabilecek o ticari alacak sigortasını önemsiyoruz.
0: Teminat olarak gösterilebiliyor.
1: Teminat olarak finansmana erişimle gösterilebiliyor ama bunun yanında da satış yapabilmenizin önünü açıyor.
0: Evet.
1: Bankadan bir teminat mektubu DBS almanıza gerek yok. Yani bir risk yönetimi modeli olarak kendi şirketinizin tabanına bunu yayabilirseniz bütün alıcılarınızı sigortalayabilirsiniz. Böylece de güvenli bir ticaretin önünü açabilirsiniz.
0: Evet, Viamas Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gençlük, çok teşekkürler.
1: Ben değerli teşekkür ederim.
0: Için sizlere de iyi hafta sonları dileyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, risk yönetimini nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, Gelecek Enerji Programı'na hoş geldiniz. Programı Bülent Kaya ile beraber yapıyoruz. Merhaba, stüdyoda da konuğumuz sevgili Cem Aşık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enerji Meclisi Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hanım.
1: Şimdi enerji başlığı içinden geçtiğimiz süreçte hiç olmadığı kadar belki de yani hep kritikti ama bu dönem yani bu yeni jeopolitik iklimle beraber, atmosferle beraber tartışmaların iyice ısındığı, artık hani tek bir darboğazdan geçen dünya tedariğinin yarattığı sıkıntılar, ülkelerin artık kendi dirençliliğini arttırma noktasında alanının iyice daralmış olması, yani bundan başka çaresinin kalmamış olması gibi başlıkları tartıştığımız bir süreçteyiz. Dolayısıyla bu temalar ekseninde biraz biz içinden geçtiğimiz kendi sürecimizi konuşalım. Yani şunu kastediyorum. Biz gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında enerji başlığında neredeyiz? Ne kadar mesafe aldık? Potansiyelimizi ne kadar gerçekleştirebildik? Almamız gereken ne kadar mesafe var?
2: Öncelikle teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Türkiye ilk enerji işi, elektrik işi tabii hep olan bir şey ama çok uzun süredir olan bir şey. 1980'lerin sonu 90'lardan itibaren özel sektörle beraber ilk kamu özel ortaklıklarına başlamış. Ama asıl 2001 yılından sonra özel sektörün de elektrik piyasası kanunu ve sonra kurulan EPDK gibi kurumlarımızla özel sektörün de işin içine girdiği, serbest piyasanın oluştuğu bir yapıya doğru büyük bir dönüşüm geçirmiş bir ülke. Bu coğrafyamızda Doğu Avrupa'yı, işte Türkiye Cumhuriyetleri ve diğer Afrika ülkelerini, Orta Doğu'yu düşündüğümüzde bunu ilk yapan ülke ve büyük bir ülke bunu yapan Türkiye. Baktığınızda boy olarak bütün Güney Avrupa'nın toplamı kadar boyu olan, Avrupa'da Almanya, İtalya ile şebeke boyu karşılaştırılabilecek bir ülke. Burada özel sektörün girmesiyle bence çok başarılı bir dönüşüm hikayesi yaşandı. 2000'lerin başında 40 gigawatt ya da 40 bin megawatt civarında olan kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı geçti. 126'lara geldik. Özel sektör tarafından sadece elektrik üretimine 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı ve bu hızla devam ediyor. Ayrıca dağıtım vesaire için yapılan yatırımlar var ve bu da hızla devam edecek. Dolayısıyla Türkiye çevresi için de örnek olabilen ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi ve bu dönüşümü gerçekleştirmiş insanlar hala işlerinin başında, bu bilgi birikimi var. 20 yıl önce çok sınırlı olan, sadece devlette kısmi olan tecrübeli insan gücü ve know-how şu an çok yaygın olarak Türkiye'de var ki artık Türk yatırımcılar birçok coğrafyada yatırım yapmak için fırsatları kovalıyorlar. Türkiye dediğiniz gibi kritik bir noktada. Bütün etrafımızda ciddi değişiklikler oluyor ve enerji arz güvenliği birinci konulardan biri bütün dünyada olduğu gibi. Türkiye burada çok başarılı bir politika güttü. Birçok ülkenin aksine hiçbir zaman tedarik riski yaşamadı. Ama maliyet riski yaşıyoruz kaçınılmaz olarak.

0: Oradan dünyada ayrışıyoruz değil mi? Bizim için baskı maliyetten geliyor tedarikten ziyade.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bunu tabii iyi yönetmek ayrı bir şey. Burada uzun dönemde serbest piyasalar birçok akademik makaleye göre tüketici için en ucuz maliyetin oluştuğu yerler. Ama bu tür sıçrama dönemlerinde tabii bunu yönetmek de gerekiyor. Her devlet kısmi olarak buralarda müdahalelerde bulundu. Bunun tabii uzun dönemde daha serbestleşmeye doğru tekrar dönmesini bekliyoruz.
2: Yatırım noktasında elbette Türkiye'nin özellikle enerji sektöründe özel kamu ayrımı, özel sektörden yana artmasıyla birlikte eskiden kamu ağırlıklıydı neticede enerji sektöründe ağırlık, ama işte sizin de bahsettiğiniz gibi son 25 yılda özel sektör burada üzerine düşeni yaptı, elini taşın altına koydu ve gerçekten önemli yatırımlar yaptı diyebiliriz. Şu anda Türkiye bir cazibe merkezi diyebilir miyiz yatırımcı için hala? Çünkü çevremizde özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, daha öncesinde yaşadığımız ulusal ve uluslararası şahit olduğumuz krizler, bölgemizde yaşanan gelişmeler, bir cazibe merkezi miyiz hala yatırım için? Bir de geleceği konuşacağız. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte depolama, nükleer, hidrojen, Türkiye enerji sektörünün gündeminde ne olacak özellikle?
1: Çok kısaca söylersem Türkiye hep bir cazibe merkezi. Burada yatırımın gelme hızı değişken oluyor tabii birçok faktöre de bağlı olarak. Ama Türkiye hem büyüklüğü, hem büyüyen ekonomisi, hem uzun dönemdeki sağlam altyapısı. Mesela Avrupa'daki bazı ülkelerde bile devletler verdiği sözlerden döndüğü birçok durum var. Türkiye'de böyle bir şey olmadı verilen fiyatlardan. Dolayısıyla belirli bir güven var. Artı büyük bir dönüşüm planı var Türkiye'de. Dolayısıyla yatırımcı için cazip olabilecek birçok nokta var. İleriye yönelik sorduğunuzda belirli teknolojiler biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi öne çıkıyor. Depolama var, nükleer var, hidrojen var. Bunların hangisi daha önemli diyorsanız aslında ben hepsi diyorum. Yani tek bir mucizevi teknoloji yok, her şeyi çözebilecek. Bunlar birbirine tamamlayıcı teknolojiler aslında. Depolama için oyun değiştirici diyorum ben. Nesini değiştiriyor oyunun? Aslında yani piller hayatımızda bildiğimiz bir şey gibi görünüyor ama biliyorsunuz bütün yatırımlar ağırlıklı olarak yenilenebilir üzerine elektrik sektöründe artık. Ve herkes yenilenebilir yapmak istiyor ama yenilenebilir santralların devreye girebilmesi için bunu dengeleyecek esnek üretime de ihtiyacınız var. Bunlar klasik olarak işte doğalgaz santralları, kısmen kömür, barajlı hidroelektrikler vesaire. Fakat bunlar bu yoğunlukta yapılmıyor. Dolayısıyla depolama yenilenebilirin önünü açan bir teknoloji. Depolama ne yapıyor? Bize bu dengelemeyi çok hızlı olarak yapmamızı sağlıyor. Ve buradaki teknolojilerin de gelişmesiyle buradaki depolamanın boyutları, kapasitesi, dolayısıyla kullanıldığı saatler ve sıklıkları da artacak. Türkiye'nin bu zamana kadar bu kadar yenilenebilire devreye almasında barajlı hidroelektrik santrallerin büyük bir desteği oldu mesela bu yenilenebilir dönüşümünde. Depolama şimdi burada devam edecek gibi. Nükleere baktığımızda o daha çok kömür santrallarını yerine almaya aday bir teknoloji. Klasik nükleerden bahsedersek. Bir de küçük nükleerler var. SMR denen bildiğiniz gibi.
0: Avrupa'da çok ön planda onlar. Şöyle yanlış bilmiyorsam.
1: Aslında ciddi bir rekabet var.
0: Öyle mi?
1: Amerika, Avrupa, Rusya, Çin ve Kore burada önü çekmeye çalışıyorlar. Avrupa'da da Fransa özellikle. Ama henüz daha öyle kolayca alabileceğiniz ticari ürünler yok. Çok bir iki tane ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla yeni gelen bir teknoloji ama bunun özel uygulama alanları da olacak. İşte bölgesel şeyler, uygulamalar, ada türü yerlerde çok çok önemli olabilir. Kıbrıs gibi mesela. Ya da veri merkezlerinde daha da küçük mikro olanlarında kesintisiz elektrik için bu tür uygulamalara çok uygun bir teknoloji. Hidrojen ise çok kabaca elektrifikasyonun çözemediği yerler için karbonsuz bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Buna en başta ısı uygulamaları atıyorum. fırınlarda, çelikler vesaire gibi endüstride kullandığınız yerlerde hidro

0: Hidrojen size doğal gaza alternatif bir yakıt olarak gelebiliyor ya da kömüre alternatif bir yakıt. Ama burada ciddi bir altyapı yatırımı yapılması gerekiyor. Üretimi nispeten gene halledilebilir durumda ama bunun taşınması
1: çok feasible değil. Özellikle depolamalıyı siz önümüzdeki süreçte oyun değiştirici olarak görüyorsunuz. Ama depolamalıdan bahsetmişken de yenilenebilir enerji kaynakları, RES'ler, GES'ler elbette bu noktada büyük önemi haiz. Burada YEKA modeli sizce yeterli mi? Yani çünkü 2035 hedeflerini Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamıştı. 120 gigawattlık bir yenilenebilir enerji hedefimiz var. Bu hedeflere giden yolda farklı modellerde uygulanmalı mı? YEKA yeterli mi? Özel sektörün beklentisi nedir?
0: YEKA bir düzenlilik sağlamak için yatırımlarda faydalı bir araç. Özellikle yerli sanayinin gelişmesi için böyle bir devletin verdiği ben her yıl şu kadar yeni ihale yapacağım gibi bir öngörü faydalı oluyor. Ama tek başına buna kalmak bence yeterli değil. Bunun yanında geçmişte biliyorsunuz yekten mekanizması çok başarılı oldu. Türkiye'nin şu an kurulu olan bu konuştuğumuz gücün büyük bir kısmını oluşturan yenilenebilir de yekten mekanizması. Ayrıca finansman bulma açısından da çok faydalı bir mekanizma o gelir yapıyor ki şu anda da işte depolamalı projelerde, RES-GES projelerinde kullanılan mekanizma ağırlıklı olarak bu, en azından finans açısından. Ama en sonuçta piyasa çok önemli. Serbest derinliği olan ve çalışan bir piyasanın olması çok önemli. Ve bu çünkü size uzun dönemli satış olanağı getiriyor. Bir dönem buralara doğru gidiyorduk. Pandemi sonrası daha geriledik ama tekrar oraya bence dönmemiz lazım. Çünkü bu devlet garantisi olmadan bu tür yatırımların yapılabilmesinin en temel yolu.
2: Burada peki yatırım seviyesi, iş montanı nasıl gidiyor? Yani hem GES'lerde hem RES'lerde, depolamalılarda.
0: Şimdi depolamalı projeler son dönemde lisanslı projeler olarak yatırımın yoğunlaştığı bir alan. YEKA projelerimiz var, lisanslı, depolamalı, GES ve RES projelerimiz var. Türkiye bu projeler konusunda, depolama konusunda çok proaktif davrandı. Birçok Avrupa ülkesinden erken bir depolama stratejisi aslında koydu ortaya. Ve güzel bir hikaye var burada gördüğüm kadarıyla. Gene gördüğüm kadarıyla yatırımcılardan da büyük bir ilgi var. Yani ben burada yapayım mı yapmayayım mı diye pek düşünen yok. Yani yapmak için bir çaba var. Ama bu projelerin izin süreçleri var.
1: Türkiye'de süper izin geçti meclisten. O süper izin süreci depolamalı yatırımların hızlanmasını sağlayacak mı? Yani biz sahada depolamalı yatırımları görecek miyiz yoksa geç mi kalıyoruz?
0: Geç kaldığımızı düşünmüyorum. Dediğim gibi proaktif davranıldı. Yani erken girdik ama bunun bazen şey gibi, hadi yapalım deyince ne bileyim bir dükkan açar gibi böyle 5-6 ayda yapılacağını düşünüyorlar. Türkiye'de bir rüzgar projesinin yapılmasının ortalama süresi 3,5 yıl. Buna karar verip başladıktan sonra bütün izinlerinin vesairenin. Güneş biraz daha kısa.
2: Bu standarttan farklı mı bizdeki süre, yoksa dünyada da böyle mi?
0: Dünyada daha kötü.
1: Avrupa'dan daha iyi durumdayız diye biliyorum.
0: Bizim İtalya'da da yatırımlar var. Hakikaten yani Türkiye'yi öpüp başımıza koymamız lazım.
1: Bizim süreçlerimiz hızlı değil mi?
0: Daha hızlı, en azından bilgi alabiliyorsunuz. Yani onlar da 5-6 yıllara çıkıyor ve de önünüzü göremiyorsunuz. Burada çok daha hakim bir merkezi yönetim var projelere. Dolayısıyla yürüyebiliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla herkes bu izinlerde ilerliyor. Sonuna gelince hızlı bir şekilde devreye alınmalar başlayacak. Yani bu sene kısmi olacak ama önümüzdeki senelerden itibaren sizinle daha önce de konuşmuştuk. 5-6 bin megawattların her sene devreye gireceğini düşünüyorum.
1: 2027
0: ben.
1: Yılı pik yılı olabilir mi? Yani 2027, çünkü çok iyimser konuştunuz.
0: Devreye alma açısından 28.
1: 28 mi?
0: Pik yıl, evet. 27 değil. 28, 29 devam edecektir. Şuna baktığımızda bile bu net görülüyor. Birçok pil ve rüzgar üreticisi, zaten güneşler var, Türkiye'ye stratejik olarak gelmiş durumdalar ve yatırım yapıyorlar. Yani bunda bir ümit görmeseler bu kadar adam uğraşıyor olmaz zaten.
1: Evet. Elektrikli araçlar konusu da önemli. Çünkü orada bir yatırım var. elektrikli araç sektörünün gelişmesi gerekiyor ve bu doğrudan bizim iletim dağıtım sistemimizi de etkiliyor, şebekeyi etkiliyor. Hızla artan yenilenebilir enerji yatırımları elektrikli araç dönüşümüne de hazır mı? Yani çünkü sayı hızla artıyor elektrikli araçta, şarj üniteleri hızla artıyor. Burada bir yeni başarı hikayesi yazılması mümkün olur mu elektrikli araç sektörü açısından bakıldığında? Şebeke, iletim, dağıtım, hazır mıyız bu sürece?
0: Çok kısa cevap vereyim. Bir kere...

0: 4 terawatt saat gibi bir şey hesaplıyoruz. Elektrikli araçların çekeceği elektriği. O yıllarda ülkenin üretiminin %1'lerine falan denk geliyor bu. Yani iki projeksiyonu karşılaştırdığımızda elektriğin yetmeme sorunu yok. Zorluk şurada olacak. Dağıtım tarafında o şarj istasyonlarının yığıldığı yerlerde istediğiniz anda yeteri kadar elektriği bulabilmek, onun iletilebilmesi oraya konusu daha zorlu kısmı olacak. Onun için yatırımlar gerekiyor. Burada iki teknoloji bence yardımcı olacak. Bir tanesi akıllı şarj. Yani istediğin zaman değil de ihtiyacı olduğu zaman ve bunu farklılaşmaya teşvik ederek gerektiği zamanlarda. İkincisi depolama. Bu yenilenebilirle birlikte özellikle daha uzaktaki istasyonlar ya da şehir içinde de olsa elektriğin yoğun tüketildiği zamanlarda depolar devreye girerek bunun geri verilmesini sağlayabilecek. Bu arada şeyi de düşünmek lazım. Elektrikli araçlar, biz hep depolama konuşuyoruz ya, aslında onlar da yürüyen depolar.
1: Evet, bataryaları.
0: Toplarsanız şu an yolda gezenleri 18-20 gigawata yakın aslında bizim bir depomuz var. Kullanmıyoruz ama belki ileride bunun kullanılmasını da, yani arabadan şebekeye ihtiyaç anında elektrik verilmesini de düşünmek lazım.
2: O zaman biraz önümüzdeki dönem görebileceklerimiz üzerinden de konuşmaya çalışalım. Bir, yani sektörde hangi temalar karşımıza gelebilir, neler değişebilir? Bir de uzun vade risklerini siz nasıl projekte ediyorsunuz, neleri görüyorsunuz, öne çıkarıyorsunuz buradan?
0: Bir madem başladık, fütüristik bir şeylerden bahsedeyim. İki teknoloji gene öne çıkıyor. Bir depolama, bir de dijitalleşme. Depolamaya demin oyun değiştirici demiştim. Neyi değiştiriyor depolama? Aslında şunu değiştiriyor. Yenilenebilirden üretilen elektriği depolayabiliyorsunuz. Yenilenebilirden üretilen elektriğin farkı ne? Değişken maliyeti çok düşük. Yani bir gaz, fuel oil, kömürden elektriği ürettiğiniz zaman yaktığınız ham maddenin bir maliyeti var. Dolayısıyla her ürettiğiniz birim kilowatt saat için ödediğiniz bir para var. Ama dönüp yenilenebilir enerjiye baktığınızda birim kilowatt saat için ek ürettiğiniz maliyet çok düşük. Orada ilk yatırım maliyetleri daha yüksek. Ve fiyatlama enerji piyasalarında hep değişken maliyetler üzerinden yapılıyor. Şimdi siz hep bu düşük değişken maliyetli enerjiyi hep bulunur hale getirirseniz piller sayesinde, bu elektriği nasıl fiyatlayacaksınız sorusu gündeme gelmeye başlayacak önümüzdeki dönemde. Hep bulduğunuz ve sıfıra yakın maliyetli bir elektriğin fiyatı ne olmalı? Sıfır olur mu acaba? Şeyi hatırlatayım size, birçok izleyicimiz de hatırlıyordur. Eskiden ansiklopediler vardı. Bayağı para verip satın alınırdı ansiklopediler. Değerli şeylerdi.
2: Kupon da evet, çocukluğumuzda.
0: Sonrasında kupon dönemi dediğiniz gibi. Şu anda öyle bir şey yok. O bilgi bedava internette. Bulabildiğiniz zaman değeri düşüyor ama başka hizmetler var. Yani bizim önümüzdeki yıllarda hangi hizmetlerle katma değer sağlayıp nereden para kazanacağımızı düşünmemiz gerekiyor elektrik tarafında. Bunu biraz şeye de benzetebiliriz. Cep telefonlarının ilk yayıldığı 90'lı yıllardaki gelir modeliyle bugünkü gelir modeli birbirinden bambaşka. Bu dönüşümü elektrik sektörü de yaşayacak gibi.
1: Burada 2053'ü açıkçası gündeme almak isterim. Çünkü hep yenilenebilir enerjiyi konuştuk. Bu yenilenebilir enerjinin bize yansımalarından bir tanesi de net karbon sıfır hedefi yolunda atılacak adımlar hiç şüphesiz. Siz bu hedefi gerçekçi buluyor musunuz? Açıkçası net karbon sıfır biraz hidrokarbon kaynaklardan affedersiniz, vazgeçme noktasında Türkiye'yi zorlamayacak mı? Gidişatımız ki burada bu hedefe yaklaşık bir 30 yıl kaldı. Başarabilecek miyiz sizce?
0: Bu iradeye ve katlanılacak maliyetlere tabii bağlı. Maliyet derken de sadece işte dediğim gibi enerjinin maliyeti değil, bütün çevreyle beraber, sağlıkla beraber bütün maliyetleri hesaplamak gerekiyor. Giderek ekonomi de oraya doğru dönüşüyor. Başarılmaması için bir neden yok. Bu yürüyor. Biliyorsunuz bu sene ülkemiz COP31'e ev sahipliği yapıyor Antalya'da. bu ülkemizin iklim alanında bu konularda da söz sahibi olduğunu göstereceği önemli bir organizasyon olacak. Ciddi bir emek

0: ve zaman harcanıyor bunun için. Ben buradan şöyle sonuçlar bekliyorum. Yani bir atıyorum fosilden çıkış gibi bir hedef konacağını beklemiyorum. O yolun içinde zaten olacak bir şey. Siz alternatifleri doğru geliştirdiğiniz zaman. Bugünden de çok söylemek doğru değil. Çünkü 20 sene sonra füzyon gibi bir nükleer teknoloji de gelebilir. O geleceklerini iddia ediyorlar. Gelirse her şeyi değiştirir. Dolayısıyla sadece Excel'den gidişlere bakmamak lazım. Ama bence ciddi bir elektrifikasyon hedefi çıkacak COP31'den. Net olarak elektrifikasyon şimdiye kadar genelde karbonsuzlaşmayla zaten el ele gitti. O nedenle bağlantılı bir hedef. Son yıl biraz değişti ama Türkiye'nin de ayrıca kendisi için bunun yanında bazı yenilenebilir yüksek, şu ankinden daha da yüksek yenilenebilir hedefleri koymasını bekliyorsunuz.
1: Son 1-2 dakikamız kaldı. Orada da isterseniz bir miktar bu sektörde fırsatlar, bu sektöre girmek isteyen gençler açısından özellikle nerelerde var, ne görüyorsunuz? Birkaç kelam da onlar için edelim.
0: Peki çok kısa söylersem şöyle şeyler diyebilirim. Bir kere bu sektör 15 yıl öncesine baktığınızda çok farklı. Özellikle elektrik üretimi çok daha tutucu. Güvenilirliğin ön planda olduğu, o nedenle gerekirse kendini kanıtlamış teknolojilerin, sistemlerin değişmediği bir yerken, bugün değişen her şey gibi daha dijital, verimliliğin ön plana çıktığı, esnekliğin önemli olduğu bir yapıya doğru dönüyor. Dolayısıyla bu da çalışan profilini de değiştiriyor. Elektrik dediğiniz zaman hem sahaya yaygın, çok farklı enerji türleri var. Dolayısıyla çok farklı meslek gruplarını da ilgisini çekebilen, kimyasından işte fiziğine, diğer materyaline vesaire mühendisine kadar ya da merkezlerde ticaret optimizasyon gibi birçok noktası olan bir konu. Hızlı gelişiyor. O nedenle cazip bir konu. Herhangi bir tarafından yaklaşabilirler bu konuya. Sahada da öğrenecek çok şey var. Girdikten sonra da çok öğrenmenin devam ettiği bir meslek olacak.
1: Yeter ki yaklaşsınlar diyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Cem Aşık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enerji Meclisi Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. Bülent Kaya ile beraber yaptık programı.
2: Keyifli bir program olmuştur inşallah.
1: Tabii canım. Niye olmasın? Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Noktalayalım burada. Gelecek Enerji, Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam edecek.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

Binlerce haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: Hızlı bakış. Titanik'te bir nesil hayatta kalmaya başardı ama bir parçası tam 114 yıl sonra yüz binlerce sterline satıldı. 1912 yılında batan Titanik gemisi ardında yalnızca bir trajedi değil, yıllar süresince değer kazanan bir miras bıraktı. 114 yıl sonra o miras bir koleksiyon parçası olarak yüz binlerce sterline alıcı buldu. Geçtiğimiz günlerde Titanik'ten hayatta kalan bir yolcunun giydiği hayat kurtarıcı yelek. Bir açık arttırmada 670 bin sterline satıldı. Titanik'te birinci sınıf yolcu olan Laura Francatelli 1912'nin o trajik gecesinde hayatta kalmayı başaranlardan biriydi. Bu yeleği geminin batışı sırasında giydi ve bir can kurtaran botuna binerken yanına aldı. Hayatta kalanların en değerli hatıralarından biri olan yelek. Hem tarihsel bir öneme sahip hem de koleksiyoncular için nadir bir hazine. Yelek 12 cep ve özel omuz destekleriyle tasarlanmış olup üzerinde hayatta kalanlar tarafından imzalar bile yer almakta. Yani bu sadece bir nesne değil, bir hikaye, bir kaderin ve bir hayatta kalışın simgesi. Tahminlerin çok üzerinde bir fiyatla satılmasının sebebi ise bu eşsiz tarihi değerin yanı sıra Titanik'e olan ilginin hiç bitmemesi. Hem tarihi hem yatırım açısından bu yelek adeta bir altın madeni gibi. Örneğin 2019'da Titanik'ten bir parça olan geminin porselen tabağı da 100 bin doların üzerinde fiyatı alıcı buldu. Peki sizce gerçekten hayatta kalan bu parçalar sadece birer koleksiyonluk eşya mı yoksa gerçek bir miras mı? Bu ve daha fazla haber için Bloomberg ET'yi takip etmeyi unutmayın.
3: Hızlı bakış.
1: Bloomberg ET Radyo.
0: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
11: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da karşınızdayız. Ülkemizde biliyorsunuz bağımsız ajanslar, global ajanslar iletişim sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyor. Bugün stüdyomuzda Ahtapot Ajans var ve son yıllarda yaptığı girişimlerle yöneticilerinin aldığı hem kreatif fikirler hem aldığı kararlarla çok doğru bir büyüme gerçekleştirdiğini tespit ettik ve kendileriyle iletişime geçerek programda onların bilgi ve deneyimlerinden, üniversite öğrencilerinden sektör profesyonellerine kadar olan tüm süreci aktarmalarını istedik. Sağ olsunlar, kırmadılar. Tabii ajansın başarılarının yanı sıra hem yöneticisi hem ajans başkanı olan sevgili Hisar'ın da iletişim sektöründe, reklam sektöründe bundan 1,5 sene önce bedava konkura hayır sesini yükselttiği, bunun altını kalın çizdiği bir sosyal sorumluluk projesi de oldu. Tabii kıymetli olan şey şu, bu projenin fark edilmesi, hissedilmesi, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından desteklenmesi ve son zamanlarda da Reklam Yaratıcıları Derneği ile birlikte güçlerini birleştirerek bu konunun devamlılığını sağlamaları oldukça önemli sektörümüz için. Bugün aslında bu konuları konuşacağız. Bir de işin içine yapay zekayı sokacağız efendim. Hemen konuklarımı aktarmak istiyorum. Ahtapot Ajans Kurucu Başkanı Hisar Uyar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tankut.
0: Ve Ahtapot Ajans Yaratıcı Ortağı Varol Döken, sen de hoş geldin abi.
2: Eyvallah, hoş bulduk.
0: Şimdi sevgili Hisar, senle başlamak istiyorum. Çünkü hep sohbetlerimiz de oluyor derneklerde, vakıflarda vesaire. Şimdi 12 yıl önce Ahtapot'u kurduğunu biliyorum. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Aşağı yukarı aynı zamanlarda zaten bu kurulumları gerçekleştirmişiz. Fakat hakikaten dışarıdan bir gözle bakıldığında, yani bu son bir yılda diyemeyeceğim, son birkaç yıldır Ahtapot'taki değişimleri bana da hep bahsettiğini, geliştiğini, büyüdüğünü, daha da büyüyeceğini ve stratejini de ona göre koyduğunu hep senden dinledim, konuştuk, ettik. Fakat sence bu işin kırılma noktası Ahtapot için nerede oldu? Yani çünkü bir sosyal medya ajansı tırnak içinde hizmeti vererek başladığını biliyorum. Ama tabii bugünlerde ben de o kadar bilmiyorum neler oluyor. Senden dinleyerek başlayalım.
1: Süper. Öncelikle davetin için çok teşekkürler Tankut. Güzel yorumların için de çok teşekkürler.
0: Ne demek?
1: Daha da öncesinde reklamcılık sektöründe bugün buluşmamız çok kıymetli. Böyle kıymetli bir kanalda, böyle kıymetli bir saatte bize zaman ayırmaları çok kıymetli. Bunun da tohumlarını bundan 15 yıl kadar önce büyük bir emekle başlatan, 15 yıl boyunca bu programın sürmesini sağlayan değerli Ender Merter'e çok teşekkür etmek isterim. Bizi duyduğunu biliyorum.
0: İzliyor kendisi. Şimdi çok mutlu olacak.
2: Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.
1: Saygılarımızı, sevgilerimizi.
0: Ben de elimden geldiği kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyorum değerli Bloomberg ekibiyle.
2: Kesinlikle.
1: O kadar kıymetli ki sektörümüz için. Yani belki de bugün bu sektörde emek veren ben dahil birçok kişinin bu kadar bu mesleği sahiplenmesinde, bu kadar bu sektörün kıymetinin bilinmesinde bu programın katkısı gerçekten çok fazla. 850 bölüm devam eden gerçekten evet, çok az
0: çok
1: program var.
0: Çok onun için de beklemediğim bir başlangıç yaptım. Teşekkür
1: bayrağı
0: ediyorum.
1: Bayrağı devraldığın için abi, ekstra çok teşekkürler sana da ve bizi davet ettiğin için.
0: Müthiş bir arşiv niteliğinde olduğunu düşünüyoruz evet. Programın. Yani kariyerlere baktığımızda bir ajansta yani cüncü olarak başlayıp bugün direktör seviyesine çok rahat. Yanlış belki bilmiyorum. Kendi ajansını aynen. Kurmuş bir seviyeye gelen insanları da ağırlıyoruz. O da ayrı bir mutluluk bizim için.
1: Birçok üniversitede davet de alıyoruz. Gençler işte tavsiyeler sorduğunda bu 850 bölümün izleyebildikleri kadarını izlemeleri de verdiğim tavsiyelerden biri deyip Ahtapot hikayesine geleyim.
0: Lütfen.
1: Ahtapot da 12 yıl önce kuruldu. Öncesinde kurumsal hayatta tecrübelerim oldu. Pazarlama iletişim, kurumsal iletişim gibi şirketlerde evet. Ve gördüğüm bir sosyal medya dikeyinde Türkiye'de ajans eksikliğiyle yola çıktı Ahtapot. İsmimiz Ahtapot Sosyal Medya'ydı ilk kurulduğumuzda 12 yıl önce. Ve gerçekten o dikeyi de doğru sahiplendiğimiz için ajans kurulduğu gün itibariyle hep bir büyüme skalasında ilerledi. Ve
0: senin zaten o girişimci tarafını da ben biliyorum. Yani işin stratejik boyutundan yatırım tarafına uzanan o aradaki gerçekten o girişimcilik ruhu tarafın background'un yani eğitim, tecrübe bunların hepsi bir bütün olduğunda zaten başarı bir noktada kaçınılmaz oluyor. Yani bir noktada o başarıyı yakalıyorsun. Zannediyorum Ahtapot bu başarı hikayelerinden birine imza attı, atıyor gibi bir noktadasın gibi görüyorum.
1: Çok teşekkürler. Yani evet, girişimcilik bir bakteri gibi aslında insanın içinde olması gerekiyor. Ve o girişimcilik görülen fırsatlarla birleşince de ses getiren girişimlere imza atmak mümkün oluyor. Ama tabii çok emek, çok kararlılık gerekiyor. 12 yıl boyunca hep o heyecanı korumaya çalıştım. Hem ekibime karşı hem değerli müşterilerimize karşı. Ve hep de arttırmaya da çalıştım. Yani açık söyleyeyim, bugün 12. yılımızdayız ve benim ajansı kurduğumdan beri en heyecanlı günümdeyim bugün. Bu heyecan hem bu programın da etkisiyle güzel. Tabii ki ama çok keyifli. İnsanın sevdiği işi yapması da çok
0: bizim
1: değerli.
0: Bizim işte zaten heyecanı olmayan bir kişiliğin asla yapamayacağı bir iş. Heyecan eğer olumlu tarafa yansıyorsa o iş zaten başarıyı arkasında mutlaka getiriyor. Bu tüm meslekler için geçerli, ayrı konu ama. Şimdi peki başlangıç net, sosyal medya hizmeti. Fakat bugün Ahtapot nerede? Yani bu 12 yılın neticesinde bugün geldiğiniz noktada sen nasıl tanımlarsın bu bağımsız yapının avantajları, dezavantajları? Yani biraz da tabii bunun dinamiklerini de konuşacağız ama istersen bugününe gelelim. Çünkü Varol'a da söz vermek istiyorum
1: tabii
0: o noktada.
1: Geldiğimiz tabii ki bu 12 yıllık yolculukta ajansın büyümesiyle aşağı yukarı 45 kişilik bir ekibimiz var şu an, 50'ye doğru yaklaşıyoruz. Sürekli artan bir nüfusumuz oldu zaten. Bu ekibin güçlenmesi, çok daha yaratıcı Ahtapotların Ahtapot ekibine katılması bizleri markalarımıza karşı da daha çok fikir üretir hale getirdi. Proaktif davrandığımız, sunduğumuz fikirlerle, sosyal medya ajansı olmamıza rağmen birçok markamıza sunduğumuz kreatif fikirler bizi birçok markamızda zaten organik olarak kreatif ajansları olmamıza doğru götürdü. Devamında ama adımız Ahtapot Sosyal Medya'ydı ve bu şeyi kırmak çok zordu. Son bir yıllık süreçte de sektörden yıllardır takip ettiğim, değerli fikirlerini çok beğendiğim hem kişilik olarak hem reklam sektöründeki geleceğin duayenlerinden olarak gördüğüm Varol'la da yollarımızı kesiştirmemizle artık Ahtapot'un sosyal medyayı bırakalım ve kreatif ajansı olalım, markaların yolculuğunu başlatmış olduk açıkçası.
0: Harikasınız. Yani bugün artık siz tam bir hizmet ajansı noktasında çalışmanıza
1: 360 derece kreatif ajans diyebiliriz.
0: Ya şimdi program öncesinde de sohbet ettiğimiz için Varol'a tam gelmeden şeyi söylemek istiyorum. Yani bugün sizin 12 yıl dediğin zaman tabii işin içinde bir Covid gerçeği de var. Uzaktan çalışma sistematiği de var. Hibrit çalışma var vesaire vesaire. Yeni yeni şekiller bulunuyor.
2: Çok
0: fakat sizde bu iş tamam tabii ki mecburi kurallar çerçevesinde onlara uyum sağlandı ama bugün full ajanstan hizmet veren kadronuz, ekibinizle beraber işleri yürütüyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Varol sözü sana vereceğim. Çünkü sen onların üstad pozisyonundasın.
2: Estağfurullah.
0: Yani...

0: bu mesleği seven bir insanın mesleğin geleceği için yeni ekip arkadaşları kazanmak. Bunları üniversite sonrası olsa meslek eğitimi tarafında destek vermek. Bir bilir kişinin olması, daha doğrusu yani bir bilir kişinin daha olması konusunda uzman. Bu hem tahmin ediyorum seni besleyen bir şey,
1: Kesinlikle.
0: hem onun öğrendiği, hem de işe günün sonunda yansıyorsa bu ne mutlu size. Ahtapot'a hoş geldin diyeyim ben de. Seni dinlemek isteriz tabii bu
1: Teşekkürler.
0: kırılma noktasında.
1: Gerçekten bu arada bu programın herhalde şansı. Biz de yeni baktık, bir yıllı geçmiş biraz da. Öncesi de var ama resmi tarafı diyelim bir yıl. Biz uzun süredir konuşuyorduk. Ben hatta Ayvalık'taydım. Beni hem oradan geri aldı, hem küçük bir butik ajansım vardı.
0: Hem de
1: Orada
0: onu dahil ettiniz.
1: içeri dahil ettik. Oradaki küçük butik müşteriler yetmez sana dedi. O zaman anlamamıştım ama şimdi çok hak veriyorum. Gerçekten bizim bugün çıktığımız yolculuk, bir yılda aldığımız yol çok çok keyifli. Önce şu ofis tarafından başlayayım.
0: Bence bir de yani senin uluslararası global ajans tecrüben ve orada yöneticiliklerin var. Yani bu azımsanacak bir noktada değil. Bildiğim kadarıyla en son
1: McCann
0: McCann'deydiniz.
1: İstanbul'dan sonra, ya tabii şimdi sektörde çalışanlar çok iyi anlayacaktır. 20 yılın biraz üstünde bir yorgunluk oluyor. Ayvalık hikayesi de biraz öyle başladı. Her beyaz yakalının hayali. Hani bir kafe açmadım orada ama yaklaşık 2 sene boyunca oradaki butik ajansımla Ayvalık ve İstanbul'daki müşterilere böyle biraz git gel oldu. Mesafede çok uzak değil. Ama bugün geldiğim noktada açıkçası çok böyle arkama da baktığımı söyleyemem. Global ajanslarda, lokal ajanslarda çok çok uzun yıllar çalıştım.
0: Bağımsızda seni çeken ne oldu?
1: Bağımsızda beni çeken şey şu, ya global ajanslar ya bir zamanlar gerçekten çok bambaşka bir yerdeydi ama şimdi yıllar içerisinde sadece Türkiye'de değil dünyada da çok değişti bu iş. İş çok hızlandı. Tüketici talebi o kadar hızlandı ki bugün sizin böyle günlerce, gecelerce emek verdiğiniz bir şeye çok çok haklı olarak bir tüketici böyle bir parmak darbesiyle bambaşka bir yere götürebiliyor. Bu da sizin içerideki pozisyonunuzu, hızınızı artık o tüketici seviyesine getirmenizi gerektiriyor. Biz bağımsız ve lokal bir ajans olarak gerçekten gün içinde o kadar hızlı kararlar alabiliyoruz ki sanıyorum bir global ajansla şu anki en büyük fark bu diyebilirim. Ama global ajanslar hala global ajanslar.
0: Bu arada
1: İçlerinde
0: hız dediğimiz şey şu an çok önemli bir nokta. Yani
1: aynen.
0: tüm sektörler için, özellikle hizmet sektöründe de kreatif bir hizmet sunan ajans için herhalde o hızdan yararlanmak da bir artı olarak dönüyor. Bu yeri gelir bağımsız ajansın avantajı olur. Yeri gelir, şimdi ufak ufak girmek istediğim bir konu var. Sizin de AI Tapot adında bir yapay zekaya girişiminiz var. Bu meslekte, bu sektörde bu iş nasıl gidiyor ona da geleceğiz ama hız bence zaman demek. Dolayısıyla oldukça kıymetlidir diye
1: Kesinlikle.
0: düşünüyorum.
1: Tabii ki sadece hız değil, artık bu hıza bağlı gelişen yaratıcılık. Ya bunlar biraz kas işi. Nasıl vücudumuzu antrene ediyorsak ve gelişiyorsak fikirler de böyle çıkıyor. Bu ofise bağlayacağım buradan. Hakikaten bir ofiste hep birlikte çalıştığınız zaman hızınız da artıyor. Fikir bulma süreciniz de artıyor. Toplantı olarak yaptığınız şey artık gündelik rutinleriniz haline geliyor. Benim ekipteki diğer yönetici arkadaşlarımın gencecik insanlarla şöyle bir konuşması. Çünkü bu sadece fikir işi değil. Geçen gün mesela Michael Jackson filmini konuşuyorduk. İzleyen var mı dedim. Çok az çıktı. Ben konserine gitmiş. Türkiye'deki çok az sayıda şanslı insandan biriyim. Ve anlattım. Şimdi Michael Jackson'ı bilirse Michael Jackson'la bir reklam filminde onun bir şarkısını kullanmayı bilir gibi gibi.
0: Ya da oradan esinlenebilir vesaire.
1: Esinlenebilir. Çünkü bizim işimiz günün sonunda aslında tamamen bütün hayatımızda bildiklerimizi bir marka için harmanlamak, elektronları çarpıştırmak, bambaşka bir yere götürmek. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta, üniversitede Hisar'la da birlikte ders verdik. Ben ayrıca da ders veriyorum reklamcılık hakkında. İlk sordukları soru nasıl başlarım? Bir, isteyerek, arzu. Ona sen de çok dikkat çektin. O heyecan olmazsa bir kere olmaz.
0: Merak.
1: Merak, zor bir meslek. İki, okumak. Neyi okuyayım diyor. Her şeyi. Yani biz
0: Çok doğru, çok güzel söylüyorsunuz. Gerçekten öyle.
1: eskiden usta çırak
0: Nereden, hangi
1: ilişkisinden
0: sektörden iş geleceğini bilemeyiz çünkü.
1: kesinlikle usta çırak ilişkisinden gelme bir reklamcıyım. Biz de sorduk tabii ki. Deterjan arkalarıydı mesela bizim cevap. Yani tuvalette otururken o

0: Deterjanın arkasını okumak, işte bir doktorda beklerken sırada önünüze gelebilecek, çünkü o sizin seçtiğiniz bir dergi değil, onu okumak, Jack London okumak, müzik dinlemek vesaire vesaire.
1: Gezmek.
0: Günün sonunda bambaşka bir yere evriliyor. Ofisin içerisinde de bu çok büyük bir imkan. O yüzden de hakikaten Ahtapot'un 5 gün ofise gelmesi, şu an gerçekten çok genç bir nüfus da var tecrübeli arkadaşların yanında.
1: Bu arada yeni ofisiniz de hayırlı olsun.
0: Çok sağ olun. bekliyoruz seni. Konuştuk
1: İnşallah.
0: Zaten.
1: İnşallah.
0: Tekrar konuşacağız. Bilmiyorum buradan kaçırabilir miyiz? Oradan da yapay zeka demiştin. O tarafa da geçeyim.
1: Ya ben önce, yani programın bu arada son 5 dakikası içerisinde gibiyiz. Bunu oldukça iyi kullanmak istiyorum sizler de buradayken. Şöyle bir şey sormak istiyorum ikinize de. Sektörde böyle bir yapay zeka ile ilgili bir panik havası var mı? Yani biz aman kullanmıyoruz, işte geç mi kaldık? Ya böyle bir gereksiz bir panik var gibi geliyor bana da. Aslında bir sakin olmak lazım. Bu tool çünkü çok abartılacak bir şey değil. Yani bu şöyle abartılacak bir şey değil. İşte eskiden elle yapılırdı her şey. Sonra yeni programlar geldi.
0: Bilgisayarlar geldi.
1: Bu da onun bir başka yeni bir programı gibi görüyorum ben çünkü. Bu bir araç yani günün sonunda. Ama... siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
2: Bu aslında şey, hesap makinesi de ilk bulunduğunda eyvah matematik bitti artık kafamızda hiçbir şey hesaplayamayacağız gibi tedirgin olmuş insanlar. Benzer şekilde her yeniliğe, her icada...
1: uyum sağlamak, kabul etmek.
2: Uyum sağlamak çok
0: adapte
2: zordur.
0: Olmak.
2: Hele biz bir de icat çıkarma diyen bir toplum olduğumuz için daha da zor olan belki bir toplumuz. Bir bölüm böyle direnirken bir bölümde çok gerçekten herkes işsiz kalacak modunda... kesinlikle böyle bir şey olmayacak.
1: Yok,
2: yapay zekayı iyi kullananlar tabii ki.
1: Bazı pozisyonlar riske girmiş olabilir ama oradan da mutlaka sıyrılanlar olacaktır.
2: Bu yeni fırsatları beraberinde getirir. Eyvah yeni nesil ne yapacak stresi var şu anda birçok kişide ama tam aksine yeni nesil için büyük bir avantaj zaten bu. Çünkü bir anda 30 yıl tecrübeli birinden daha hızlı kıvrak sonuçlar üretme şansı var. Onun için fırsatları beraberinde getiriyor. Biz de dinamik bir ajans olarak AI Tapot oluşumunu oluşturarak Ahtapot'un içinde ayrı bir ajans, yapay zeka ajansı. Buradaki gelişmeleri her gün çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. İşte ajans içinde bunun bir grubu var ve bütün yapay zeka ile ilgili gelişmeleri birbirimizle ekipçe paylaşıyoruz. Bu söylediğim 45 kişi. Ve orada da öncü liderliği yakalayan ajanslardan biri olmayı çok önemsiyoruz açıkçası.
1: Çok güzel.
0: Yani yapay zeka da olsa aslında günün sonunda bu mesleğin bir tane çıktısı var. İnsan kalbine dokunmak. Ahtapot'u biz bu şekilde kurduk. Sadece prodüksiyon yapan, sadece müzik üreten, sadece yapay zeka ile fikir üreten değil. Bir reklamcı bakış açısı ve stratejisiyle yapay zekayı da bu arada bu şekilde eğitiyoruz. Bu konuda oldukça iyi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ilk adapte olan ajanslardan biriyiz.
1: Birisiniz. Yani ben de hala yapay zeka ile yapılmış her işin bir duygusal, bir yani bir insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu hala
0: kesinlikle
1: şüphesiz ki görüyoruz, hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi programımızın son dakikası içerisindeyiz. Konuşacak konularıma bakıyorum. Yarısından biraz fazlasını konuşabildik. Son dakikalarda söylemek isteyeceğiniz bu ajansın geleceğiyle ilgili olabilir, hedeflerinizle alakalı olabilir, bedava konkura hayır kampanyanızla ilgili olabilir, sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde sözü size vereyim.
2: Açıkçası bütün yaptığımız eforlarımızın, yani işte ofisten çalışmamızda bu aslında gerçekten yönetilmesi çok daha zor. Bir mekan işletiyoruz aslında düşününce. Her şeyinin kusursuz olması lazım. Maliyeti vesairesi düşününce, ama bunun işte
1: kolay değil.
2: Varol'un da bahsettiği gibi reklamcılık bir usta çırak mesleği ve Ahtapot'ta staj yapan bir arkadaşım bile 3 ayda kat ettiği yol inanılmaz. Ahtapot'ta staj yapıp birkaç yıl çalışıp şu an sektörde müşterilerde çalışan çok fazla arkadaşımız var. Gerçekten bir okul gibi genç
1: güzel
2: arkadaşlarımızı geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Reklamcılığı yeniden Türkiye'de gençlerin çok çalışmayı istediği bir sektör haline getirmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin global markalar çıkarma hedefinde reklamcılık olmazsa olmaz. Yani üretilen mal kadar, üretilen hizmet kadar bunu önce Türkiye'ye sonra tüm dünyaya duyurmamız çok çok kıymetli. Bunun için de reklamcılık sektörü gerçekten olmazsa olmaz belki en başı çeken sektörlerden biri. Bunun için de elimizden

0: Gelen her şeyi 12 yıllık deneyimimizle tüm gücümüzle yapmaya çalışıyoruz.
1: Ben o fedakarlıkları gördüm bedava konkur tarafında da.
0: O kampanyada zaten onun bir çıktısı. Gerçekten inanılmaz mesailerle çok çok yoğun emek çalışılan bir sektör reklamcılık. Hiç olmazsa işte o konkur için mesaiye kalan ekibin bunun karşılığında bir şeyler alabilmesi gibi başlattığımız, tamamen ekiple paylaştığımız bir kampanya. Şimdi Reklam Yaratıcıları Derneği'nin yönetim kuruluna girmemle dernek çapında da büyüyen bir oluşuma dönüştü.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Sektörümüz için uğraşmaya devam edeceğiz.
1: Destek veriyoruz biz de sizlere. Evet. Başarılarınız daim olsun.
2: Ben de çok kısa bir şey ekleyeyim.
1: Çok hızlı
2: toparlayabilirsek. Bedava konkuru hayır kampanyasıyla Ahtapot gerçekten güzel bir yol aldı. Rekabetçi bir ajansız. Gerçekten diğer ajanslarla rekabet edebilecek seviyedeyiz. Bir de gençlere bir mesaj vereyim buradan. Gençleri yetiştirmeyi seven bir ajans Ahtapot. Bizi bulsunlar. Artık sosyal medyada çok kolay bulunabiliyoruz. Her zaman onlara kapımız açık değil.
1: Teşekkür ediyoruz. Gençlere de açtığınız yolda efendim. Ellerinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok biz teşekkürler davetiniz.
1: Evet kıymetli izleyiciler. Bir reklam arkası programımızın daha sonuna geldik. Herkese sağlıklı, keyifli, huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Len mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Bloomberg ET Radyo.
6: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Özellikle Avrupa'da, Avrupalıları da çok şaşırtan, sarsan sıcaklardan bahsediyoruz. Yani yaz aylarını serin geçirmeye alışan ülkelerde, kentlerde, başkentlerde ciddi sıcak hava dalgaları var. Tabii çokça konuştuğumuz bu ekstrem iklim hadiselerinin o halkanın devamı olarak anlıyorum ben. Ne dersiniz? tabii iş dönüp dolaşıp bu radikal hava koşullarının suya etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten su konusunu sıkça yani stratejik ve risk barındıran başlıklar arasında sayıyoruz. Dolayısıyla bu iklim koşulları bu vurguyu daha da artırıyor gibi görünüyor.
2: Çok net olarak açıkladınız Zeynep Hanım. Şimdi su konusunun stratejik önemini arttıran bir takım aşırı meteorolojik olaylar yaşıyoruz. Yani iklim değişikliği etkisi bunda uzmanların ifade ettiği şeyden yola çıkarak söylüyorum var. Yine uzmanlar bu sıcak hava dalgalarının yani belirli bir bölgede bir küre şeklinde belirli bölgelerin üstünü kaplayan ve sıcak havanın o bölgeden uzaklaşmasını engelleyen bir atmosfer olayından söz ediyorlar ve bunun da şu anda Avrupa üzerinde olduğunu ifade ediyorlar. Ve burada da El Niño denen Pasifik'teki değişimin, sıcaklık artışının etkisi olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu durum iklim değişikliğinin esas itibariyle ortaya çıkardığı ve El Niño denen meteorolojik olayla da desteklenen bir sonuç. Avrupa kavruluyor, evet. Hangi ülkeler? İşte İspanya, Fransa, Almanya, kısmen Yunanistan. Yunanistan'a kısmi olarak geldiği söyleniyor iklim bilimciler tarafından ama Türkiye için de önümüzdeki dönemde El Niño etkisi ve aynı zamanda iklim değişikliği etkisinin birlikte ortaya çıkaracağı sıcak hava dalgalarından söz ediliyor. Sıcak hava dalgası esas itibariyle birçok şeyi tabii bize düşünmemizi gerektiren bir aşırı meteorolojik olay, hava olayı. Nedir en temel düşünmemizi gerektirecek olan şey? Hemen biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi aklımıza su kullanımı konusunda risk acaba artacak mı diye bir soru geliyor. Tabii ki aslına bakarsanız özünde iklim krizi esas itibariyle bir su krizi yaratıyor. Ve su krizinin ortaya çıkması da daha önce yine sizin programlarınızda ifade ettik. Su, enerji, gıda ve çevre ilişkileri üzerinden birçok sektörde riski ve problemleri arttırıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde iklim bilimcilerinin yine ifadesiyle Avrupa Birliği'ndeki bu sıcak hava dalgası yavaş yavaş Avrupa'yı terk edecek bu sistem ama daha sonra tekrarlayacak şekilde Türkiye üzerinde de etkisini gösterecek ve Türkiye'de de sıcaklıklar geçmişten daha fazla daha yukarı seviyelere çıkacak. Ne kadar mesela? Onların ifadesiyle işte 40 dereceleri artık daha rahat aşacağız. Peki İzleyicilerimiz şunu düşünüyor olabilir Zeynep Hanım. Efendim bu sıcak hava dalgaları ilk defa mı geliyor Türkiye'ye? Hayır. Daha önce de yaşadık bu sıcak hava dalgalarını. Ama nedir bunun ortalama Türkiye'de kalma süresi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı yayınında Türkiye sıcak hava dalgalarını yaklaşık 10 gün, 8-10 gün ortalama yaşıyor bir yılda. Şimdi peki risk nerede o zaman? 8-10 gün yaşayıp devam edip gideriz. İşte

0: asıl soru burada başlıyor Zeynep Hanım. Nedir o soru biliyor musunuz? Önce dünyadan başlayalım isterseniz. Arkadaşlarımız bir numaralı görseli sizlerle paylaştığım görseli ekrana taşıyabilirse. Evet, teşekkür ederim. Bakın bu ne biliyor musunuz Zeynep Hanım? Bu küresel ortalama sıcaklıktaki anomaliler. Ve bu anomalilerin gördüğünüz gibi 1980'den sonra bir artış trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu artış trendi, yani küresel ortalama sıcaklıktaki bu artış trendinin hiç hız kesmeden 70'ten 80'den bu yana devam ettiğini, artarak devam ettiğini düşündüğümüzde o zaman şu soru geliyor aklımıza. Küresel ortalama sıcaklık eğer böyle artarsa, hani bizim iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak düşündüğümüz şey, 1,5 derecenin üstüne ortalama sıcaklık çıktığında çok daha problemli bir yaşama mahkum olacağızdı. Yani küresel ısınmanın etkisi 1,5 derecelik bir ortalama sıcaklıkla sınırlandırılmaya çalışılıyordu biliyorsunuz. Peki acaba bunun üstüne, evet maalesef bunun üstüne çıktı. İklim bilimciler bunu böyle söylüyorlar ve de daha endişe verici bir şey söylüyorlar Zeynep Hanım. Nedir o biliyor musunuz? 2050 yılında ortalama sıcaklık seviyelerinin eğer önlem alınmayacak olursa, eğer bu politikalar devam edecek olursa 1,5 derecenin çok daha üzerinde 2,5 derecelere kadar, 2,4 santigrat dereceye kadar küresel ortalama sıcaklık değerinin artacağı endişesini taşıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani böyle bir dünyanın nasıl bir dünya olacağını düşünecek olursak, bugün bizim özellikle Akdeniz ekseninde ki mevcut yıllık ortalama sıcaklık veya hava koşullarımız ekvatorun yukarıya, ekvator sıcaklıklarının yukarıya doğru kaymasıyla aslında bu sıcaklıklar, mevcut Akdeniz sıcaklıkları İstanbul enlemine doğru kayacak. Yine ekvator sıcaklıkları da Akdeniz enlemine doğru kayma gösterecek deniyor. Yani ortalama sıcaklıklar artacak, buharlaşma artacak. Su temini konusunda doğrudan yansımalar olacak. Örneğin arkadaşlar ikinci şeyi
1: o da ekranda.
0: Yansıyı ekrana getiriyorlar. Bakın bu ne biliyor musunuz? Küresel ortalama sıcaklık farkları. Nedir bu küresel ortalama sıcaklık farkı? Dikkatinizi çekiyor mu? Bu sıcaklık farkı yani pembeden kırmızıya doğru artan sıcaklık farkı nerede yoğunlaşıyor? Dünyanın kuzeyinde. Yani bu ne demek? Bu bizi aslında başka şeylerle de doğruluyor. Bu şu demek, kuzeydeki buzulların erimesinin hızlanması demek. Ve dikkat ederseniz ne zamanı ifade ediyor bu? 1991 ile 2021 arasındaki ortalama değerden artışları ifade ediyor. Kuzeye doğru inanılmaz bir artış var. Bu artışların doğal sonucunu biz nasıl görüyoruz Zeynep Hanım? Şeydeki buzullardaki erimeyle görüyoruz.
1: Evet.
0: Böylece buzullardaki erimenin devam etme riski. Peki bu risk başka riskleri de peşinde getiriyor mu? Evet, yine iklim bilimcilerin ifadesine göre deniz suyu seviyesinde yükselmeler dahil olmak üzere işte deniz akıntıları, Gulf Stream gibi diğer akıntıların yön değiştirmesiyle ortaya çıkan düzensizlikler şeklinde bizi tehdit edecek deniyor. Peki devam edelim yavaş yavaş. Üçüncü slaytımıza, üçüncü görselimize gelelim. Türkiye'ye geçelim isterseniz bir miktar.
1: Geçtik.
0: Buyurun. Burada izleyicilerimizin ne gördüğünü merak etmiyorum. Çünkü aynı şeyi biz de görüyoruz. Çünkü burada dünyada ve Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıklar. Eğilimi nasıl değerlendirebiliriz? Eğilim yukarıya doğru. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bakın başka bir şey var sizin dikkatinize sunmak istediğim. Nedir o? 2020'li yılların başından itibaren Türkiye'deki yıllık ortalama sıcaklıkların dünyadaki ortalama sıcaklık seviyelerini aştığı. Görüyorsunuz değil mi? Yani son dönemlerde esas itibariyle 2010 yılından itibaren ele alalım. Bakın bazı pikler

0: var. Mavi ile gösterilen Türkiye'nin ortalama sıcaklığı. Bazı pik değerleri var orada. O pik değerleri dünyadaki yıllık ortalama sıcaklıkların da üstüne çıkıyor maalesef. Yani bu ne demek? Bu bizim ülkemizin dünyadaki ortalama sıcaklık artışından daha fazla bir sıcaklık artışı ile karşı karşıya kalmaya devam etti. Ve bu eğilimin de yine Türkiye'deki eğilime dikkat ediyor musunuz? Hızla artan bir eğilim var. Yani dünya ortalama sıcaklıklarının eğilimini de aşan. Bu arada bu değerlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 2025 yılı iklim raporundan alındığında ifade edeyim. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına da yer alan değerler. Bu anlamda bize belirli sonuçlar veriyor. Peki dördüncü
1: grafik de geldi. O da geldi. Türkiye ortalama sıcaklık farkı.
0: Ne görüyorsunuz? Benim gördüğümü görüyorsanız Türkiye ortalama sıcaklık farkı sadece 2011 yılı hariç hep pozitif yönde. Yani ortalama sıcaklıktan sapma. Hep pozitif yönde. Yani bir artıştır gidiyor gördüğünüz gibi. Peki demin gösterdiğim, biraz önce gösterdiğim verilerle birlikte değerlendirdiğimizde bunu nasıl bir yorum yapabiliriz bundan Zeynep Hanım? Bence çok kolay bir şekilde şu yorumu yaparız. Bir eğilim var, hep yukarıya doğru. Hele 2000'li yılların başından itibaren bu eğilimde yukarıya doğru artış da hızlanmış. Peki sadece ortalama sıcaklıktaki artışla mı iklim değişikliği açıklanabilir? Hayır. Onun dışında birçok, işte hepimizin bildiği bir takım hava olayları, yani extraordinary, yani farklı, geçmişten farklı hava olayları gerçekleşiyor. Ülkemizde de gerçekleşiyor bunlar. Mesela çok şiddetli hortumlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında ani sağanaklar, süre, şiddet ve sıklık olarak arttı. Bunu da görüyoruz. Şimdi bakın, bu Türkiye'de yıllık aşırı meteorolojik olay sayılarındaki artış trendi. 1940'lı yıllardan itibaren 2025 yılına kadar yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda yer alan bir grafik. Bu grafik bize açıkça, benim önümde de var şimdi, ekranda da görüyoruz. Bu grafik bize açıkça şunu gösteriyor. Diyor ki, işte 1995 yılından itibaren orada biraz azalma gerçekleşmiş. Yıllık aşırı meteorolojik olay sayılarındaki artış endişelerimizi arttıracak şekilde devam ediyor maalesef. Peki nedir bu izleyicilerimiz düşünebilir. Nedir bu aşırı meteorolojik olay sayısı? En fazla neler artıyor diye düşünebilir. En fazla artanlar seller artıyor, fırtına artıyor ve işte sıcaklık artışları yine aynı şekilde 10 günün daha fazla üzerinde gerçekleşecek şekilde artıyor. Aşırı sıcak hava dalgaları ve böylece devam ediyor. Aşırı olayların tanımlanması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda. Bunun bize ifade ettiği şey ve bugün programınızda ele alarak bizim de bunun üzerinden yapılması gerekenlere yönelik olarak ifade edeceğimiz şeyin adı, ülkemiz iklim değişikliği etkisi altında aşırı meteorolojik olaylarla gittikçe artan bir eğilim içerisinde karşı karşıya.
1: Peki Dursun Bey, şimdi gelelim buradan politikalar kısmına, özellikle su politikalarına, bu konuda atılan adımlara, ne kadar hızlı ilerlediğine, ne kadar kapsamlı olduğuna ne diyorsunuz?
0: Şimdi bakın, karar verme, planlama yapma konusunda hızlı ilerliyoruz. Çünkü mesela biz suyu Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi'nin de belirttiği şekilde ona paralel olarak havza ölçeğinde bütünleşik olarak yönetme kararını verdik. Çok uzun dönem önce verdik bu kararı. Bu kararın gereklerini de Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla uyguluyor. Ne yapıyor? Havza ölçeğinde planlama raporları hazırlıyor. Bu planlama raporlarında neyi planlıyoruz, eylem planları yapıyoruz? Kuraklığı, taşkınları, yönetimi, korunmasını, su kaynaklarının korunmasını ve en son olarak da su kaynaklarının sektörel tahsisini planlıyoruz. Peki bunların hepsi tamamlandı mı? Hayır. Yani ama büyük bölümü tamamlandı. Türkiye'de 25 havza var. Nehir havzasından bahsediyorum. Bu nehir havzasının, 25 nehir havzasının yarısından fazlasının

0: Herkes bunun bilincinde çalışacak. Evet, çalışıyoruz. Su konusunda bir seferberlik de ilan etti Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz. Gereği yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Ama eksiklikleriyle birlikte yapılıyor. Nedir eksiklik? Birinci eksikliğimiz yasal altyapıyı oluşturamadık daha. Yani bir su yasasına sahip Türkiye, ama bu çok önceden 1920'lerdeki bir su yasası. Artık yeterli değil. Mutlaka hızla değiştirilmesi gerekiyor. Su yasası taslağı hazır ama 13 yıldır bu hazırlıklar devam ediyor fakat sonuçlanmış değil. Sayın Bakan açıkladı, bu yıl inşallah çıkartacağız dedi. Yasa meclisten geçecek, taslak meclisten geçecek. Ama o taslakla ilgili olarak umarım daha hızlı hareket edilir. Çünkü yasal çerçeveye ihtiyacımız var Zeynep Hanım.
1: Peki biraz taslağın içeriğini de konuşalım. Yani 2013'te tasarlanan politikalar farklı ne getiriyor, günü ne kadar yakalıyor?
0: Şimdi günü şöyle diyelim, aslında gelişmeleri yakalayacak kadar uzun tartışıldı taslak. Yani 13 yıldır konuşuyoruz taslağı. Nedir bu 13 yılda gelişen? Çok şey değişti, gelişti. Yani teknoloji dahil olmak üzere birçok şey değişti. Hatta daha da ileriye gideyim, başka şeyler de söyleyeyim. 13 yıl önce başlayan yasa taslağında Avrupa'nın su çerçeve direktifini temel olarak alıp biz de bir şeyler yapmaya çalışsaydık belki bir miktar eksik kalabilirdik. Neden? Çünkü Avrupa Birliği su çerçeve direktifinde değişikliğe gidiyor şu anda. Yani bize uyum gösterin diye önümüze koydukları bu su çerçeve direktifinde Avrupa Birliği Komisyonu çok sıkı bir şekilde çalışmalar başlattı ve revizyona gidiyorlar.
1: Avrupa'nın önceliği ne orada Dursun Bey?
0: Nedir biliyor musunuz? Bu çok önemli. Orada öncelik şu, karar alıyoruz ama uygulamada yetersiz kalıyoruz. Peki nedir bunun sebebi? Şunu yapamıyoruz diyorlar. Yani birincisi kirliliğin artışını engelleyemiyoruz. Yeterince, çünkü farklı kirlilik farklı kirlilikler çıkıyor ortaya. Kimyasal kirlilikler. Bunlarla baş etmekte yeterince kendimizi başarılı bulmuyoruz. Yeniden düzenlememiz lazım. İkincisi de alınan kararların uygulanmasında Avrupa Birliği özellikle sivil toplumun katılımcı yönetimini yeterince başarabilmiş değil Zeynep.
1: Peki.
0: Sivil toplumun katılımcı yönetimi yeterince başarabilmiş değil maalesef. Bu çok önemli. Yani Avrupa Birliği gibi bir yerde yani demokratik kurallarının daha fazla işlediği ve benzeri gibi bir takım şeyleri sıralayabileceğimiz bir birlik kapsamı içerisinde eğer bu yeterince başarılabilmiş değilse o zaman oturup bir miktar düşünmek gerekiyor. Yani şunu ortaya çıkarıyor bu. Biz su çerçeve direktifi gibi bir direktifi oluştursak sürekli olarak yenilemeye de çalışsak o zaman bunun uygulanmasında taban dinamiklerini uygulama şeylerimizi bizim uygulamada birlikte çalışacağımız kurum ve kuruluşları çok iyi organize ve motive etmemiz gerekiyor ki sonuç alabilir.
1: Dursun Bey, şimdi önümüzdeki süreçte su meselesi ne kadar yani daha doğrusu su kıtlığı meselesi bir yandan işte gündemimizdeki temalarda malum yapay zeka odaklı teknoloji teması, yapay zeka dediğiniz mesele veri merkezleri, inanılmaz bir enerji tüketiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu noktada riskler ne kadar belirgin olacak? Artık hani su kıtlığının ekonomik anlamda da çıktılarını, etkilerini, belki de enflasyonist baskısını görecek miyiz?
0: Oradan göreceğiz. Sebebi gayet açık. Neden? Çünkü su dediğiniz şey sadece suyun yönetimiyle şey kalmıyor, çerçevelenmiyor. Nedir bunun bağlantısı? Enerji bağlantısı var, gıda bağlantısı var ve de çevre bağlantısı var. Doğrudan. Peki gıda, su, enerji, gıda ve çevre bağlantısı zaten şu anda bütün su yönetimi, modern su yönetimi anlayışına hakim olmuş durumda Zeynep Hanım. Bu nedenle eğer suda bir problem yaşanırsa doğrudan gıdada, gıda fiyatlarında, enflasyonist baskı dahil olmak üzere mutlaka bir problem yaşanacak ve doğrudan veya zaman zaman dolaylı olarak ekonomiyi etkileyecek. İkincisi enerji konusu. Şimdi hemen şöyle düşünülebilir.

0: enerji konusunda efendim işte eğer barajlar olmazsa biz diğer termik santral, nükleer santral de yapıyoruz. Onlarla durumu idare ederiz. Evet ama bu düşünce çok doğru değil. Sebebi rüzgar enerjisi hariç, güneş enerjisinin de belirli bir bölümünde yine su kullanılıyor. Rüzgar enerjisi hariç bütün elektrik enerjisi üreten santraller suyla işletiliyor. Peki o zaman su konusunda yaşanan bir sıkıntı burada da etkili mi? Evet. Üçüncü faktör geldi. Biraz önce sizin bahsettiğiniz faktör. Nedir o? Yapay zeka. Yapay zekaya sorduğunuz her bir soru yani önemli bir derecede su tüketimine neden oluyor. Neden bu tüketim? Bu tüketim doğrudan yapay zeka veri merkezlerinin su ihtiyacından değil, soğutma suyu ihtiyacından değil. Yani yapay zeka kullanan, yapay zekanın kullandığı veri merkezlerinin soğutma suyu ihtiyacının karşılanmasında eğer o veri merkezlerinin kapasitesi artarsa bu ihtiyacı da arttığında dikkate almak zorundayız. Birçok ülke bu nedenle veya yapay zeka kullanan, yapay zekaya veri sağlayan birçok kurum, şirket bu nedenle daha soğuk iklimlerde ve suyun daha bol olduğu yerlerde veri merkezleri açma arayışı içerisine girmiş durumda. O zaman suyla ilgili alınacak olan kararlar bakın eksilmiyor, sektörel olarak artıyor. Yani etkili olacağı alanlar itibariyle. O zaman ne yapacağız?
1: Evet.
0: Biz öncelikle su stratejimizi önümüzdeki dönemde iklim değişikliği etkisi altında ve birçok sektörü de bir arada etkileyecek şekilde bu stratejiyi belirleyeceğiz. Ve belirlediğimiz stratejinin politikasında evet. Da sadece yasa, yönetmelik çıkarmak, kurumsal düzenleme yapmak olmayacak. En önemlisi ne olacak? Partnerlerinizin sizin anlayışınızla suyu yönetmede size etkin bir şekilde yardımcı olması olacak. Avrupa Birliği örneğini dikkate alarak.
1: Peki. Dursun Bey çok teşekkür ediyorum. Dursun Yıldız konuğumuzdu. Su Politikaları Derneği Başkanı kendisinin değerlendirmeleriyle noktalayalım programı Sürdürülebilir Geleceği. 14'te piyasa hattında tekrar görüşelim.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 26 Haziran 2026 Cuma günündeyiz ve Haziran ayının bitimine parmakla sayabileceğimiz kadar kısa bir süre kaldı. Haftanın son günündeyiz ve buraya yaklaşırken de özellikle ilk yarıyı ve son kısmını, ilk yarının değerlendirmek üzere kıymetli bir konuğumuz var. ARKEP kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi. Hocam hoş geldiniz.
2: Çağlar merhabalar, hoş bulduk.
1: Hocam belki organize piyasalar var olduğundan beri, belki öncesinde de piyasa diye bir şeyden bahsedilecekse o zaman da bundan bahsetmek mümkün ama daha ne diyelim, teknolojik ve bizim anlamda anladığımız anlamda var olduğu müddetçe hep merak içinde olan bir konu var. Şu andaki koşulların ne kadarı fiyatların içinde, ne kadarı dışında. Buna özellikle salgın sonrasında ABD tahvil faizleri ve özellikle ABD endekslerindeki teknoloji ağırlığıyla yanıt veriyor ama hem onları hem de dünyanın geri kalanında bizi de düşünürsek fiyatların içerisinde ne var ne yok?
2: Valla şu an son dönemde, yani yakın dönemde, bu savaşın bitmesiyle beraber olan döneme bakacak olursak en yakın dönemi belki önce ele alabiliriz. Benim gördüğüm orada sanki Amerika'daki veya küresel reel faizler burada etken gibi geliyor. Zaten birçok varlık dolar bazında fiyatlandığı için orada Amerika'nın reel faizi daha önemli oluyor tabii. İşte altın, gümüş, endeksler, hangisine bakarsak bakalım böyle bir yakın birkaç haftadır bir zayıf bir seyir var. Burada da benim gözlemleyebildiğim bir fenomen bu reel faizin artışı oldu ABD'de. Bu da nasıl oldu dersek aslında bunun iki bacağı var. Bir tanesi enflasyon beklentileri. Orası çok sert aşağı geldi. Tabii ki bunda petrol etken, petrol ve enerji fiyatları, bu Hürmüz Boğazı'nın açılışı, ateşkes, bir anda çok ciddi arzın piyasaya gelecek olması. İşte hatta İran petrolünün de bir süre Amerika'nın izin vereceği de işte bu yazılıp çizilen şeyler arasındaydı. Ekstra bir arz gelecek. Bu da petrol fiyatlarını çok sert aşağı, belki beklenenin ötesinde hızlı aşağı çekti. Bu da enflasyon beklentilerine çok hızlı yansıdı. Şu anki manşet enflasyonu kastetmiyorum ama önümüzdeki yıllardaki enflasyon için. Burada da benim baktığım en önemli metriklerden biri Amerika'daki bu CPI Linker dediğimiz enflasyon endeksi tahviller var. Onların piyasasından bu beklentileri çıkarabiliyoruz. Orada çok sert bir aşağı geliş oldu. Ancak tahvil faizleri buna aynı şekilde iştirak etmedi. Tahvil faizleri de biraz aşağı geldi ama görece çok daha az. Böyle 10 bas puan, 12 bas puan aşağı geldi. Bu enflasyon beklentilerini böyle %1'ler, 1,5'lar, hatta 2'ler şeklinde aşağı bir geliş var. Bu da bu aradaki makası çok açtı. Reel faiz açılınca tabii ki bu ekstra Amerikan dolarına bir talep yaratıyor. Veya Amerikan doları bazında fiyatlanan varlıklardan bir çıkış yaratıyor. Başta altın, gümüş mesela, bunlarda direkt bunu görebildik. Hatta daha önceki yayında da seninle konuşmuştuk. Amerikan reel faiziyle altın resmen böyle aynada iki şey gibi hareket ediyor. Birebir kopya gibi. Bu da savaş başladığından beri böyle bu arada. Her zaman bu dinamikler çalışmıyor tabii ki. Senin de söylediğin gibi bu korelasyonlar çok hızlı değişebiliyor. Bir aydır, iki aydır, belki üç aydır bu fenomen var. Ama önceki yıllarda başka şeyi konuşuyorduk. Şimdi gördüğüm benim kadarıyla bu reel faizin açılması burada etken. Bundaki bir sebep de tabii ki en son Kevin Warsh'un geldiği ilk FOMC toplantısı oldu. Orada Fed üyeleri çok görece hawkish tahminler yayınladılar. İşte bu yıl sonu, 2027 sonu için faiz beklentileri piyasaya göre veya geçtiğimiz Mart ayına göre oldukça yukarıda. Orada piyasa ile Fed arasında bir ayrışma var. Bir noktada Fed burayı mı yakalar, piyasa mı yakalar, onu göreceğiz ama orada benim oyun Fed'in de biraz daha işlerin böyle bu kadar faiz artırmaya gerek olmayacağı yönünde görüşe doğru döneceklerini tahmin ediyorum. Şimdi bu makas birazcık piyasalar üzerine bir baskı yarattı. Tabii ki Nasdaq teknoloji şirketleri de uzun vadeli asetler bunlarda. Amerikan faizi tabii ki orayı da etkiliyor. Reel faizdeki açılma orada bir baskı yarattı. Tabii orada yapay zeka ile ilgili çeşitli haberler var. O da etken ama bence şu son dönemde ana yönlendiren faktör bu reel faizler gibi geliyor özetle.
1: Peki hocam, bizim bilhassa bu arzi olarak salgın sonrası oluşan durumun yorumlanması neticesinde, bilhassa para politikası yapıcıları küresel ölçekte tarafından karşılaştığımız bir çok kısa vade içerisinde deneyim var. Bununla beraber ardından izleyen dönemde bir anda herkes hisse senedi tarafını bırakıp tahvil konuşmaya, öğrenmeye başlamıştı. O zamandan itibaren sanki bu konu canlı kalır gibi oldu ama teknolojinin ağırlık merkezinde olduğu rally yine o tarafı biraz daha böyle taca atmış oldu. Şimdi bu içinden geçtiğimiz süreç, Fed'in bir numarasının da değiştiği ve belki de merkez bankacılığı ile ilgili yeni bir faslın başladığı dönemin içerisinde tahvil faizleri ABD ringde olduğu için konuşuyoruz ama tüm ülkeler için öğrenilmesi, bilinmesi, takip edilmesi gereken ana bir aktör mü?
2: Kesinlikle öyle. Çünkü

0: Özellikle o gelişmiş ülkelerde en likit piyasa aslında şu an dünyadaki en derin sermaye piyasası Amerikan tahvilleri. Tabii kur piyasasını bir kenara bırak da Euro dolarda muhtemelen hacim çok daha fazla ama ana sermaye piyasası araçlarında herhalde en likit olan ABD tahvilleri. Bütün makro gelişmeler orada fiyatlanıyor önce. Senin de bahsettiğin gibi. Bu yeni Fed başkanı da genelde biraz da sadelikten yana Kevin Warsh benim de gördüğüm kadarıyla. Hatta metni çok kısaltmışlar mesela en son FOMC metni. Onunla beraber bu dot plotları da çok sevmediğini belirten bir insan. Mümkün olduğu kadar en basit en sade yoluyla herhalde gitmek isteyecek politikaya bundan sonra. Orada da piyasanın bunu ölçebileceği en iyi barometrelerden biri herhalde tahviller. İşte hem bu enflasyon endeksi tahviller hem de klasik nominal tahviller bize piyasanın şu beklentileri açısından çok iyi bir yönlendirme gösterecek. Hatta orada baktığım bir metriklerden biri de bu VIX'in benzeri MOVE endeksi var. Tahviller üzerine yazılmış opsiyonlardan çıkan. Aslında tahvil endişe, tahvil korku endeksi gibi VIX'e çok benzer. Dönem dönem o da çok böyle iyi sinyaller üretebiliyor. Dünya çapında genel olarak kesinlikle ben o yoruma %100 katılıyorum. Daha önem kazanacaktır. Bir süredir bu yapay zeka rallisi, oradaki çok büyük kar patlamaları, kar büyümeleri, işte veri merkezlerinin kurulması, işte bu çip üretimi, ana hikaye hep oydu. Yine bu hikayelerden biri olacak tabii ama o çok uzun süredir devam eden bir fenomen, gelişme. Şimdi ara ara orayla ilgili böyle birazcık o tarafı aksatacak gelişmelerle ilgili haberler görüyoruz. Bu tarafta para politikası çok daha önem kazanacaktır. Şu an piyasanın beklentisiyle Fed'in arasında bir makasın açılması bir unsur. Herhalde bu bir yerde kesişecek, birleşecek. Bir de hep bir yeni bir Merkez Bankası başkanı ve yeni bir yönetici gelince piyasalara orayı hep bir zorlarlar. Öyle bir durumda yaşanır. Gene bir benzeri bir durum var. Bakalım bundan sonra bu forward guidance dediğimiz kısım herhalde önemli olacak. Nasıl bir yönlendirme içinde olacaklar. Çünkü genelde bu ekonomistlerden oluşan bir ekip Fed'de. Onlar da böyle bir kısa vadeli böyle 1-2 haftalık fiyat hareketlerine çok bakmıyorlar. Muhtemelen bu toplantı zamanında onun öncesinde enflasyonist gelişmeler çok yukarı yönlü, riskler yukarı yönlüydü ama şimdi bu petroldeki sert düşüş belki görüşleri değiştirebilir. Belki onu bir süre görmek istiyorlar. Öte yandan ekonomik büyüme de fena gitmiyor ABD'de. Yani ne kadarı petrolden, ne kadarı ekonomi ısınması sonucu geliyor. Herhalde o yüzden birazcık böyle gerekirse fazla sıkı oluruz ama bir görelim, inceleyelim noktasındalar diye tahmin ediyorum. Özetle tahvil piyasası kesinlikle önem kazanacak. Bizde de aslında böyle bir durum var. Türkiye'de de bir ara işte bu 2023 seçimlerine kadar herhalde o 2-3 senelik dönem bizim aşırı gevşek politika dönemimizde kimse tahvil piyasasına bakmıyordu. Türkiye'de de böyle 2-3 senelik bir dönem TL tahviller özellikle çok ikinci plana atılmıştı. Şimdi böyle 1,5-2 yıldır biz de tahvil piyasasını daha çok istiyoruz. Şu an daha serbest bir piyasa haline gelmeye başladı. O da tabii ki hisse senedi piyasası için de bir sinyal niteliğinde. Dünyanın geri kalanı için de bu çok önem kazanacak. Mesela Japonya, orada da yeni bir faiz artımı olur mu olmaz mı konuşuluyor. İşte yenin seviyesine bakacağız diyorlar. Ama yine orada da işte bir ara hep konuştuğumuz şeylerden biri Japonya'nın 30 yıllık tahvil faizleri çok tehlikeli yerlere ulaştı konusuydu. Bu da önümüzdeki dönemde bunların hepsi herhalde gündemde kalacak. Şimdi kısa vadede herhalde bekleyeceğimiz şey bu Fed'den birazcık yumuşama sinyali gelecek mi gelmeyecek mi? Piyasalar tekrar biraz daha bu reel faizi daraltıcı şekilde fiyatlamaya girecek mi onu takip edeceğiz herhalde.
1: Peki hocam, küresel için aradaki filtre bu konuştuğumuz koşullara rağmen yine Merkez Bankası etkisiyle ve onun içerisinde bulunduğu yeni dönüşüm süreci mi? İçeriye baktığımızda da sanki savaş döneminde bol bol konuştuk zaten Borsa İstanbul geçtiğimiz yıl o küresel ticaretle ilgili şoklara daha fazla tepki vermişken bu sene daha dayanıklı diye konuşuyorduk ama savaş ortadan kalkıyor neredeyse. En azından bir süreliğine askıya alınıyor. Şimdi de daha dayanıksız gibi görünüyor. Bunu nasıl açıklarsınız?
0: Evet bizde de bu konu biraz yani şu aslında iki açıdan bakıyorum. Bir tanesi senle bir önceki yayında da konuşmuştuk. Borsalarda, bizim borsamızda da belki daha belirgin var. Konsantrasyon çok arttı. Bizde de böyle borsayı sırtlayan şirket sayısı 4-5 civarı oldu aşağı yukarı. Bu sene de işte savunma sanayi, enerji ve birkaç tane daha böyle çok aslında kimsenin tahmin etmediği biraz da spekülatif giden hisse senetleri var. Biraz bunların etkisiyle de bizim borsamız görece daha kuvvetli kaldı. Şimdi savaş geride kalınca belli sektörlere olan ilgi tabii ki azaldı. Şimdi yatırımcıların kafası diğer taraflara çevrildi. Orada merkez bankalarının etkisi biraz daha fazla. Mesela bankacılık veya buna benzer diğer sektörler Şimdi daha çok Merkez Bankası ya da para politikası, mali politika buraları daha çok

0: konuşacağız. Bizde de aynı durum var. Mesela dün bir haber vardı işte. Merkez Bloomberg'de de hatta çıktı işte Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Temmuz ayında çok işte sadeleşmenin devam edeceği, burada çok bir değişiklik yapılmayacağına yönelik bir sinyal verdi şeklinde bir haber vardı. Hemen piyasa bunu Temmuz ayında herhangi bir indirim olmayacak, işte üst banttan fonlama devam edecek, bu iş Eylül ayına kalır herhalde ilk olası indirim diye okudu. Hemen bir negatif fiyatlama gördük. Herhalde bizde de böyle olacak gibi. Artık bundan sonra enflasyon, para politikası ve tabii ki bunları ölçtüğümüz şeylerden biri tahviller, az önce konuştuğumuz gibi. Amerika'da da benzer şey olacak. Yani savaşı geride bırakınca daha çok bu reel politika ve merkez bankalarının etkinliğini daha çok konuşacağız diye düşünüyorum ben de.
1: Hocam, altın, petrol, bir de gümüş tabii altınla beraber sürekli zikretmek durumundayız. Özellikle tahvil ve hisse senedi piyasası açısından konuştuğumuz bu konuların neresinde kalıyor?
0: Altın birebir bu reel faizleri fiyatlıyor, az önce söylediğim gibi. Özellikle bu savaşın başından beri, yani Mart başından beri bu korelasyon çok yüksek. Öncesinde böyle bir durum yoktu. O zaman Rusya-Ukrayna savaşını yaşamıştık 2022'de. Devamında merkez bankalarından çok güçlü talep gördük altın tarafında. Dolar endeksinden, Amerikan faizinden vesaire altın koptu. Tamamen kendi başına ekstra bir talep gördü. Sonra Trump seçilince zayıf dolar endeksi dönemine geçtik biraz aslında. Orada hatta debasement rate diyorlardı buna. Orada en çok primlenen varlıklardan biri altın oldu. Şimdi tekrar bu savaşın başlangıcından beri merkez bankalarının ekstra bir altın talebi olmadı gördüğüm kadarıyla. Orada Amerikan faizi, Amerikan reel faizi az önce söylediğim gibi. Neden bu arada böyle bir ilişki var? Çünkü altın biraz hiç sıfır reel faize sahip bir kur gibi davranıyor. O anlamda bunun panzehiri Amerika'nın reel faizi oluyor. ABD'de reel faizleri artınca altına olan talep azalıyor. Altın fiyatları değer kaybediyor. Gümüş de biraz yüksek beta altın gibi. Tabii birazcık endüstriyel tarafı da var gümüşün, ancak bu tip gelişmelerden tabii ki çok etkileniyor. Altın bir hareket ediyorsa gümüş iki ediyor genelde. Eğer dediğim gibi reel faizlerde biraz gevşeme görürsek, ki benim tahminim o yönde. Bu Fed'in ekstra sıkılığı fiyatlandı. Orada biraz ben gevşeme olması bekliyorum. Belki bunlara bir destek niteliğinde olabilir altın ve gümüş için. Petrolde tamamen bu savaşın geride kalması artı Hürmüz Boğazı'nın açılacak olmasının yaratacağı bu ekstra arzı fiyatlıyor şu an. Hatta işte bunun için bizim de baktığımız vade farkları var. Calendar spread dediğimiz, işte petrolde 2 ay 1 ay farkı veya 6 ay 1 ay 12 ay 1 ay, hangisine bakarsak bakalım. Normalde bu çok kısa vadeli fiyatlar uzun vadenin çok çok üzerindeydi. Şimdi neredeyse bunlar aynı yere geldi. Böyle bir dengelenme oldu aşağı yukarı orada. Piyasa artık böyle ekstra bir arz olacağını fiyatlıyor. Büyük oranlarda fiyatlara da girdi hatta, bunlara bakınca onu da görebiliyorum. Yani şu an kısa vadede belki aşırı satım noktasına da gelmiş olabiliriz. Ama bir de az önce dediğim gibi İran'ın petrolü bir noktada piyasaya girecek. O da gündemde. Hatta işte bu OPEC üyelerinden mesela Irak'tan en son bir açıklama vardı. İşte bize OPEC Plus'tan çıkarın, aksi takdirde ben kendi kendime çok fazla üretime gideceğim anlamında bir açıklama yaptılar. Yani bu körfez ülkeleri de bu kaçırdıkları dönem telafi etmek için ekstra üretime de gitmek istiyorlar. Biraz bu da fiyatlanıyor. Yani her yerden böyle bir ekstra arz bolluk olacağı fiyatlaması var şu an. O da büyük oranda fiyatlara girdiğini düşünüyorum ben artık. Yani belki biraz daha aşağı gelebiliriz ama işin çok büyük kısmı fiyatlandı görüşündeyim petrolde özetle.
1: Çok teşekkür ediyoruz Arfkep kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi'ye. Bakalım, daha Haziran'a tam noktayı koymadık, bitene kadar yeni denkleme bir şeyler girecek mi, yoksa bu haleti ruhiye ile yılın ilk yarısına noktayı koyacak mıyız? Gideyim şimdi Bloomberg ET araştırma analisti ekip arkadaşım Mehmet Özdemir'e.

0: Araştırma masasında Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir bizlerle gün ortasında onların notlarına göz atacağız şimdi.
1: Evet Çağlar Bey, özellikle haftayı kapatırken günün ortasına da geldik, günü yaraladığımızı neredeyse söyleyebiliriz. Şöyle bir fiyatlamalara bakacak olursak bu tarafta dünkü bankacılık özelinde Borsa İstanbul geri çekilmesi bugün en azından kendini bir miktarda dengelenme çabasına bıraktığını söyleyebiliriz. Özellikle bugün bankalardaki düşüşün bir miktar daha durması ama en azından yukarı yönlü momentumunda bir miktar daha gecikmesi dikkat çektiğini söyleyelim. Şu anda özellikle biraz daha katkı baskı tarafına bakacak olursak dengeli bir görünüm var o tarafta. Ama şöyle bir genel anlamda turlamak gerekirse de destek finans faktöringin özellikle %1,5'a yakınlık bir katkısı ile birlikte puan bazlı katkılarda başı çektiğini söyleyebiliriz. Raporların belki de olumlu raporların bir bir geldiği ulaştırma endeksine ilişkin hava yolu şirketlerinde Türk Hava Yolları bugün %1'e yakın primle 6-7 puan civarında endekse pozitif katkı vermeye çalışıyor. En azından yukarıda tutmaya çalışıyor diyelim. Coca-Cola gibi, Katılım Evim gibi hisseler tarafında da primleri görmek mümkün ama Yapı Kredi ve Koç Holding gibi hisselerde şu an %1'in üzerinde. Baskılar tarafına baktığımızda o tarafta da dünkü en azından ya da bu aralar diyelim momentumun bir miktar daha hızlandığı ve volatilitenin de bir miktar daha yukarı doğru geldiği Aselsan tarafında puan bazlı baskılarda birinci sırada görüyoruz. Astor, Magen gibi, Odin, Şekerbank gibi hisselerde de en azından burada bir miktar daha baskı çerçevesinde görmek mümkün. Şöyle bir genel anlamda günün ortasına gelmişken haftalık performansa baktığımızda ise Çağlar Bey o tarafta %3 civarında endeks tarafında BIST 100'de geri çekilmeyi yakından takip ediyoruz. Yani bu demek oluyor ki biz bugün bu fiyatlardan toparlanıp %3'ün de üzerinde bir momentum görmeyeceksek BIST 100'de 3 haftalık değerlenme serisinin Borsa İstanbul 100 ana endekste sonlanabileceği anlamına geliyor ki bu özellikle bundan önceki diğer 2 haftalarda bankacılık endeksinin momentumu ile ciddi anlamda bir yukarı atmıştık kendimizi. Tekrar 15.000'in seviyelere doğru yaklaşmıştık. Fakat özellikle bu hafta %3 civarında kayıplarla birlikte bir miktar daha burayı izlemek mümkün oluyor. Belki şunu da özellikle değinmek gerekebilir ki yabancı yatırımcıların özellikle dün satış tarafında yer almasının ardından bugün öğle saatlerinde en azından 3 milyar TL'yi geçen satışlarıyla Bank of America'nın bir miktar daha satışlarda önce olduğunu söyleyebiliriz. O tarafta bir yerli yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışan bir piyasa görüntüsü var. Zaten son bir aydır bir yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul tarafında o trendin tam olarak destek noktalarına yakın seyrederken hafiften bugünkü kapanış rakamları bir miktar daha kritik olacak diyebiliriz. Dün ve ondan önceki gün küresel taraftaki olumlu görünüme katılmayan Borsa İstanbul tarafı bugün özellikle Avrupa borsaları başta olmak üzere negatif açılış yapmaya bekleyen Wall Street endekslerin vadelilere baktığımız zaman da buradaki negatifliğe de bugün ayak uydurmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir miktar daha son dönemde kısa vadede son 3-5 günden bahsediyorum. Küresel tarafla korelasyonumuzun epey zayıfladığını bu tarafta söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'e.

0: Seans ortasının sonuna geldik. 15-15'te akıllı parada görüşmek ümidiyle. Birazdan da Zeynep Özol sizlerle 14'te birlikte olacak. Hoşçakalın.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Fiyatlamalar nereye geldi bakarak başlayalım. Borsa İstanbul'la açılışı yapacağız her zaman olduğu gibi. 14.294 puanda Borsa İstanbul, %0,24'lük yukarı yönlü hareketle pozitif fiyatlanıyor. %1'in üzerinde negatif tarafta olansa bankacılık tarafı. Bankacılık tarafında dünden beri bir satışı takip ediyoruz. Dün %3-4'ler civarındaydı. Bugün %0,47 pozitife dönmüş durumda. Toparlama eğilimi başlamış diyebiliriz. Sınai tarafta %0,10'luk yukarı yönlü hareket. Mali tarafta ise %0,66'lık pozitif yönlenmeyi takip ettiğimiz bir seans. Hizmetler, turizm diye bakacak olursak hizmetler tarafı %0,35 negatif, turizm tarafı %0,79 geri çekilmeyle seansı sürdürürken ulaştırmada %0,56 yukarı yönlü hareket olduğu notunu da düşelim. Paralara bir bakalım. Özellikle dolar TL, euro TL ve tabi paritenin geldiği seviyeler itibariyle dolar endeksi 101'e geldi. 101.21'de biraz geri çekildi ama euro dolar çaprazı 1.1405'te, 1.14'ün altına da gitmişti biliyorsunuz. Euro TL 53.21'de, dolar TL 46.62'de. Avrupa tarafında hisseler ne yapıyor? Bir oraya göz atalım. Avrupa borsalarına bakalım. Oradaki seyir bize ne söylüyor? Londra borsası, yani kırmızı bir sayfa. Londra borsası %0,74. Kakara endeksi %0,68, DAX endeksi %1,25, İtalyan Milano borsası da %1,14 aşağı yönlü seyrediyor. Amerikan vadelilerine gelecek olursak kırmızı hakimiyeti burada da var. Dow Jones vadeliler %0,14, Nasdaq %1,18, S&P %0,47 negatif bölgede. Getiri eğrisine bir bakalım, orada görünüm ne arz ediyor diye. 10 yıllık tahvil faizi 4.37'de, 5 yıllıklar 4.13'te, 2 yıllıklar 4.08'de. 10 yıllık tahvil faizine de, yani aslında getiri eğrisinin tamamına bir miktar alım gelmiş. Özellikle 10 yıllıkların 4.50'lere doğru gittiği yerden 4.37'lere geldiği notunu düşelim. Ve geçelim petrol, altın, emtia ve kripto para tarafına. Spot altının ons fiyatı 4052 dolardan, gümüş 58 doların üzerinde, 60 doların altında, 120 dolarlardan buralara gelen bir gümüş hareketini görüyoruz. Bitcoin'de 59.303 dolar seviyesi var, 60.000'in altında. Brent petrol 72 dolar 65 sentte. Bu tabi dün Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye dönük saldırıyla iyimserlik törpülenmişti. 75 dolara gitti petrol ama yeniden geri geldi. Amerikan tipi de 70'in altında, 69 dolar 61 sentte. Tabii şimdi bu jeopolitik tarafta anlaşmanın çerçevesine ilişkin tartışmaların da bir yandan devam ettiği bir ortam var. Mesela Amerika bir geçiş ücreti olmayacak Hürmüz'den diyor. İran tersini söylüyor. En azından yani kayıplarının bir savaş tazminatı bedelinin karşılanması kapsamında bir ücret talep ediyor vesaire. Ama petrole baktığımızda mesela vadeli petrol fiyatlamaları özellikle Ağustos-Eylül kontratlarında 60-68 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Notunu da düşelim. Bizim için de önemli ve kritik noktalardan biri petrol fiyatının geleceği, oturacağı aralık. Biliyorsunuz savaş başlamadan önce son enflasyon raporu toplantısında 60.9 dolara revize edilmişti petrol fiyatları. Savaş başladığında da 70 dolarların kıyısında seyrediyorduk ki bugün yine oralara doğru geliyor. Altına gidecek mi? Beklenti o. Bir bağlantı yapalım. Harun Raşit Demircan, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
1: Şimdi baktığımızda haftanın son günü itibariyle petrol bildiğimiz yerden devam ediyor. Borsa İstanbul'da dün bankacılık tarafında bir sert satışı gördük. Bugün orada yine toparlanma eğilimini görüyoruz az önce baktığımız kadarıyla. Teknoloji tarafında da Micron etkisi biraz yatışmış gibi görünüyor. Orada da bir gidip gelen hikaye meselesi devam. Dün tabii veri de geldi, PC verisi de geldi. Dolayısıyla yani jeopolitiğin etkisinin peyderpey azalmaya başladığı fiyatlamalarda, teknolojinin ve petrolün bildiğimiz yerden devam ettiği, bundan sonra makronun biraz daha konuşulacağını öngördüğümüz bir piyasa dinamiği var demeye devam ediyoruz sanırım. Ne dersin?
2: Evet, önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar küresel tarafa odaklı kalacağız. Cuma günü zaten yurt içinde enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ki bu zaten Temmuz ayının belki de en önemli aşaması olacaktır. Burada küresel tarafa biraz daha odaklanacak olursak, özellikle dolar endeksinin ciddi yükselmesi aslında buradaki Fed'e yönelik beklentileri de bir

0: Bir nevi bizlere gösteriyordu ki burada dün gelen veriler sonrasında aslında bu beklentinin biraz da geri çekildiğini gördük. Dolar endeksinde son 2 gündür bir geri çekilme hakim. Burada tabii FED'den bir faiz artırım beklentisi söz konusu, ancak bu beklentinin çok bir rasyonel veriye dayanmaması da bizim savunduğumuz bir noktaydı. Burada tabii yıl sonuna kadar FED'den bir faiz artırımı gelirse eğer buradaki dolar endeksindeki güçlü görünümün devam etmesi bekleriz. Ancak böyle bir beklenti içerisinde değiliz. Burada dolar endeksindeki bir miktar geri çekimin devam etmesini bekliyoruz ki bu da yine altın ve emtialara yansımaya devam edecektir. Petrol tarafına baktığımızda da aslında Türkiye için de olumlu fiyatlama devam ediyor. Burada risk iştahının dün bir miktar risk iştahı artmıştı İran'daki bu olaylardan kaynaklı, ancak kalıcı olmadığını gördük. Risk iştahı zayıf seyretmeye devam ediyor. Bundan kaynaklı Borsa İstanbul tarafında aslında iyimser bir tablo oluşabilir. Ancak bu tarafta da bu hafta bir satış baskısına hakim olduğunu izliyoruz. Burada aslında bir kar realizasyon olarak yorumlayabiliriz bu hareketliliği. Burada takip ettiğimiz önemli seviye 14.150 seviyesi. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda baskı biraz daha derinleşebilir. Ancak bu seviyede kaldığı durumlarda, senaryolarda tekrardan yukarı yönlü potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Burada dediğimiz gibi kısacası önümüzdeki hafta Cuma günü çok kritik ki burada %1'in altında bir aylık enflasyon rakamı alırsak eğer Temmuz ayındaki PPK toplantısında iyimser bir beklenti oluşabilir. Özellikle fonlama oranının 37'ye çekilmesi borsa için olumlu bir sinyal olacaktır. Bundan kaynaklı gelecek enflasyon rakamına göre özellikle banka tarafının öncülüğüyle hareketliliğin biraz daha artmasını bekliyoruz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı. Stüdyoya döneceğiz. Çağlar Toros yanı başımda. Info Yatırım Stratejisi de hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Aslında biraz Harun'un bıraktığı yerden devam edelim istiyorum. Yani girişte de ben toparlamayı yaparken petrol üzerinden biraz vurgu yapmaya çalıştım. Yani petrol fiyatları 72 dolarlarda şu an. Yine vadeli petrol fiyatlamalarına baktığımızda özellikle bu Ağustos-Eylül kontratlarının 60-68 bandında aralığında yoğunlaştığını görüyoruz. Türkiye için önemli bir avantaj üretme potansiyeli görüyor musun? Önce onu sorayım. Ne kadar yüksek görüyorsun? Yani hem ödemeler dengesinde hem enflasyon ekseninde ve tabii Merkez Bankası'ndan bu eksende şimdi ne beklenebilir, ne dersin?
2: Evet, şöyle.
1: Yine Haziran'ın da düşük gelmesi beklentisinde not düşelim.
2: Evet, yani bu savaş meydana çıktıktan sonra sürekli bir fiyatlama mekanizması ve hesaplamalar yaptık. Yani ortalamada hesaplara bakıldığı zaman petroldeki her 10 dolarlık yükseliş enflasyonu 1.1-1.2 puan yıllık bazda, cari işlemler dengesini de 4 ila 5 milyar aralığında etkiliyordu. Ama şu an itibariyle bu savaşın bittiği haberlerinin de gelmesi petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde aşağı çekti. Fakat hızlı bir şekilde aşağı çekmiş olmasına rağmen ortalamaları hala yüksek. Yani bizim tam anlamıyla makroekonomi tarafında bu istenilen rakamlara gelebilmemiz ya da piyasaların...
1: Neresi orası? Yani 50 günlük ortalamanın altında seyrediyor şu an hareketli ortalamanın, yanlış
2: Yıl sonu petrol ortalama beklentileri yaklaşık 90 dolarlı civardaydı.
1: Anladım, tamam.
2: Aynen, 90 dolarlı civardaydı. Şimdi petrolün 72 dolarlara kadar inmesi kısa vade itibariyle tamam, olumlu bir gösterge gibi gözüküyor. Ve bu olumlu bir gösterge. Fakat ortalamaların daha da aşağı gelebilmesi lazım. Çünkü enerji maliyetleri hala yüksek. Ve enflasyona kadar o geçişkenlik ister istemez artarak devam etti. Biz enflasyon tarafında evet bir geri çekilme görebiliriz aylık bazda. Fakat eksi enflasyonu görmek şu an için o kadar da kolay değil. Yani enflasyonun artış hızı yavaşlayacak. Evet, ama fiyatlar genel düzeyindeki artış hızı yavaşlayacak gibi duruyor. O eksi petrolün ortalamaların altına düşmesinin eksi yansımasını daha ileriye dönük vadede görebiliriz. Onun için de bu seviyelerde ilerlemesi lazım. Kısa vadeli olarak olumlu olarak gözüküyor. Uzun vadeli olarak dediğim gibi biraz da ortalamalara bakmak lazım. Bu süreç içerisinde ben Merkez Bankası'nın en azından kısa vadede bekle gör politikasında devam edeceği kanaatindeyim.
1: Temmuz'da ne işitmeyi, hangi hamleyi görmeyi beklersin? Temmuz'dan önce bir beklentin var mı?
2: Temmuz'dan önce bir beklentim, şöyle bir beklentim olabilir. Fonlama maliyetinin bir miktarda aşağı yönlü gelmesi olabilir. İşte %40'lara kadar çıkmış. O %37'lere kadar yine eskisi gibi geri çekilebilir. Bunları neden söylüyorum?
1: Yani bir kademeli fonlama gevşemesi
2: nasıl savaş çıktıktan sonra faiz artırımına gitmeyip dolaylı olarak faiz arttırdıysak, savaşın bitmesinden sonra da dolaylı olarak bir faiz azaltımı beklerim. İlk başta bunu beklerim. Daha sonrasında Merkez Bankası'nın Temmuz'da adım atmasını beklemem. Yani bekle gör devam edecektir. Çünkü biraz önce anlattığım sebeplerden kaynaklı olarak. O taraftaki volatilite, oynaklık çok yüksek, hala devam ediyor. Hatta sabah saatlerinde tekrardan İran'dan bir açıklama geldi. Yani bu açıklama biraz daha risk iştahını düşürebilecek bir
1: gemiye
2: açıklama.
1: Saldırı aynen öyle. Meselesini diyorsun. Evet, 75 dolara gitti petrol ama sonra yine 72 dolarlara geri
2: bu geldi. Sefer de Suudi Arabistan'daki tekrardan bir fabrikanın, petrol üreten bir fabrikanın tekrardan 4 ay sonra ilk defa tekrardan faaliyetlere
1: arz
2: başladı.
1: Arz dengesi üzerinden şekillenen bir fiyatlama.
2: Aynen öyle. O yüzden Merkez Bankası bu kadar volatilitenin olduğu, bu kadar haber akışlarının fazla olduğu bir yerde bence Temmuz'daki rakamlara da tabiri caizse çok fazla güvenmeyecektir. Bekle gör politikasına devam edecektir. Ama bu hikayenin böyle devam etmesi durumunda ben Eylül'de ilk faiz indirimini beklerim bu noktada. O Temmuz ayındaki PPK kararında ise birazdan yumuşak tonda, güvercin tonda bir Merkez Bankası olması kuvvetle muhtemel.
1: En erken beklentim Eylül.
2: Evet.
1: Peki. Şimdi biraz dolar tarafındaki bu beklenmedik yukarı yönlü hareketin etkisini de değerlendirmeye çalışalım bizim açımızdan. Yani biz tabii savaşın bitimiyle beraber gelişmekte olan ülkelere bize fon akımını da hesaba katıyorduk, bekliyorduk. Bir savaş zaten beklenenden uzun sürdü. Dolar da beklenenin ötesinde yukarı yönlü seyrediyor. Bir dolarlaşma eğilimini takip ediyoruz. O tarafta Fed'in ne yapacağı konusu da ayrıca kritik. Yani bu yüksek seviye devam edecek mi, etmeyecek mi? O beklentileri de alayım bize etkileri üzerinden.
2: Tabii yani Fed'in ne yapacağı şu an çok belirsiz. Şu yüzden belirsiz. Eski Fed Başkanı Powell ile Trump'ın arasındaki sürtüşmeyi zaten biliyoruz. Bu kapsamda da Trump'ın daha güvercin bir başkan getirmesi, başkan adayı getirmesi beklenirken Kevin Warsh isminin çıkması piyasalarda soru işaretlerini arttırmıştı. Çünkü 2008 krizinde Amerika'yı krizden çıkartan isimlerden bir tanesiydi Kevin Warsh ve şahin tutumuyla tanınıyordu. Şimdi ise bakıldığında Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalar Trump'ın istediği gibi bir başkan olabilecek düzeyde açıklamalardı. Bir önceki toplantıdan önce. Toplantıdan önce yaptığı açıklamalar oldukça güvercindi diyebilirim. Yani şu yüzden işte 12 kişi bir araya gelerek faizleri indirin, faizleri kaldırın bunu istemiyorum. Ve anlık konjonktürde karar vermek yerine ileriye dönük enflasyon beklentilerine bağlı olarak karar verelim gibisinden yaptığı açıklamalarla aslında Trump'ın istediği gibi bir başkan olacağının sinyallerini vermişti. Ama son toplantıda ise şahin tutumunu sürdürdü. O yüzden bir belirsizlik var aslında. Benim için belirsizliğin diğer bir durumu ise Trump'ın Warsh'un bu kadar şahin açıklama yaptıktan sonra susmuş olmasıydı. Yani bir göstermelik miydi acaba, gerçek miydi?
1: Onu göreceğiz ama işte Powell'ı da Trump seçmişti.
2: Evet.
1: Bunu da Trump seçti ama sonuçta kurumların yönetimi bağımsızlığı diye bir konu da var. Göreceğiz onu önümüzdeki dönemde ama Warsh dediğin gibi bu özellikle teknoloji tarafındaki hikaye üzerinden bir dezenflasyonist etkiyi de hesaplayan bir merkez başkanı olarak da karşımızda duruyor. Onu da not düşmek lazım. Ama ben şunu soracağım. Amerikan ekonomisinin şu an bir faiz arttırımına ihtiyacı var mı?
2: Amerikan ekonomisinin faiz arttırımına ihtiyacı var gibi duruyor. Hı. Yani rakamlar hala yüksek. Ya şuradan pay biçmek lazım. Enflasyon beklentisinin %2 olduğu bir yerde neredeyse 2 katı bir enflasyon var. Yani yüksek bir enflasyon ortamı. Dün PCE verileri geldi.
1: Evet.
2: PCE verileri hala enflasyonun kısmi de olsa kalıcı olduğuna ilişkin sinyalleri verdi. Yani o beklenenden daha hızlı bir enflasyonun aşağı yönlü eğilimi çok da yok.
1: Bu arada istihdam da güçlü.
2: Aynen öyle. Yani o tarafta bence şu an için bir, ya şöyle söyleyeyim, faiz indiriminden ziyade faiz arttırımı daha sağlıklı olur. Ama bekle gör politikası da şu an için sağlıklı olarak ilerliyor. Ama tekrardan savaş başlar, petrol fiyatları yükselir, o apayrı bir hikaye.
1: O ayrı bir hikaye. Şimdi şu anki senaryo üzerinden gidelim. O zaman bize dönük fon akımı noktasında nasıl bir resim şekilleniyor? Yani bir bu taraf, iki Yine buna bağlı olarak hani biz bu savaş öncesi hisse senedi piyasasında, savaş sürecinde pardon, öncesinde yukarı yönlüydü. Sonra yavaşlama gördük. Bono tarafında ciddi satıcılı seyri gördük. Bize özgü değil yani, küreselde de böyleydi. Şimdi bunlar hızla savaş öncesine döner mi dönmez mi sorusu vardı. Dolayısıyla aslında bunların hepsi birbiriyle sanırım ilişkili.
2: Evet, aynen öyle. Ama

savaş öncesinde hemen o kısa süre içerisinde dönmez. Yani genel anlamda yabancı yatırımcılar da özelinde neden borçlanma araçları piyasasına giriyorlardı? Çünkü faizler yüksekti. Faizlerin yüksek olmasıyla birlikte o getiri arayışı biraz da borçlanma araçlarına kaymıştı. Sene başında ise faiz indirimlerinin gelebileceğine ilişkin beklentiler ve tüm dünyadaki dezenflasyon sürecinin hızlanması

0: O yüzden hala bu bence savaş belirsizliği hala devam ediyor. Yani önce onu söyleyeyim. Her ne kadar Amerika ile İran anlaşmış gibi gözüküyor ama İsrail tarafından çok da fazla bir açıklama yok. Hatta geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptılar. Biz Amerika'yı çok da fazla kale almıyoruz. Kendi işlerimizle ilgileniyoruz. Minvalinde açıklamalar vardı. Onların hala Lübnan'a saldırılarının da devam ettiği medyada yer alıyor. Şimdi bu kadar belirsizlik ortamı içerisinde yabancıların da genel anlamda fon akışlarının eskisi gibi olmasını beklemek, tabiri caizse biraz daha iyimser taraftan bakmak. Ama tekrardan faiz indirimleri başlar, borçlanma araçları piyasasındaki getiriler azalır ve bizim gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına göre iskontolu olan o yapımızı yabancılar görür ise bu sefer fon akışları hızlanabilir. Ama bunun çok kısa vadede olmasını açıkçası beklemiyorum. Birazdan makroekonomik adımların, rasyonel adımların gelip makroekonomiye yansımasıyla bence yabancı yatırımcılar daha hızlı bu tarafa gelecektir hisse senedi piyasasına.
1: Şunu da sorayım. Şimdi kıymetli metaller tarafında da önce çok sert bir yukarı yönlü hareketi gördük. Şimdi geldiği yerler işte 4000'in altına sarkan bir altın. 60 doların altında bir gümüş fiyatlamasını takip ediyoruz. Gümüşle ilgili zaten hep bir analizler marjlıydı, rezervliydi daha doğru bir ifadeyle. Şimdi tabii bizim yatırımcımız açısından, hane halkı açısından altının önemi büyük. Aslında Merkez Bankası rezervlerinin etkisi açısından da belki değerlendirmek lazım ama önce şu hane halkının altın tercihi, yükseliş sırasındaki getiri, onun onun etkileri aslında tüketime de etkisi. Şimdi kayıpla beraber de yatırım tercihinin ve tüketimin şekillenmesi noktasında nasıl bir etki analizi olur?
0: Şöyle, zaten hani bizdeki genel sorun yatırımcının kendi risk profilini bilmemesinden biraz daha kaynaklanıyor. Yani bizde şöyle bir yapı var. Özellikle volatilitesi yüksek durumlarda, yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde de fazla panik oluyoruz. Bu aslında yatırımcının tabiri caizse biraz daha kendini bilmemesinden kaynaklı oluyor. Ya da konjonktürü bilmemesinden kaynaklı oluyor. O yüzden bu denli bir panik alışları ve panik satışlarıyla birlikte de yapılan bir analizde şöyle bir şey var. Özellikle Türkiye'de elde enstrüman tutma gün ortalaması yaklaşık 30 gün. Bu gelişmiş olan ülkelerde 180 günle 240 gün arasında değişkenlik gösteriyor. Hani bizim biraz daha tez canlı olduğumuzun ayrıca bir göstergesi. Şimdi konjonktürden kaynaklı olarak kıymetli madenlerde geri çekilme hareketleri var. Çünkü belirsizlik ortamı var. Ha, normalde belirsizlik ortamında biraz daha güvenli limanlara olan geçişlerin arttığı durumları da gördük biz ama geçen hafta Amerika tarafından, Warsh tarafından yapılan Şahin açıklamalarla birlikte dolar endeksi yukarı yönlü hareketini daha da fazla hızlandırdı. Bu da ters korelasyondan kaynaklı olarak altın ve gümüş tarafındaki geri çekilmeleri daha da hızlandırdı. O yüzden biraz daha konjonktüre bağlı olarak pozisyon üretmek ve pozisyonlanmak lazım. Şu an için ise dediğim gibi ben biraz daha panik havasının daha hakim olduğunu görüyorum yatırımcılar açısından. Konjonktüre bağlı olarak biraz daha karar vermek lazım. O yüzden de yatırımcının biraz daha kendi risk profilini şekillendirmesi gerektiğini düşünüyorum bu noktada.
1: Çağlar Toros, çok teşekkür ediyorum katıldığın, katkın için. Çok sağ ol. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Yaz sıcağına Caz Seri

0: yayınlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam.

0: Piyasa Hattı devam ediyor. Ramazan Taş stüdyoda konuğum Luxera GEO Yönetim Kurulu Başkanı. Ramazan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: En son Mart'ta sizinle görüştük diye hatırlıyorum. Halka arz sürecindeydiniz. Sonrasında nasıl gitti işler? Önce bir öyle başlayalım. Evet. Halka arz hedefleri, oradan gelen gelirin dağıtımı noktasında.
1: Şöyle, sizin bahsettiğiniz gibi 10 Mart'ta halka arz oldum. Borsa İstanbul'da şirketimiz hissesinde işlem görmeye başladı. Şükürler olsun, güzel şu an 3 aylık bir performansı geride bıraktık. Güzel, hissenin prim değeri de güzel bir yere geldi. Yaklaşık %45-50 civarında bir artış gösterdi. Biz orada da zaten vaat ettiğimiz şekilde de yeni projeleri de başlamış olduk. Avcılar E5 aksında yeni bir tane sözleşme yaptık. Yeni başlayacağımız projeler. Halka arz dedim, çoğunu biz yeni projelerde kullanacağız diye. Zaten şeyimizde de böyle.
0: Yüzde kaçı yatırımdı halka arzdan gelecek gelirin?
1: %85'i yatırıma.
0: Şimdi ondan kullanmaya başladınız.
1: Başladık, evet. Peki. Mevcut projelerin finansmanında da kullanıyoruz ama yeni projeler için de bismillah dedik, başladık. İkincisinde Sultanbeyli'de şimdi Surkent'e proje yapıyoruz. Onun hemen yanında bir tane arazi vardı. Onda ihalesine girdik. Biz kazandık ihalesini. 8000 metrekare yakın bir arsa. O da 200 daire çıkacak. Onu da satın almasını inşallah yapacağız. Bu şekilde yani hedeflerimize doğru hızlı bir şekilde yol alıyoruz.
0: Sultanbeyli projesinin segmenti nasıl? Yani konut segmentinde nereye oturuyor? Yani
1: şöyle,
0: orada, orta üst ya da erişilebilir.
1: Erişilebilirlikle orada zaten gerçekten güzel bir işbirliği yaptık. İki tane projemiz olacak, iki etaplı olacak. İlkini Sultanbeyli Belediyesi'nin bir iştirak şirketi var, Sultan Konut AŞ diye. Onlarla beraber projeyi geliştirdik. 445 daire, 13 tane de ticariden oluşuyor bu proje. Şu an inşaatı başladı ve orada Türkiye'de ilk sefer kamu özel sektörü bir işbirliği yaparak çekilişle, kura ile konut satışı yapıyoruz. Şu an 19-30 Haziran arasında talep topluyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü gerçekten güzel bir ilgi var ve fiyat da gerçekten erişilebilir fiyat. Yani hep söylediğimiz ya işte pahalı, uygun, alınamıyor diye. İşte orada biz hem belediye kendisinden fedakarlık gösterdi hem Luxera GEO olarak biz fedakarlık göstererek iki taraflı gerçekten şu dönemde İstanbul'da markalı konut projesi olarak erişilebilir fiyatla sunduk. Fiyat ne kadar diyeceksinizdir? Erişilebilirin altında ne var? Şöyle söyleyeyim. 2+1 daire 6 milyon 300 bin lira fiyatı. %35'ini alıyoruz. 1 milyon 899 bin lira. Kalan da 30 ay eşit. Peki. Taksitli, faizsiz, vade farksız bir şekilde. Bu da bugünkü piyasa ve konjonktür için gerçekten fırsat bir fiyat.
0: Şimdi, şöyle devam edelim. Bir proje bu. Bir SGK'dan aldığınız
1: ikinci etabı olacak
0: arsa proje. Vardı. Evet. Anladığım kadarıyla halka arz gelirinden oraya yatırım yapıyordunuz. O ne aşamada?
1: O daha yeni tapu süreçleri devam ediyor. Önce bizim üzerimize geçecek. Sonra mimarlarımız çalışıp onunla proje ve ruhsat süreci. O yaklaşık 8 ve 10 ay sonra startına başlayacağımız bir proje olacak.
0: Şimdi biraz finansallarınıza bakalım. Birinci çeyrek finansalları bize ne gösteriyor diye. Şimdi net dönem zararını işaret ediyor ilk çeyrek bilanço sonuçları. Proje satış gelirlerinde bir miktar ivme kaybı var gibi görünüyor. Dönemsel hasılat beklentilerin gerisinde kalmış. Marjlarda daralma var. Şimdi bu faaliyet karlılığını baskılayan unsurlar neler? Yani sektörün içinden geçtiği süreç mi, yüksek enflasyonist ortam mı, kredi koşulları mı, yoksa dönemsel etkiler mi? Yani sizin proje tamamlanma süresi ve muhasebeleşme adımlarınızla ilgili. Farklı. Çünkü yani sizin sektörde, GEO'larda böyle bir dönemsel etki de var ama bir yandan sektör dinamikleri de var. Hangisi, hepsi mi?
1: Şöyle, Luxera GEO sektörü göre ayrışan bir şirket. Bunun avantajı ne? Gerçekten projelerin eşsiz lokasyonu ve lokasyon avantajıyla. Finansallar yansıması tabii sizin de bahsettiğiniz gibi inşaat sektöründe teslim yapıldıktan sonra, fatura kesildikten sonra bunlar finansal raporlara yansıyor. Karlılık ondan sonra, yani bu sene sonu itibariyle güzel bir karlılık açıklayacağız inşallah. Ama şu anda dediğim gibi halen satış sırasında biz sektöre göre ayrışıyoruz. Bunun ne farkı var? Hem yurt içindeki güçlü bir müşteri ağımız var hem de yurt dışında iyi bir ajent ağımız var. Yabancı tarafından da güzel projelerimiz teveccüh görüyor bazı bölgede. Her bölge değil. Yerlilerin ağırlıklı olduğu var, yabancıların ağırlıklı olduğu bölgeler var. Ondan dolayı bu henüz mali verilere yansımadığı için onu tam göremiyoruz ama normalde ön satış diye adlandırılıyor bu süreç. Ön satış kapsamında aslında hedeflerimizin yanında, yani aynı ölçüde satışlarımız gerçekleşiyor. Bunları faturanın kesip mali verilere yansıdığında da gerçekten güzel bir ortaya rakam çıkacaktır.
0: Şimdi bilanço analizlerinize baktığımda ben riskler başlığı altında bir maliyet enflasyonuna dikkat çekiliyor. Yani henüz satılmamış olan bağımsız bölümlerle ilgili inşaat maliyetlerinin artışları, projelerin işte toplam marş potansiyelini bir miktar törpüleyebilir böyle bir risk söz konusu diye. Ne kadar yüksek bir risk bu?
1: Şöyle inşaat malzemelerindeki artış esasında biraz daha yatağa işte seviyeye ulaştı. Şu an %28.58 son artış endeksi inşaat grubunda. Dediğiniz gibi evet marjda biraz rekabetle ilgili baskı var ama şu faiz indirme esasında piyasayı belirleyecek olan konu. Faiz indirme biliyorsun Merkez Bankası biraz süreç uzadı bu jeopolitik risklerden.
0: En erken Eylül'de bekliyorum dedi Çağlar Toros
1: Evet. Yani biz de aynı şekilde dediğiniz gibi bekliyoruz. Onunla beraber biraz daha piyasa canlanacak ve ondan sonra daha olumlu sonuçlar neticeye ortaya çıkacaktır.
0: Bir diğer risk de az önce sizin de temas ettiğiniz hani malzeme tedariği ve hani işte buna bağlı olarak şantiye süreçlerinde olası sarkmalar, yani o teslimat gecikmeleri riskinden bu marj toparlanmalarının, genişlemelerinin biraz uzayabileceği riski aslında bu bahsettiğinizin paralelinde gider
1: mi? İşte onu nasıl biz şey yapıyoruz? Orada bize yılda 93 tane proje analizi yapıyoruz. En iyi ve en güzel lokasyonla 3-4 tanesine bir sözleşme yapıp imza atıyoruz. Burada

0: Daha hani çok seçici davrandığımız için ve onları gerçekten iyi konseptler geliştirdiğimiz için orada biraz pozitif ayrışıyoruz biz o konuda. Mesela en son avcılar projemiz E5 aksında E5'e 90-100 metre cepheli olan avcılar metrobüsünün hemen yanında normal zamanda hakikaten çok rahat satılabilecek olan bir ürün orada inşa edeceğiz. Orada biz orada dediğimiz gibi buradaki know-how'umuzu, tecrübemizi, kendi ekiplerimizin iş gelişmedeki becerilerin hepsini bu projeye yansıtıp pozitif olarak ayrışıyoruz.
1: Yani bu teslimat takvimi mevcut marj daralmasını tersine çevirmekteki ana katalizörünüz burası diye anlıyorum.
0: Evet, evet, evet. Oradaki şeyimiz o şekilde olacak.
1: Peki bu projelerin finansallara yansımasını hesaplamanız, yani hangi vadede hesaplıyorsunuz?
0: Şöyle, bu sene mesela iki tane projemiz teslim edecek. Bir tanesi büyük projemiz Yüksel'e Towers, bir tanesi Yüksel'e Nev Bahar Life. Bunlar bu sene itibariyle teslim edileceği için 2026 sonu finansallarımıza yansıyacak. Burada da önümüzdeki dönem ilk açıkladığımız mali raporlarda onu güçlü bir şekilde yansımasını göreceğiz.
1: Peki, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgileniyor musunuz?
0: Kentsel dönüşümle ilgileniyoruz. Kentsel dönüşümde ülkemizin biliyorsunuz önemli bir konusu. Orada da bir devletin teşviklerinden dolayı aslında bir hızlanma da var. Ama arzu edilen seviyede mi? Değil tabii ki. Ada bazlı değil de yerinde dönüşüm şeklinde, yani tekli ikili binalar şeklinde yapılıyor. Biz de bu kapsamda daha önce Arnavutköy'de bir kentsel dönüşüm projesi yapmıştık. Acıbadem'de ilgilendiğimiz ama henüz sonuçlanmayan bir proje var. Yaklaşık 200 daireden oluşacak olan. Süreç içerisinde devam ediyoruz. Bunda hakikaten herkesin en önemli öncelik konulardan bir tanesi olması lazım. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon konut dönüşmesi gerekiyor. 600 bin de bunun acil olarak dönüşmesi gereken konut sayısı. Hem kamu hem özel sektör el birliğiyle buna el vermesi lazım. Biraz da vatandaşlarımız da bazen uzlaşma konularında biraz daha itidalli davranırlarsa daha hızlı çözümler oluyor. Bazen 100 aylık istediğiniz çoğu okey diyor ama bazıları da işte başka afaki taleplerde bulunduğu için süreçler uzayabiliyor. O konuda herkes elini taşını altına koyarsa daha hızlı bir dönüşüm süreci olur.
1: Peki şimdi son soru, portföy odağınız nasıl gidecek, dengesi nasıl olacak önümüzdeki süreçte?
0: Biz ağırlıkta şöyle, yani ticari artı konut karma projeler inşa ediyoruz. Şu anki elimizdeki projeler, yapacağımız projeler de o. Bir tek avcılardaki proje biraz daha ticari artı ofis ağırlığında olacak. Ama dediğimiz gibi şu anda mesela Sultanbeyli projesi gerçekten erişilebilir konutta ciddi bir şey yaratmış olduk burada. Biraz önce bahsettiğim gibi. Fiyat İstanbul için markalı bir konut projesi gerçekten uygun olan bir proje. Bunda ihtiyacı var baktığımızda. Sultanbeyli'nde şöyle, İstanbul'un kuzey aksındaki gelişen ilçelerinden bir tanesi. Sancaktepe Şehir Hastanesi, yeni açılan Üsküdar Sultanbeyli metrosuna yakın, Kuzey Marmara bağlantı yoluna yakın. O bölgede hakikaten gelişiyor ve orada uzun vadede iyi bir prim değeri kazanacaktır.
1: Ramazan Taş, teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Luxera GEO Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuzdu. Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Ala Rak Güneş Dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. AVM tarafındaki son performansı ve ciro endeksini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı bizimle. Nuri Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Alara Hanım.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Enerjiniz de çok yüksek diyelim. Çünkü çok taze bir Mayıs ayı ciro endeksi geldi AVM'ler tarafından ve iyi geldiğini de endekste gördüm. Çünkü Mayıs ayı özelinde bakıldığında burada metrekare verimliliği bazında %47'ye varan bir artışın olduğunu Mayıs özelinde gördük endekste. Reel büyüme de enflasyon üzerinde gerçekleşmiş. Peki şimdi bir bayram dopinginin de Mayıs ayı özelinde olduğunu biliyoruz. Bu dopingten kaynaklı mı böyle bir artışla karşı karşıya kaldık ve baz etkisini de göz önünde bulundurursak bu artışın devamını Haziran'da bekliyor musunuz?
2: Alara Hanım, 2025'in sonu itibariyle bir bakmamız lazım. Ne bekliyorduk 2025 sonu itibariyle? 2026.
1: Çok farklı projeksiyonlar vardı Nuri Bey.
2: Aslında 2026'nın başı itibariyle endişelerimiz yukarıdaydı, çok yüksekti. Bir de bu endişelerin üzerine Mart ayı itibariyle savaş başladı. Ama ona rağmen Ocak, Şubat, Mart ayı itibariyle endeksimiz hep genelde enflasyona paralel seyretti.
1: Evet.
2: Aslında bu bizim sektör için, perakende sektörü için olumlu bir gelişmeydi. Hatta Mart'ta bayram etkisiyle beraber enflasyonun içine üstünde oluşan segmentler de vardı. Nisan ayında biraz gerileme yaşadık. Artık ikinci yarıyla beraber şunu düşündük. Dedik ki artık ikinci yarıyı biraz kaybettik. Herhalde yatırımlar 2027'ye sarkacak. Ama Mayıs'la beraber, Mayıs ayında bayramın etkisini net olarak gördük. İki etken var. Bayram artı geçen sene itibariyle bayram Haziran'daydı. Baz etkisiyle de Mayıs'a bunun etkisi yansıdı. Ziyaretçi sayılarına baktığımızda %14'lük bir artış var yaklaşık. Hı hı. Ve biraz önce siz de teyit ettiniz. Cirolarda da bir önceki seneye istinaden %41.7'lik, yani enflasyonun yaklaşık %10 üstünde, bu çok değerli. Tabii bunda kampanyaların önemli bir etkisini olduğunu düşünüyoruz. Ama kategori bazında da bakmak lazım. Bakın birkaç kategori ben size sayayım. Eğlence ve hobide %74'lük bir artış var. Bunun içerisine hediyelik eşyalar, oyuncak, sinema ve buna benzer segmentler giriyor. Teknoloji %52.3, kişisel bakım ve kozmetik %48. Özellikle teknoloji ve kişisel bakım son 4-5 aydır zaten enflasyonun üstünde seyrediyordu. Hı hı. Bunun farklı etkileri var ama gördüğümüz şu, bayramın önemli bir etkisi var. Hemen hemen her segmentte enflasyonun üstünde seyrettik. Yiyecek içecek sektörü %42, giyim sektörü %42. Yapısal problem yaşayan ayakkabı sektöründe bile %33,5 bir ilerleme sağlamışız. Baz etkisi ve harcamaların ötelendi Mayıs ayı içerisinde ve bu harcamalar kampanyalarla beraber değer kazandı. Aslında bu aydan hem perakendeciler hem de biz yatırımcılar oldukça memnunuz.
1: Şimdi tabii burada eğlence ve hobi kategorisi %74'e varan bir yükselişte en büyük büyümeyi kaydetmiş Mayıs ayı bazında bakıldığında. Peki Haziran'da yine aynı oranı görecek miyiz? Çünkü Mayıs ayında aslında bayram topingi derken AVM'lerin daha yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Çocukların da bu tatillerle beraber deneyim merkezlerini keşfettiği bir dönemdi. Bu saatten sonra artık mağaza dışında deneyim merkezlerinin daha da büyük bir ekosistem haline gelebileceğini öngörüyor musunuz?
2: Bunları öngörüyor. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi Mayıs ayındaki artışlar Haziran ayında olmayacak. Yani buradaki bir doping etkisi ve baz etkisi vardı. Haziran geçen seneki bayram alışverişiyle bu seneki Haziran'ı kıyasladığımızda rakamların biraz gerileyeceğini açıkçası düşünüyoruz. Bu da çok doğal. Ama şunu söylemek lazım. Biz halen teknoloji tarafında, kişisel bakım, kozmetik ve eğlence, hobi tarafında alışverişlerin enflasyonun üstünde geleceğini tahmin ediyoruz. İnsanların ikinci plana attığı konfeksiyon ve giyim ve bunun yanı sıra ayakkabı tarafı enflasyonun biraz altında gelecek. Bakın önemli bir şey daha söyleyeyim burada. Mayıs ayı içerisinde hipermarketteki artışlar %19-20 civarında geldi. Çünkü tatile giden bir sürü insan hipermarket ihtiyaçlarını artık karşılamadılar. Burayı bize biraz azalttılar. Ama dediğim gibi ziyaretçi sayılarında Haziran ayında bir azalma olacak. Ama burada da panik yapmamak lazım. Biraz da bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Çünkü burada da baz etkisini net olarak göreceğiz.
1: Peki şimdi tüketici tarafındaki davranışları konuştuğumuzda sizinle hobi tarafındaki bu geniş büyüme endeksinin ve göstergesinin zamanla artık AVM'ler daha fazla bir metrekare alabileceği konusunda öngörüde bulunabilir miyiz? Önümüzdeki dönemde kişisel bakım mı, teknoloji mi, yoksa deneyim merkezi olan bu yeni yaşam alanları mı AVM'ye daha fazla yer kaplayacak? Bir değişim öngörüyor musunuz?
2: Son aslında 10 senedir alışveriş merkezlerinde çok ciddi bir değişme var. Yeme, içme, eğlence dediğiniz gibi hobi inanılmaz yer almaya başladı. Artık bu değişimlere ayak uyduran alışveriş merkezleri bu ortamdan çok daha fazla karlı olarak çıkacak. Bir tek alışveriş merkezleri yatırımcıları olarak bu böyle değil. Aynı zamanda perakendiciler markalarımız da öyle. Online'ı ve offline'ı birleştiren, gerçekten de müşterisine deneyim yaşatan ve bağlılık sağlayan alışveriş merkezleri ve markalar ön plana çıkacak. Bu değişim kaçınılmaz. Ama özellikle değişim küçük ölçekli alışveriş merkezlerinde daha acil. Çünkü küçük ölçekli alışveriş merkezlerindeki problemler çok daha fazla ön plana çıkıyor. Buradaki değişimlerin acil olarak yapılması elzemdir diye düşünüyoruz.
1: Ziyaretçi sayılarına bakıldığında şimdi 2023'ten bu yana 2026 Mayıs'ı göz önünde bulundurduğumuzda her seneki Mayıs ayında çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmışız. Çünkü 2023'te %7'ye varan bir geri çekilme varmış ziyaretçi alanında. 2024'te %5'lik bir daralma var. 2025 yani geçtiğimiz sene Mayıs ayında %3'e yakın bir artış varken bu sene bu ay bayram dopingiyle %13 olmuş. Peki önceki senelerdeki geri çekilmenin sebepleri nelerdi? Ve bu süreçte artık daha fazla AVM tarafındaki ziyaretçilerin artışına doğru giden bir eğilimle mi zamanla karşı karşıya kaldı?
2: Aslında Türkiye'ye baktığınızda kişilerin zaman geçirmek için tercih ettikleri en önemli yerlerden bir tanesi alışveriş merkezleri. Genç bir nüfusa sahibiz, yaş ortalamamız 32. Bu insanların, bu kişilerin geçireceği böyle çok büyük parklar, çok büyük caddeler maalesef bizim Türkiye'de hemen hemen hiçbir şehirde çok fazla mevcut değil. Çoklu olarak buralar artık alışveriş merkezlerine ne diyoruz? Buralar yaşam alanları.
1: Evet.
2: Yaşam alanları artık bir merkez, bir buluşma merkezi, bir sosyalleşme merkezi haline dönüştüğü için buralar ön plana çıkacak. Tabii bir tek ziyaretçi sayıları Alara Hanım gösterge değil. Ziyaretçi sayıları bir gösterge bir taraftan ama gerçekte bunun satışlara nasıl etki ettiği önemli. İşte buradaki satışlara yansımış durumda. Geçen sene itibariyle ziyaretçi sayılarında biraz gerileme, belki daha düşük bir yükselme olmuş olmasına rağmen halen satışlarımız çok iyi noktalardaydı. Onun için aslında ilk öncelikle bakmamız gereken yer bizim satışlarımız.
1: Ve ciro tarafını biraz konuşmak lazım. Satışların evet. Yanı sıra bir de markalar tarafından da aslında bu endeksi yorumlamak gerekiyor. Çünkü metrekare başına ciro İstanbul yine ön tarafta çıkmış. Ciro tarafına bakıldığında Anadolu'nun da aslında son dönemlerde daha randımanını arttırdığı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Fakat tahtı yine İstanbul'un alamıyor Anadolu tarafı da. Peki şimdi yaz ayına giriş yaptık Nuri Bey ve İstanbul, Antalya gibi sahil kenarının cıvıl cıvıl olduğu yerlerimizde burada nasıl bir taleple karşı karşıya kalacağız sizce?
2: Şunu belirtmek lazım. İstanbul başına kişi başı harcama elbette daha yüksek.
1: Evet.
2: Ama artış hızına baktığımızda son birkaç yıl içerisindeki Anadolu'daki artışlar, cirolardaki artışlardaki ivme çok daha fazla. Belki İstanbul'u yakalayamayacak ama artış ivmesine baktığımızda Anadolu'daki alışveriş merkezleri çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bunu gidip de perakendecilere ve markalara sorduğunuzda nereye yatırım yapmak istersiniz, nerede mağaza açmak istersiniz diye sorulduğunda da genelde Anadolu şehirleri ön plana çıkıyor. Çünkü Anadolu şehirlerinde gidecek başka bir yer yok. Alara Hanım, İstanbul'da birçok yere gidebilirsiniz. Caddeye çıkabilirsiniz, Boğaz'a çıkabilirsiniz, herhangi bir yerde yürüyüşe çıkabilirsiniz, parka gidebilirsiniz ama Anadolu'da bu tip imkanlar kısıtlı. Onun için Anadolu'da özellikle ailelerin ve çocukların tercih ettiği yerler de alışveriş merkezleri. Şimdi yaz başladı, turizm sezonu başladı. Tabii ki büyük şehirlerden özellikle güneye bir akım var. Buralardaki alışveriş merkezleri özellikle Antalya tarafında, Bodrum tarafında, Fethiye tarafında çok ciddi işler yapacaklar. Onlar da onu bekliyordu zaten. Gideceğiz biraz da orada alışveriş yapacağız. İstanbul'daki alışveriş merkezleri de geride kalmaz, merak etmeyin. İnşallah onları da yurt dışından gelen turistlerle kompanse ederiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi o tarafı konuşmak lazım. ABD-İran savaşındaki gerilimin birçok sektöre etkisi aşikar ve her sektöre aslında tahribat bırakan bir dönemle karşı karşıya kaldık. Tabii 3 ay aşkın süredir devam eden savaşın ardından geçtiğimiz hafta sonu ABD-İran hattındaki gerilimi biraz daha durduracak bir müzakere sürecine adım atmış bulunmaktayız. Peki bu süreçte bakıldığında bu zamana kadar yerli turistin dopingi mi Mayıs'ta etkili oldu yoksa yabancı tarafından da gelen bir akım var mıydı? Çünkü Körfez'de bir kaos vardı. Türkiye alternatif olabilir mi diyorduk. Cidden oldu mu Nuri Bey?
2: Turist sayılarında %3'lük bir gerilme var Mayıs'ta.
1: Evet.
2: Aslında bizim dopingimiz tamamen yerli müşterimizden. Sağ olsun onlar halen harcamayı bırakmadılar. ellerinden geldiği kadar da dışarıya çıkıyorlar, harcıyorlar, çocuklarıyla, aileleriyle vakit geçiriyorlar. Bunun dopingini, belki oradaki savaşın etkilerini biraz da orta ve uzun dönemde göreceğiz Alihan Hanım. Çünkü yaklaşık %21 ile 35 arasında çok ciddi turiste gerileme var Körfez ülkelerinde. Bu kişilerin, bu turistlerin bir yerleri tercih etmesi lazım. O bölgeye en yakın yerlerden birisi de bizim ülkemiz. Neden olmasın? Her şeyimizde çok güzeliz. Tarihimizle, kültürümüzle, yiyeceğimizle, içeceğimizle, her şeyimizle, alışveriş destinasyonu aynı zamanda. Ve zaten kamu ve özel sektörün de bu konuda işbirliklerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kamunun çıkardığı özellikle vergi avantajları var yatırımcılar açısından. Bunlar daha da ön plana çıkartılırsa, bunların reklamı daha fazla yapılırsa, önümüzdeki dönemde böyle bir aylık, iki aylık, üç aylık bir serüven gibi bakmamalıyız bu işe. Önümüzdeki 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar bazında bakmalıyız. O zaman bundan çok daha efektif bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum.
1: Bir de yabancı yatırımcı tarafını konuşalım sizinle. Çünkü ABD, İran geriliminin ardından yabancı yatırımcı işlerinde bir geri çekilmenin de olduğunu görmüştük. AVM yatırımlarında şu an yabancı yatırımcının bir aktivitesi var mı? Faaliyet olan yatırımlar tabii ki devam ediyordur. Fakat yeni yatırımlara dair bir temkinli davranışla karşı karşıya kaldınız mı? Çünkü bundan birkaç ay önce yabancı yatırımcının yavaş yavaş da AVM tarafından çıktığına dair haber başlıkları da görmüştük. Böyle bir algı mı var, yoksa bunlar gerçekten olan sektördeki süreçler mi?
2: Belki bir kısmı karlarını realize etmek durumunda kaldılar. Belki bir kısmı fondu, hatırladığım kadarıyla sizin söylediğiniz, ondan bahsediyorsunuz. Belki belirli bir süresi vardı, çıkış kararı verdiler. Ama bu kısa süreçte dediğimiz gibi çok hızlı bir yatırımcı gelecek mi AVM tarafında? Hı hı. Belki ticari gayrimenkul diye sınırlamamak lazım AVM diye. Ticari gayrimenkul demek lazım. Kısa dönemde hayır. Bakın 2026'nın ikinci dönemi itibariyle faizler aşağı gelecek dedik. Enflasyon aşağı gelecek dedik. Maalesef savaşın etkisiyle beraber faizler belki standart bir noktada kaldı. Enflasyon yukarı doğru seyretmeye başladı. %30'lar sene sonu itibariyle bulacak. Ama yabancı yatırımcıların gelmesi için Alara'nın bir öngörülebilirlik lazım. Finansman imkanlarının, kaynaklarının olması lazım. Enflasyonun aşağı doğru seyretmesi lazım. Bunlar olduktan sonra yabancı yatırımcının gelmemesi hiçbir sebep yok. Ancak en önemli konulardan birisi ticari gayrimenkulde. Ticari gayrimenkul kira rejiminin, konut kira rejiminden tamamen arınması lazım. Çağdaş ülkelerde nasıl yapılıyorsa bu iş, o kira rejiminin Türkiye'ye getirilmesi lazım. Basiretli iki tacir arasındaki sözleşme serbestisinin iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde ön plana çıkartılması lazım. İşte bu dönem bizim için çok önemli bir fırsat. Körfez'de olan bu savaş konusu da evet belki çok üzücü bir şey, talihsiz bir konu, ama bunu Türkiye, yatırımcıları Türkiye'ye çekmek adına da bir fırsat olarak kullanabilir ki kamu bunun üzerinde bir çalışma yapıyor.
1: Kira ve konutun ayrışmasını biz sizinle uzun zamandır programımızda yaşıyoruz. Peki bu sene içerisinde burada ciddi bir adım bekliyor musunuz?
2: Biz kamu tarafıyla görüşüyoruz. Özellikle sözleşme serbestisi konusunda çok ciddi adım atılmasını bekliyoruz. Alihan Hanım, ticari gayrimenkul tarafındaki kira sözleşmeleri şu anda konuta göre çok daha korumacı bir şekilde. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Amerika'da böyle bir şey yok. Bakın, bir konut kiracısı olarak veya bir konut mal sahibi olarak sözleşmenizi 10. senenin sonunda feshedebiliyorsunuz. Ticari gayrimenkulde bunu yapamıyorsunuz. Biz ticari gayrimenkulde minimum AVM'lerde 5 senelik kira sözleşmesi imzalıyoruz. 5 sene içerisinde herhangi bir zamanda anlaşmayı feshedelim diye yazsanız bile hiçbir şekilde mal sahibi anlaşmayı feshedemiyor. 5 seneyi bitirmek zorundasınız. Onun üzerinde de bir 10 sene daha geçmesi lazım. Ancak 16. senenin sonunda, yani neredeyse insanın ömründen çeyrek ömür gidiyor. Siz ancak anlaşmanızı feshedebiliyorsunuz. İşte bunun değişmesi lazım. Bunun daha aşağı doğru gelmesi lazım. Bir de bu anlamda kiralarda da tabii bazen şikayetler oluyor. Biliyorsunuz faiz kira artışları, evet, olduğunu bazen perakendecilerim söylüyor. Ama şu anda alışveriş merkezlerine bakın Alara Hanım. Özellikle benim yönettiğim, başında bulunduğum şirketin 10 tane alışveriş merkezi var. %99, %100 doluluk oranlarına sahipler. Fahiş kira artışı denildiği zaman şunu algılamamak lazım. Fahiş kira mı? Fahiş kira artışı mı? Bir tarafta kiranız 50 lira olabilir ama gerçekten rayiç kira 100 liraysa 50 lirayı onun seviyesine getirdiğin zaman yüksek bir artış gibi gözükebilir. Ama maalesef rayiç kirayı uygulamak şu anda kolay değil çünkü mevzuat buna izin vermiyor. Aslında perakendecilerin maliyetleri içerisinde Kiranın bir payı var %15-20 civarında. Geriye kalan %80'lik pay işçilikten geliyor, ham maddeden geliyor, enerjiden geliyor. Ama en önemli şey onların lehine kirada bir mevzuat var. Mevzuat aslında kira artışlarını sınırlıyor.
1: Tabii burada da aslında fahiş bir kira artışı olmadığının altını çiziyorsunuz. Aslında...
2: İstenebilir. İstenebilir. Artış istenebilir. Ama 5 senelik kontrat süresinde bunu isteyemiyorsunuz. Ancak 5. senenin sonunda isteyebiliyorsunuz. Buna da mahkeme oturuyor zaten karar veriyor. Raiç kiranın %10-15 altında anlaşmaya vardırttırıyor. Ve adaletin kestiği parmak acımaz.
1: Hukuki bir süreci var.
2: Hukuki bir süreç ama... En azından ben görüyorum yatırımcılardan, biz masaya oturduğumuzda perakendecilerin markaların %90'ı ile ortada bir noktada el sıkışabiliyoruz.
1: Bu son dönemde markalardan aslında bir talep geri çekilmesi görmediniz değil mi Nuri Bey? Çünkü yabancı markaların da Türkiye'ye yavaş yavaş girişlerini konuşulduğu bir dönemdi. Aslında ünlü bir Japon markasının da bu sene içerisinde girebileceği konuşuluyordu. Fakat daha sonrasında böyle bir durumun olmadığı da açıklandı. Peki şimdi yavaş yavaş ABD-İran altındaki gerilimin durulmaya başlandığı, küresel merkez bankalarının daha temkinli, iyimser bir adım atmaya başlayabileceği bir süreçte karşı karşıya kalabiliriz. Yeni yabancı markaların girişlerinde hızlanma bekliyor musunuz? Çünkü yabancı yatırımcı iştahında bir durulma olabileceğini siz görmüşsünüz. Peki marka girişlerinde böyle bir hareketlenme olabilir mi?
2: Şimdi Türkiye marka girişleri aslında ticari gayrimenkuldeki yatırımlara göre çok daha kolay. Daha az ölçekli yatırımlar montan olarak baktığımızda. Ama onlar da stratejik olarak bakıyorlar. Sizin bahsettiğiniz o marka, evet, o da aynı şeye bakıyor aslında. Öngörülebilirlik, enflasyonun aşağı gelmesi, ekonominin daha durulur hale gelmesi. İşte bunlar olmaya başladığı andan itibaren bu markaları da Türkiye'ye çekmemiz mümkün. Ama son birkaç sene içerisinde zaten yabancı markalar Türkiye'ye girdi. Ama problem... Onlara yer bulamıyoruz.
1: Ve ölçekli bir büyüme de tabii burada,
2: evet,
1: önemli.
2: Kesinlikle
1: oluyor.
2: Haklısınız.
1: Peki şimdi siz o markayla bir görüşme yapmıştınız. Program önce sizinle konuşmuştuk. O markanın Türkiye'ye girişiyle alakalı bir takvim var mı veya bir düşünce var mı? Biz yoksa tamamen bir algı ve söylenti mi?
2: Biz bir sürü markayla görüşme yapıyoruz ama kısa dönemli o markanın gireceğini ben şahsi olarak düşünmüyorum. Biraz daha orta zamana yayılacağını öngörüyorum.
1: Şimdi tabii daha önce finansman maliyetlerinin sektör üzerindeki baskılarını sizinle programlarımızda konuşmuştuk. Bakıldığında ABD-İran hattındaki gerilimle 3 aydır politika faizinde indirim tarafında bir durulmaya girildi ve pas geçildi. Bu süreçten sonra Temmuz sonrası bazı sektör temsilcileri ve banka genel müdürleri bir gevşeme olabileceğini faizler tarafında öngörüyor ki Bloomberg HT ekranlarında Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akden de bir açıklama yaptı ve kendisi Temmuz'dan sonra bir gevşeme olabileceği öngörüsünü sunmuştu. Böyle bir ortamda AVM yatırımlarında hızlanma bekler misiniz ve renovasyon tarafında şu an nasıl bir taleple karşı karşıyayız?
2: Bizim de böyle bir beklentimiz var. Bunu 2026'nın ikinci yarısıyla Haziran ayı itibariyle bekliyorduk. Bu biraz ötelendi. Belki Eylül ve sonrasında olur. Özellikle doğrudan büyük yatırımlar değil ama Lara Hanım, yenileme bile, şu andaki mevcut yatırımların yenilenmesi bile bence çok önemli. Çünkü onlarca milyon dolarlık yine yatırımdan bahsediyoruz. İşte bu faizlerin aşağı gelmesi, finansman imkanlarının artmasıyla beraber en azından yenilemeler başlar. Belki önümüzdeki senenin ortalarıyla beraber de yatırımların biraz daha hız kazandığını görürüz.
1: Peki Anadolu tarafında yatırımların hız kazanabileceğini öngörüyor musunuz? Şimdi hep İstanbul tarafını konuşuruz. Çünkü harcamaların daha fazla olduğu mega kent olarak adlandırılmış Ankara ve İstanbul. Bir de İzmir tarafı var. Fakat İstanbul daha fazla mega kent havasıyla harcamaların hep üst tarafında olan, hep tahtı sağlanamayan bir tarafta kalıyor. Önümüzdeki dönemde bu ortam sağlanırsa Anadolu tarafında yatırımların artabileceğini öngörüyor musunuz? Hep yani yabancı Anadolu'ya mı sizce odaklanır?
2: Hep İstanbul, Ankara ve İzmir diye bakmamak lazım. İstanbul'un da sınırlı bölgeleri var. Oralara yatırım düşünmek
1: çünkü
2: lazım.
1: Çünkü ihtiyaçlar da orada doğuyor aslında.
2: Evet, çünkü büyüme alanlarında bu ihtiyaçlar oluyor. Anadolu'da büyüyen yerler var. Bakın hiç olmayan alışveriş merkezleri var. 11 tane şehirde halen alışveriş merkezimiz yok bizim. Neden buralara da yapılmasın, öyle değil mi? Ama dışarıdan yeni bir yabancı yatırımcı geldiğinde Alara Hanım ilk önce Anadolu tarafına değil, büyük taraflara yatırım yapıyor. Ama içeride olan ya da yabancı yatırımcılar veya yerli yatırımcılar Anadolu'yu tercih edebiliyor çünkü Türkiye'nin konjonktürünü biliyor. Biz yabancı yatırımcı olarak ilk geldiğimizde ilk yatırımımız Anadolu'ya olmuştu. Bence çok da keyifli bir yatırım oldu. Ama neden olmasın? Ama Anadolu'da halen olmayan, AVM olmayan yerler var. Buralarda zaman içerisinde de çok güzel projeler gelecek diye tahmin ediyorum.
1: İhtiyaçlar karşılık bulabilir diyorsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir de ölçekli büyümek de yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı gözünde de aslında önemli. Ölçekli bir AVM yatırımında büyümek için nasıl adımlar gerekli sizce?
2: Bir kere doğru ekonomik konjonktürün olması lazım. Finansman imkanlarının olması lazım. Bakın orta ölçeklikteki bir alışveriş merkezinin yaklaşık maliyeti 100 milyon dolar. Bu hiç kolay bir yatırım evet. değil. 100 milyon doları da getirip yabancı yatırımcıyı ikna etmek de kolay değil. Yerli yatırımcı da buna dahil. Son zamanlarda özellikle alışveriş merkezleri el değiştirmeye başladı. İnsanlar, yatırımcılar artık diyor ki ya aşırı risk almayayım, hazır bir alışveriş merkezini, içinde geliri olan bir alışveriş merkezini satın alma eğiliminde. Yeniden geliştirmek bir AVM'yi topraktan kolay değil. Onun için ciddi konjonktür değişikliği gerekiyor.
1: Evet. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şaklıcı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve sizlere de iyi hafta sonları diliyorum.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyenler, İş Dünyası'nı nokta alıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Parayla karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları dileyelim.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Parası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Ayı da bitirmek üzereyiz ve programın içerisinde uzun uzun özellikle yılın ilk yarısında emtia tarafında karmaşık gibi görünen savaşın gölgesine geçen ardından da şu an tam olarak ikinci yarıda nereye doğru yöneleceğini herkesin merak ettiği bir değerlendirmeyi yapacağız. Bloomberg HT araştırma analisti Elif Cansever'le fiyatlamaya da bugün itibariyle bol bol bakacağız. Ama öncesinde gidelim Paribu Araştırma Raporlama Birim Yöneticisi Emren Erdoğan'a. Emren hoş geldin. Kupa devam ediyor ama biz yokuz zaten. Vedasını yapmıştık. Yine de bu sabah çoğumuz için teselli olmadı ama önümüzdeki dönemlere bakalım diyerek yine sözü devredeyim sana.
2: Merhabalar Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, bugün Asya piyasaları için değil, Dünya Kupası

için erken uyandık. Onun için uykusuz kaldık. Ama yayınlarda da zaten sık sık konuşmuştuk. Bir formalite icabıydı. Yine de kazanarak veda etmek de güzel oldu diyelim ve gündeme geçelim. Onu da şöyle bağlamak istiyorum.

0: bir ilgi olduğunu söylemek mümkün. Fakat tabii bazı ilginin düştüğü yerler de var. Dün Amerika borsaları açıldığında strateji hisselerinde bir düşüş yaşanmıştı. Bu Bitcoin'i doğrudan etkiledi. Şirketin ana hisseleri MSTR 100 doların altına inmişti ve Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Şirketin son dönemdeki Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullandığı bir kaynağı da var. O da STRC kodlu hissesi, sürekli imtiyazlı hisse senedi diye geçiyor. Bu da 100 doların altına sarktı. %26 gibi bir gerileme yaşandı. Bu şu demek, 100 doların altına inmesi stratejinin daha fazla faiz vermek zorunda olması anlamına geliyor. Maliyetler artıyor demek. Bu da Bitcoin satın alımını durdurmaları ya da yavaşlatmaları ve hatta belki de satmaya başlama ihtimalleri demek. Ki bunun da piyasa üzerindeki etkisini aşağı yukarı biliyoruz. CoinDesk'in haberine göre de STRC ile Bitcoin fiyatı arasındaki 90 günlük korelasyon katsayısı 0,70 seviyesine tırmandı. Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek zirveye ulaştı. Bu da Bitcoin fiyatının 60 bin doların altına girmesini açıklayan sebeplerden bir tanesi diyebiliriz. Geçeceğiz bir başka habere. The Block'un haberine göre de stabil coinler düşüşte gibi görünüyor. Google üzerindeki arama hacimlerine bakıldığında buradaki arama hacmi Haziran ayında aylık bazda yaklaşık %54 geriledi. Burada tabii toplam stabil kripto varlık arzının da son 10 aydır kesintisiz genişledikten sonra artık hafif daralmaya geçmesiyle eş zamanlı bir veri olduğunu söylemek lazım. Yine The Block'un haberine göre 2024 yılında %56, 2025 yılında ise %46 oranlarında büyümüştü stabil kripto varlık arzı. Bu yıl yılbaşından bu yana 0,23 gibi bir artış var yüzdelik dilimde. Bu ilginin azaldığını gösteriyor gibi duruyor bireysel anlamda belki de, ama madalyonun öteki yüzüne baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Kurumsal ilgi çok ciddi seviyede. Bunu da şu üç başlıktan anlayabiliriz. Ripple düzenleyici onayı aldı ve Japonya'da Ripple USD piyasaya sürdü. RLUSD koduyla. SBI gruba baktığımızda onlar da Japonya'nın bir banka tarafından desteklenen ilk stabil kripto parası olarak bir token'ı piyasaya sürdü. Stabil kripto varlığı. Ve son olarak da Invesco. Onlar da stabil kripto para ihraççılarının rezerv varlıklarını tutabilmeleri için yeni bir para piyasası fonu başlatmayı planlıyor. Yani buradaki haber akışına baktığımızda da stabil kripto varlıklar açısından aslında kurumsal ilginin arttığını da söylemek mümkün. Gelişmeler bugünlük bu şekilde. Sözü yeniden size verelim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Paribu Aşan Raporlama Bilim Yöneticisi Emran Erdoğan'a. Hafta biterken bir fiyatlamaya da göz atalım. Her akıllı parada olduğu gibi haritamıza baktığımızda haftanın son işlem gününde bu kez bizde aslında gün boyu pozitif devam ediyordu. Şu an itibariyle alt bantta görebileceğiniz üzere Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi negatif tarafta, ama Avrupa'da bugün satış baskısının daha da öne çıktığını söylemek mümkün. Nitekim özellikle DAX'ta %1'i aşan, hatta %1,5'lara yaklaşan aşağı yönde yüzdesel değişim ana endeksler içerisinde siz değerli izleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Kakaran'da yine FTSE ile beraber %1'e yaklaşan aşağı yönde değişim var. İtalya borsasında %1'in üzerinde Polonya'yı görüyorum. Helsinki'yi görüyorum. Avrupa'nın neredeyse tamamına bir satış baskısı hakim olmuş vaziyette. Viyana borsasında, Avusturya'da %1,5'unda üzerinde aşağı yönde değişimler var. Asya'yı merak edenler için yılın ilk yarısını neredeyse her şeyin düşüşüyle terk etmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta çok çok marjinal pozitif bir geri dönüş olmazsa bugün itibariyle 20'nin de üzerinde bir VIX endişe endeksinin olduğunu altını çizelim. Asya'da durum daha da beterdi. Kapanışlar itibariyle Kospi'de %6'lara yakın, %5,80'i aşan, Nikkei'de %4'ün üzerinde, CSI'de yine %3'ü aşan aşağı yönde değişimler vardı. Hang Seng %1,5'un üzerinde düştü bugün itibariyle. Ben hemen ekrana ABD vadelerini rica edeyim. Nitekim spot piyasada da birkaç gündür sosyal medyada sık sık çoğumuzun konuştuğu üzere X hissenin, X varlık sınıfının son X ayda gelmiş olduğu en düşük seviye fenomeni devam ediyor. Ve 26 Haziran 2026 itibariyle ABD vadelerinde de aşağı yöndeki değişim Nasdaq öncülüğünde şu an ekranda görebileceğiniz üzere ön planda. Bakalım Haziran'ın son işlem günlerinde bu durum değişecek mi? İçerideki diğer detaylara bakacak olursak şu an itibariyle pozitif tarafta sınırından kalabilen bankacılık, sanayi ve ulaştırma var. Bununla beraber BIST 30, BIST 100 ile beraber negatif tarafa geçti. Bakalım gün kapanışta neyi görüyor olacağız. Dolar TL'de çok kısa süre önce 46,5'u açmıştık. 46,62 seviyesinin üzerindeyiz şu an. Euro TL'de de 53,20'lere doğru yaklaşıyoruz. Euro dolar şu an itibariyle tam olarak 1,14'te. Uzun süredir aslında 1,14'ün altındaydı. Uzun derken kısa vadeli sürecin içerisindeki bir uzun müddetten söz ediyorum. Ama yılın geneline bakacak olursak da doların bu kadar güçlenmesinin

0: Önce çok çok uzun müddetler 1.16, 1.17, 1.18'leri konuşmuştuk bu tarafta. Bununla beraber CDS'imiz 220'nin üzerine geldi tekrardan. 222'nin de üzerinde hatta şu anda. 2 yıllık gösterge TÜİK tahvilinde %40,5, 10 yıllık gösterge TÜİK tahvilinde de %33'lerin biraz üzerini görüyorum. Bununla beraber her şeyin düştüğü ortamda bugün düşüş bacağında Brent WTI var, %3'ü aşan düşüşleriyle. Lakin ikisinin de sene başından itibaren ortalamada %20 civarında yükseldiğinin altını çizelim. Ons altın ve ons gümüş son günlerin flash iki unsuru. Ons altın 4040 dolarların üzerine geldi dün ABD'den gelen veriler ardından. Gümüşte de 58 doların üzerindeyiz şu an ama sene başında o çok yükselişlerini konuştuğumuz bu iki unsurda yılbaşından itibaren 26 Haziran itibariyle görünümde ons altında %6,40'lık, ons gümüşte de kabaca %19'luk düşüş olduğunun altını tekrar tekrar çizelim ve bununla beraber gidelim tahvil tarafına. Türk tahvillerinden bahsettik ama ABD'den gelen veri ve haber akışlarıyla beraber bu taraftaki oynaklığı ve değişimleri de gözlemliyoruz. Ve ABD oyunlukları %4,5'a mı gidiyor derken %4,40'ın altında Haziran ayının sonlarına yaklaşırken 5 yıllık ABD tahvil faizinde de %4,15 seviyesi söz konusu. ABD 2 yıllıklarında da yıllıklarda %4,10'un altına gelinmiş durumda diyelim ve kabaca Paribu bağlantısıyla beraber programa başladığımız bu 8-9 dakikalık süreyi bir arayla şu an itibariyle takip edelim. Ardından akıllı para devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci, Merkez Bankası'nın politika faizini yeni bir şok olmazsa Eylül ayında indirebileceğini öngördü. Detaylarıyla devam edelim.
2: Şimdi Merkez Bankası son 2 yılda 2 defa faiz indirim döngüsüne başladı. İlki 2025 yılı işte malum ya İmamoğlu gözaltısı ve süreci ile durdu o süreç. Hatta tersine döndü. İkincisi ise bu sene başında savaş ile beraber durdu. Çok tersine döndü demeyelim falan. Şimdi o yüzden tabii Merkez Bankası hani deriz ya biz kurumların da karakterini travmalar belirler. İki defa faiz indirmeye başladı. İkisinde de önüne bir dışsal şok çıktı. Kendi kontrolü alan dışında bir şok çıkınca. O yüzden ben Merkez Bankası'nın bir yoğurdu üfleyerek yiyeceğini tahmin ediyorum. Yani öyle hızlı bir gevşemeye gitmeyecektir. Bu birincisi. İkincisi yani bu petrol fiyatı ya da genel anda emtia fiyatlarından genel fiyatlara geçişkenliği biraz bence onu görecektir. Yani şunu kastediyorum, petrol fiyatı 60'tan 100 dolara gittiği zaman bunun ürün ve hizmet fiyatlarına yaratmış olduğu etki, petrol yeniden 100'den 60'a düştüğü zaman geri alınıyor mu alınmıyor mu? Çünkü iktisat teorisinde bu post-Keynesyenler buna menü cost derler, menü maliyeti derler. Yani fiyatlar aşağı yönde rigid, aşağı yönde gelmiyor. O yüzden onu bir görecektir bence. Yani ne kadar bir enflasyon yani şoku yedik. Çünkü ya şöyle düşünmeyelim. Petrol gitti, faiz arttırdık, indi faiz indirdik. O şey ölçmesi lazım. Onun zamana ihtiyacı var. Bu ikisini bir araya getirince benim tahminim şu. Haftaya cuma sen de bahsettin. %1'in altında bir aylık enflasyon. Bu iyi bir haber. Bence hemen bunun akabinde Merkez Bankası şu an işte 40'tan piyasayı fonluyor. Yani gecelik borç verme faizi, politika faizi 37 iken bandın üstünden fonluyor. Bence bunu kademeli bir şekilde gevşetir. Böyle birdenbire 37'ye getirmez. O kendi elindeki enstrümanlarla 40'ı 39'a, 39'u 38'e ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle gelir. Benim hala %37 olan politika faizindeki indirimi ya daha çok önemli Eylül ayında yapar gibi bir kanaatim var. Tabii bu arada yeni bir dış şokla karşı karşıya kalmazsa bu dış şokun iç siyaset kaynaklı olma ihtimali var. O yüzden Merkez Bankası'nın yoğurdu üfleyerek yiyeceği yönündeki beklentimi koruyorum bu noktada.
1: Evet, akıllı paranın bu kısmını programa başlarken de söylediğimiz gibi ilk yarının emtia karnesini ekip arkadaşım Bloomberg ETF araştırma analisti Elif Can Seven'le konuşacağız. Evet Elif, seneye başladı.

0: özellikle altın ve gümüşteki o ne diyelim sarsıcı diye niteleyebileceğimiz adeta göklere varan o yukarı yönler ki Borsa İstanbul'da borsa performans anlamında yılın ilk ayına ciddi anlamda damgasını vurmuştu. Sonra belki borsalar bizle beraber düşmeye başladı. En nihayetinde ikinci ayın sonlarında savaş girdi hayatımıza. Orada tam olarak yönü kestiremiyorduk. Normalde bildiğimiz ezber olsa özellikle altın için güven liman algısı, ortada da bir savaş var. Bu taraftaki hareketlik devam eder diye konuşurduk. Hiç de öyle olmadı. Sonra bir baktık 26 Haziran'a geldik bugün. Haziran başlarken ateşkesi konuşuyoruz. En nihayette bu kez hisse senetleri altın ve gümüşten sonra iştirak etti buraya ama bu hafta yine büyük bir türbülansla geçiyor düşüş anlamında. Bununla beraber ama bulaşıcılık etkisi, diğer endüstriyel metallerdeki hatta gıda emtiyasındaki görünüm de çok çalkalandı. Senden dinleyelim bu 6 ayı savaşın gölgesine geçen.
1: Çağlar, aslında senin de söylediğin gibi seneye ilk başladığımızda Fed'in bundan sonraki projeksiyonlarını değerlendiriyorduk ve faiz indirimlerini konuştuğumuz bir döngüyle seneye başlamıştık. Keza buna eşlik eden yüksek altın fiyatı ve yanında gümüş fiyatını da konuşuyor olmuştuk. Fakat sonra Şubat ayına geldiğimizde bu dönemde, hemen savaş öncesi dönemde 5600'lere kadar çıkan bir altın ve yanında yine ivmelenen bir gümüş takip ederken savaşın başlangıcıyla beraber güvenli liman algısından çıkan, Hürmüz'ün kapanmasıyla beraber yukarıya doğru pırlayan bir Brent petrol tarafı takip ettik. Bugün geldiğimiz noktada aslında en son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyleyerek başlayalım. Daha çalkantılı bir küresel piyasalar ve ona eşlik eden yine çalkantılı şekilde hareket eden bir emtia piyasası gördüğümüzü söyleyebiliriz.
0: 2025 gibi belirsizlik bizim normalimiz olmaya devam ediyor yani.
1: Kesinlikle ve piyasa şu an o kadar volatil ki gelen en ufak bir haber döngüsüne hızlı bir sonuç veriyor. Hem küresel hisse senedi piyasası hem de emtia piyasası olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şu son günde, sabah bunu Mehmet Filoğlu ile beraber grafik düellosunda da konuştuk. Doların güç kazanması, %1'lerde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Buna eşlik eden bu aşağı yönlü hareketlerle bir altın takip ediyoruz ama gidelim en baştan başlayalım, senin de az önce söylediğin gibi. Şubat ayında savaşın başlamasıyla beraber güvenli liman algısını kaybetmiş bir altın tarafı gördük. Brent petrolün yukarı sıçrayışıyla beraber Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından gemilerin geçişlerinin bir miktar azalması, hatta hiç geçmeyecek seviyelere gelmesi, ki burada hatırlatmamız gerekir, savaşın başında kimse olayların bu kadar ilerleyebileceğini, söylemlerin bu kadar sertleşebileceğini düşünmüyordu. Bu geldiğimiz noktada da aslında bir miktar daha piyasaların Hürmüz'ün kapalı olmasını fiyatladığını, Brent petrolün çok aşağı seviyelere geldiğini ve neredeyse petrol ihracatının %70'ini gerçekleştiren Körfez Körfezi'nin geldiğimiz noktada bir miktar daha önemini vurgulayan bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim. Brent petrolün bu dönem içinde 120 dolarlara kadar çıktığını seyrederken aslında kimsenin beklemediği bir şekilde, yani analistlerin de öngöremediği bir şekilde altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketleri takip ettik.
0: Ki gümüş de ona eşlik etti. Şu an ekranda istersen grafik, buradan da anlatmaya devam etmek istersen.
1: Evet, kesinlikle emtiada ateşkes görünümü başlığı altındaki bu grafiğimiz aslında bize emtiaların o sert hareketlerinden bahsediyor. Altın ve gümüş tarafına baktığımızda özellikle savaş dönemindeki bu aşağı yönlü hareketlerini, az önce de söylediğim gibi ki analistlerin ana beklentisi bu yönde değildi. Çünkü doların bu kadar güvenli liman algısıyla talep göreceğini, tahvil faizlerinin bu kadar seyredeceğini, ki biz Mayıs ayında 30 yıllık tahvil faizlerinin hem Avrupa tarafında, İngiltere özelinde, hem Amerika'da 5 seviyelerine çıktığını gördük. Bu beklenilen ve öngörülen bir durum değildi. Çünkü Trump'ın her söylemiyle şahinleşen bir Fed'e dönüştük ve bununla beraber piyasalar bir miktar daha burada fiyatlamaları dengelediler diyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi aslında Fed'in beklentisi seneye başlarken faiz indirimleriydi. Bu savaş dönemiyle beraber artık biz savaşın ortalarında kesin faiz arttıracak Fed tarafı diye konuşmaya başladık. Buna eşlik eden enerji maliyetlerinin yükselmesiyle beraber, aslında enflasyon üzerindeki baskıyla beraber Avrupa tarafı buna eşlik etti. Keza boş Asya tarafı da buna eşlik edenlerden oldu. Yani küresele yayılmış bir kriz ortamı geçirdik. Bunun değerlendirmeye baktığımızda şimdi Goldman Sachs tarafından geçen hafta açıklanan verilerde altın tarafında 500 dolara kadar aşağı yönlü bir hareket gördü. Hedeflerini 500 dolar kadar aşağıya çektiler. Yıl sonu için 5400 hedeflerinden 4900'lara inen bir altın hedefi yaptılar. Buna eşlik eden Deutsche Bank da 4. çeyrek hedeflerini %17 kadar altında aşağı yönlü revize etti. Tam bu dönemlerde yine analistlerin yaptığı bir açıklamayla beraber, şimdi burada iki türlü var. Bir, piyasanın altın talebi var. var. Bir de biz bunun yanında merkez bankalarının altın taleplerini takip ediyoruz. Özellikle Çin Merkez Bankası rezervlerini çeşitlendirmek için altın talebine, altın alım işlemlerine devam ederken aslında şu an analistlerin beklentisi önümüzdeki aylar için 2026 yılında aylık 50 ton kadar altın alımı merkez bankalarının devam etmesi, 2027 yılında ise 40 tona kadar altın alımlarının merkez bankalarının devam edecek olması. Gümüş tarafına baktığımızda ise aslında hem sanayi metali hem sanayi metali hem kıymetli metal sayılabilecek gümüş tarafındaysa yine söylediğim gibi 2025 ve 2026 yılında aslında birazcık bu elektrikli araçlar yapay zeka ile birlikte gümüşe olan talebin artışıyla hızlı bir ivmelenme seyrettik. Fakat geldiğimiz noktada bir miktarda artık 60 dolarların altında seyreden bir gümüş takip ediyoruz. Ve gümüşün bundan sonraki sürecinin kıymetli metal mi yoksa sanayi metali olarak mı devam edeceğini aslında bize gösteriyor diyebiliriz. Buradan devam etmemiz gerekirse aslında istersen sen de birazcık buradan sanayi metallerine geçelim. Çünkü sanayi metallerini de şu an grafiğimizde görüyoruz. Senenin ilk başlarında yukarı yönlü ivmeleri takip ederken yine savaşla beraber aşağı yönlü hareketlerini korudular. Bu Bloomberg MTI endeksinin altında yine az önce bahsettiğimiz altın ve gümüşe eşlik eden alüminyum, bakır, paladyum, platin gibi metallerin de olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ki aslında silsile aslında yıl başlarken altın ve gümüşle başlamış gibiydi. Sanki biz sadece orayla ilgili olarak bu durum devam eder mi etmez mi diye konuşuyorduk. Belki arz talep koşullarından ya da bizim merkez bankamızın ara ara çok kullanmayı sevdiği fiyat oluşumunda görülen anomali ifadesi diye niteleyebileceğimiz bir şekilde dünyada aslında büyüme ya da talep koşulları bu kadar geniş bir fiyat hareketliliğine çok da sebep değilken bir bulaşıcılık etkisi gördük, öyle değil mi?
1: Kesinlikle bütün MTA'larda altına eşlik eden bir bulaşıcılık etkisi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunlara Bitcoin de dahil oldu. Bitcoin'den en son istersen yine bahsederiz ama şu an sanayi metallerinden devam etmem gerekirse aslında özellikle alüminyum tarafında ciddi hareketler gördük. Çünkü biz savaş döneminde hep petrol özelinde konuştuk. Petrolün yukarı yönlü hareketlerinden konuştuk ama bakır ve alüminyum tarafında da özellikle bu enerji santrallerinin veri merkezlerinin artması ve yapay zeka alanındaki geldiğimiz noktada yapay zeka yatırımları, hisse senetlerinin yapay zeka ile beraber ne kadar ivmelendiğini ki keza KOSPİ'de bu hafta çok ciddi hareketler gördük. %10'un üzerinde ivmelenmeler gördük. İki haftadır yapay zeka gelen bilançolarla beraber yukarı yönlü hareketleri takip ederken bir yandan da devre kesicilerin işleme alındığı, %10'lara varan bir düşüşler gördüğümüz ve bunların tabiri caizse tamamen yapay zeka çatısı altında şekillenen bir dünyayı takip ettik biz. Ve geldiğimiz noktada aslında bu yapılan yatırımların ana mamullerinin sanayi metallerinden çıktığını, bu yapılan yatırımların sanayi metalleri üzerinden döndüğünü varsayarsak, bakır ve alüminyumun buradaki önemli rolünü arka plana atamayız. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de söylediğim gibi savaş döneminde gördüğümüz alüminyum. Bakır tarafından yine bahsediyoruz ama Körfez ülkelerine birebir bağlı olduğu için özellikle alüminyumu vurguluyorum burada Çağlar. Çünkü baktığımızda eğer Çin'i dışarıda bırakırsak yine alüminyum ithalatının 1/5'i Körfez ülkeleri üzerinden gerçekleşiyor. Burada aslında Çin'i dışarıda bırakmamın ana sebeplerinden bir tanesi de Çin'in gerçekten yüksek kadranlı bir yenilebilir enerji yatırımı yapması ve bunun yanında veri merkezleri oluşturması kendi içinde. Yani kullandığı ve ürettiği alüminyumu kendi ürettiği alüminyumdan sağlıyor. Bu döngüyü kendi içinde kuruyor. İhracatı az sayıda. Şu son birkaç haftada Haziran ayı içinde birazcık alüminyum ihracatına başladığını söyleyebiliriz. Bununla beraber de alüminyum fiyatlarının bir miktar aşağıya geldiğini söyleyebiliriz. Ama savaş öncesi dönemde, savaş döneminde 3700'lere kadar çıkan bir alüminyum fiyatı takip etmiştik. Analistlerin beklentisi 4000 dolar seviyesine çıkmıştı. Şu an 3300'lerde takip ettiğimiz biraz daha aşağıya doğru gelen bir alüminyum olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir miktar tabii ki de şeyler de önemli. Yani JP Morgan'ın burada bir analizi var. JP Morgan şunu söylüyor. Diyor ki dolaşımda olan ama kayıtlara girmeyen bir alüminyum stoğu vardı. Ve bu alüminyum stoğunu şu an birazcık daha piyasaya salıyorlar. Bu yüzden de piyasada bir miktar alüminyum fiyatlarında rahatlamalar görüyoruz. Ama bu stoklar bittiği zaman bu alüminyum fiyatlarında yine yukarı yönlü hareketler görebiliriz.
0: Öyle ya da böyle aslında bir takım düşüş trendleri olsa da MTA süper döngüsü dediğimiz şeyi aralıklı olarak ya da süre gelen bir nevi bu zamanı damgasını vuran tema olarak bir şekilde bir emtiadan izleyebiliyoruz yani.
1: Kesinlikle izleyebiliyoruz. Yani söyle, aslında hani burada alüminyumu en başta da söylediğim gibi vurgulamanın ana sebeplerinden bir tanesi direkt savaş döngüsüne bağlı olması. Yine bakırın da burada ciddi hareketlerini takip edebiliyoruz veri merkezleri üzerinden, ama bütün sanayi metallerinde şu an aşağı yönlü ivmenin Haziran ayı özelinde aşağı yönlü ivmenin korunduğunu söyleyebilirim. Bugünün dünyasıyla dünün dünyası aynı değil. Dünün dünyasında daha şahin bir Fed'in fiyatlamaları gerçekleştirirken, dolar endeksinin yukarı yönlü gidecek mi diye konuşurken, bu sabah uyandığımız

0: dünyada birazcık daha dün gelen PCE çekirdek verisiyle beraber aslında ABD'de ki beklentilere uyumlu gelmesine rağmen yani manşet enflasyonu 4.1 seviyesinde gelirken PCE çekirdek enflasyon 3.4 seviyesinde geldi. Tam analistlerin beklediği noktada geldi ama piyasa onun yüksek gelmeyişini bile pozitif algılayarak bugün dolar endeksinde bir miktar aşağı yönlü hareket gördü.
1: Hala 101'in üzerinde bu arada.
0: Hala 101'in üzerinde.
1: Spot dolar endeksinde olmayan seyircilerimiz için.
0: 101'in üzerinde seyrediyor fakat acaba hani 101.20'lere gelen bir dolar endeksi seyretsek bu noktada da Fed'in ileriye dönük faiz artırım ihtimallerinin bir miktar daha rahatladığını, yatırımcıların bir miktar daha hisse senetlerinden çıkıp güvenli liman saydıkları metallere giderler mi? Bununla yatırımlarını ne yönde yaparlar? Çünkü bu hafta aslında biz birçok bilançoyu da Qualcomm ve Micron tarafındaki bilançoları da yaptık. Ve bilançoların beklentilerin üstünde gelmesinden keza bir önceki günlerde bilanço üzerinde araştırmalar yaparken analistlerin yorumları biz bilançonun gelecek rakamlardan daha çok ileriye dönük satış tahminlerini merak ediyoruz. Gelecek satış tahminlerini merak ediyoruzdu. Çünkü burada da aslında az önce söylediğim döngüye geliyor birazcık nokta. O kadar ciddi capex harcamaları ve veri tabanı harcamaları var ki bunu yayınlarda sık sık da konuşuyoruz aslında. 700 milyar doların üzerinde bir capex harcaması yapması bekleniyor bu sene veri merkezi şirketlerinin ve bu da aslında birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla bir tutara denk geliyor ve bu geldiğimiz noktada bu yapılan yatırımların geri dönüşleri olacak mı? Bu yapılan yatırımlar gerçekten bu metaller üzerine bir etkisi olacak mı? Birazcık piyasada bunun yoklamaları olduğunu, bunun fiyatlamaları olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi bir de gıda imtiyazına değineceğiz ama Elif hazır konuyu Bakır'a getirdi. İkonik olması açısından belki 30 Haziran itibariyle yılın ikinci yarısına başlamadan ve bu çeyrek sona ererken bambaşka bir yüzdeyi konuşabiliriz ama mesela sene başında o kadar altın ve gümüşün yükselişini konuştuk. Program başlarken söylediğim gibi ons altın sene başındaki seviyesine göre %6,5, ons gümüş %19 aşağıda. O kadar o dönem üzerine konuşmadığımız bakır %7 yukarıda. Tarım imtiyazı herhalde bu konuların içerisinde konuştuğumuz en masum kalan, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle, en masum kalan. Yayından önce hemen gidip tarım editörümüz İrfan Donat'ın yanına da onunla da bilgilerimi teyit etmek istedim aslında. Ama önce şu bilgiyi vereyim. Altın savaş öncesi 5600 seviyesine göre de şu an %25 aşağıda.
1: Evet. Aylık bazda zaten gümüş %33, altında %20 aşağıda, pardon. %10,5 altın aşağıda, %25 gümüş aşağıda.
0: Yani ciddi bir orada rally'nin devam, aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmem gerekirse birazcık tarım emtialarına. Aslında savaş dönemiyle beraber buğday tarafındaki yoğun fiyat artışları, yine ekranda gördüğümüz Bloomberg tarım emtia endeksi, savaş döneminde Mart ayında özellikle yukarı yönlü ivmelenmelerini konuştuk. Ya burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor Çağlar. Şimdi petrol dediğimiz zaman sadece enerji maliyetleri üzerine baskı yapmıyor. Yani savaşın başından da tekrar konuşuyoruz bunları ama enerji maliyetinin üzerine kurduğu baskı dolaylı yoldan aslında direkt çekirdek enflasyonuna yarıyor. Yani bizim enerji ve gıda dediğimiz ana enflasyonun üzerine yansıyor. O yüzden biz bu geldiğimiz noktada birazcık bunun gıda üzerindeki enerji maliyetlerinin artışı, gübrenin fiyat artışıyla beraber işte diğer gıda tarım emtialarındaki artışı birebir seyrettiğimiz bir dönem geçirdik Mart ayında. Fakat bugün geldiğimiz noktada birazcık daha piyasaların rahatlaması, birazcık daha bu ateşkes söylemlerinin, Trump'a olan güvenin oluşması, bunun özür diliyorum yanlış bir cümle kurmak istemem, Trump'a olan güvenden ziyade ABD ve enflasyonun aşağı yönlü Fed'e olacak güvenin oluşmasıyla beraber bir miktar daha piyasalarda rahatlamalar gördüğümüzü ve analistlerin beklentilerinin ileriki dönem için bir miktar daha güvercinleştiğini bu noktada söyleyebiliriz. Bununla beraber de emtia fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Burada sadece Goldman Sachs'ın yaptığı bir çalışma var. Goldman Sachs'ın bu sene gerçekleşecek El Nino döngüsünden bahsediyor. Beklenenden çok güçlü gelen El Nino döngüsünün önümüzdeki 2 yıl içerisinde fiyat baskısını artırabileceğini söylüyor. Bugün hemen yayınladıkları bir analiz bu. Ve bu da aslında önümüzdeki 2028'in ikinci yarısına kadar olacak. Gıda enflasyonu kümülatif olarak yaklaşık %16'lık bir yükseliş gösterebileceğini söylüyor. Burada özellikle Euro bölgesinde gıda, içecek, tütün fiyatları üzerinde yaklaşık 1.3'lük ilave ek baskı oluşturabilir diyor Goldman Sachs bu verisinde. Tarım emtialarında da gidişat savaş başında yukarı seviyelerde olsa da şu an bir miktar daha aşağı yönlü gelecek şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz.
1: Aslında bu La Nina ve El Nino konusunu belki gündelik bizim odaklandığımız

0: yaptığımız konuların ağırlık yaratmasından kaynaklı çok detaylı konuşamıyoruz ama değerli izleyicilerimiz hem bizde hem Habertürk ya da farklı yayın organlarının detaylarında görebilirler. Beklenenin çok üstünde bir iklim şu anda tırnak içerisinde etkisinin altındayız ve kısa vadeli bu konuştuğumuz konuların özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden konuştuğumuz etkilerinin yanı sıra biraz önce bu mürekkebi araştırma isteyen Cansever'in söylediği gibi uzun vadede özellikle tarım emtiyası bizim gündelik hayatlarımızda bilhassa gıdaya erişim anlamında ister fiyat ister bolluk veya kuraklık ekseninde çokça konuşuyor olacağız. Peki şöyle bir konuyu ele almak istersek Elif, yılın ikinci yarısı için biraz önce Fed'den de bahsettin. Bunun kuşkusuz dün ABD verilerini takiben ilk gördüğümüz etkisi altın ve gümüşte oldu. Savaş konusunun bir numaralı fiyat hareketini petrol tarafında takip ediyoruz ama merkez bankalarının özellikle Fed ekseninde ikinci yarıda daha şahin tutumda olması, küresel enflasyonun ya da bu tedarik zincirleri ve ülkeler arası bloklaşma ekseninde savaş olmasa bile ikinci yarıda da birinci yarıya benzer bir etki seyrettirmesi mümkün mü?
1: Şimdi az önce de söylediğim gibi aslında Çağlar, seninle de bunu sık sık konuşuyoruz ama FED döngüsüne baktığımızda dünün dünyası ile bugünün dünyası bile aynı değil. Az önce de bahsettiğimiz gibi dünün dünyasında biz daha şahin bir FED'in fiyatlamalarını görürken 2026'nın ikinci yarısı için bu sabah uyandığımız dünyada artık birazcık daha şahinliği yumuşamış bir FED dünyası görüyoruz ki bu son geçirdiğimiz Kevin Warsh'un ilk toplantısı olan FED toplantısında da FED toplantısına kadar da aslında bu kadar yüksekte değildi piyasanın ikinci yarı için FED'in şahinlik keskin kalacağı beklentisi. Fakat Kevin Warsh'un açıklamaları, yani aslında FED'in Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faizinin arkasından normal şartlarda Powell'da da gördüğümüz, ondan önceki başkanlarda da gördüğümüz yapılan açıklamayı kısa tutmasından basın toplantısında verdiği cevaplara kadar aslında piyasa tamamen şahin olarak okuyarak, ki burada hatırlatmam gerekir yayınlanan dot plot'ta, yani noktasal grafikte bile biz yarı yarıya bir oranla neredeyse önümüzdeki 2026 yılının ikinci yarısı için faiz artırımları fiyatlayan bir FED guvernörleri gördük. Yani bu geldiğimiz noktada aslında birazcık daha bundan sonraki süreci takip etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Çünkü tamamen bundan sonra atılacak adımlar, Kevin Warsh'un tutumu, çünkü yeni bir başkan, yeni bir dönem. Powell'dan bağımsız olarak bilanço küçültmesine gitmeye çalışan ve basından Fed'in birazcık daha kendi içinde olması gerektiğini, bu kadar dışarıya kendini açmaması gerektiğini savunan bir başkandan söz ediyoruz. Bundan sonraki süreç içinde bizim neyin beklediği, Kevin Warsh'un ne gibi adımlar atacağı, kendini ne kadar dışarıya, kamuoyuna göstereceği ve Fed'i ne kadar kendi içinde tutmaya çalışacağını biraz daha izleyip göreceğiz. Fakat piyasaların şu anki beklentisinin bir miktar daha FED'e karşı yumuşadığını söyleyebiliriz. Keza Avrupa Merkez Bankası için de söylemler oldukça, düşünceler, beklentiler oldukça sertti. Kesin faiz artırımı yapacaklar gözüyle bakıyorduk. Hatta Temmuz ve Eylül için fiyatlamalar görüyorduk. Şu an gelen noktada bir miktar daha piyasaların Avrupa Merkez Bankası'na karşı da yumuşadığını söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu mürekkepte araştırma analisti Elif Cansever uzun uzun bize emtia tarafında özellikle yılın ilk yarısının bir penceresini sundu. Noktayı da hazır Elif FED'e getirmişken Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgın'ın FED'le ilgili söylemiyle kapatalım. Birazdan da 16'da Finans Merkezi'nde Aşın Sezen sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Eğer Warsh gerçekten bu büyümedeki performansın ve şu anda enflasyonda gelecek olan rakamların, tabii rakamlara bakarak söyleyecek bunu ama eğer bunun gerçekten biraz önce dediğim gibi verimlilik artışından geleceğine inanıyorsa ben faiz artışını gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani bu büyüme performansı bir verimlilik artışıyla beraber geliyorsa bunun enflasyonist olmayacağını düşünecektir. Enflasyonist olmadığı için de o zaman faiz artışına gerek kalmayacaktır onun dünyasında. Benim düşüncem bu sene Fed'in bir faiz artışına doğru gitmeyeceği yönünde. Enflasyon rakamlarına bağlı olarak bu gerçekleşecek. Ama şimdi tabii aynı zamanda şunu düşündüğüne de inanıyorum. Çünkü evet, Fed daha önce Covid sonrasında bu konuda biraz yanıldı. Yani neydi? Covid sonrasındaki enflasyonda bir arz karakterli bir enflasyondu. Şimdi bu arz karakterli

0: karakterli olan bir enflasyona faiz oranıyla müdahale etmek, yani standart politikada bile tartışmalı bir konu. Dolayısıyla şimdi böyle bir durumda, ama Fed orada yanıldı. Yani bunun Covid sonrasında. Çünkü uzunca bir süre kalıcı olarak kaldı enflasyon ve faizlerle inanmadığı için de orada Fed'in bir ölçüde yanıldığını biliyoruz. Ama şimdiki durum daha değişik. Daha değişik, yani bir petrol şokuyla gelen bir enflasyon söz konusu.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: İhracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın

0: İlk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar. Limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardır.
1: Mutlaka konuyu muhatabımla masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendirir.
0: Daha sonra da bu görevlerin takibini
1: çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağlarına
0: basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için

önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde TÜSİAD Başı Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izledik. Reskont kredilerinde günlük limit 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkartıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı konuşmanın içerisinde. Bunlar önemli. Önümüzdeki döneme dair de konuşulacak şeyler. Bir parça buradan bahsedeyim mi? Daha sonra seninle ağırlıklı olarak maliyet bazlı rekabet gücü endeksinin sektörel kırılımlarına doğru eğileceğiz ama burada reskont kredilerine tabii normal kredilerde maliyet çok yüksek ve reskont kredileri daha avantajlı olduğu için maliyet olarak bayağı fark var arada, çünkü çok ciddi bir yoğunlaşma var. Burada hem günlük limit itibarıyla tabii biraz düşük kalıyordu, artırılmış olması olumlu ama toplam ihracat finansmanı içerisinde ne kadar yeterli olup olmadığı tartışılıyor.
1: Evet.
0: Bir de talep çok fazla olduğu için diğer bütün alanlardan da buraya çok fazla talep oluştuğu için bugün mesela gün almaya çalışsan böyle bir 5-6 aya yakın süre oluyor yeni kullanım gerçekleştirmek isteyenlerde. Biraz
1: evet,
0: zorluk oluşuyor gibi görünüyor. Yani orada hani miktar kadar

0: Ulaşılabilirlik de probleme dönüşmüş.
1: Bir de uygun olmak da gerekiyor. Dolayısıyla tabii daha çok olması her daim daha iyi ama yani meblağ olarak bakıldığında tabii limitli bir miktar açıkçası. Genel hiç yoktan iyidir şeklinde baktığımız bir faktör aslında. Ya
0: olmasa çok sıkıntı tabii.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde konuşulacak konulardan biri.
1: Limitlerin artıyor. Yani limit derken

0: Maliyet bazlı rekabet gücü endeksini lanse ettiğinizden bu yana biz de her çeyrek açıkladığınızda seninle birlikte oturup bunun üzerine bir program yapmaya, Türkiye'nin rekabet gücü çerçevesinde neyin nereye geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi sektörlerin de anlatılmış olması, bundan sonra veri olarak açıklanmaya devam edilecek olması çok büyük kazanım. Çünkü aslında bu endeks neyi ölçüyor? Her seferinde tekrar dönüp onu bir anlattırmak istiyorum sana. Çünkü evet, bilmeyen çok var, duymayan çok var. Her seferinde ne olduğunu anlayarak bakmak lazım. Çok önemli bir gösterge bu. Yani hakikaten kendi sektörünün analizini yapmak isteyenler için bugünden sonra daha da değerli hale geldi.
1: Evet, metodolojisi yoğun bir endeks. Çünkü endeks inşasına baktığımızda katman katman gidiyor ve mikro seviyeden gidiyor. Yani biz sektör datalarımız vardı ve manşet endeksi oluşturmuştuk. Ama manşeti yayınlıyorduk. Yaklaşık olarak sanayi üretiminin %85'ini zaten kapsıyor. Dolayısıyla da hani oraya giden ihracatımızın da bu anlamda çok önemli bir kısmını, ilk 10 sektörü ağırlığı olan 10 sektörü kapsıyor. 40 ülkeyi aslında dahil ediyoruz biz. Onun içinden her gerekli sektör için en fazla rakip oluşturan 15 ülkeyi çekiyoruz onun içinden. Dolayısıyla örneğin benim Irak'ta karşıma gıda sektöründe hangi rakipler çıkıyor? Ülke ülke, sektör sektör ayrıştırarak gidiyoruz. Ve gıda sektöründe örneğin 4 ana maliyet faktörü, bütün sektörler için geçerli: ücret, aramalı, finansman ve enerji. Ve bunların kırılımları da mevcut, özellikle aramalında. Diğer ülkelerde bu durumlar nasıl? Bu dataları çekiyoruz aynı veri kaynaklarından ve böyle katman katman endeks oluşturuluyor.
0: Yani baştan derleyip toplayacak olursak, 4 tane ana bileşen var. Bunları
1: maliyet
0: aldınız
1: bileşeni,
0: maliyet bileşeni olarak. Bu 4 tane ana maliyet bileşeni: enerji, iş gücü,
1: evet,
0: finansman ve aramalı.
1: Evet.
0: Bu 4 kalemde Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 40 ülkede, 10 tane sektörde karşısına gelen hangi ülkeye ne kadar rekabet avantajı var,
1: evet,
0: ne kadar rekabet dezavantajı var, bunu ölçmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kısmını artık anladık. Şimdi bir manşet...
1: Burada bir pencere açmamız gerekiyor, Açıl. Yani bu maliyet bazlı rekabet gücü endeksi. Verimlilikle de düzeltilmiş endeksimiz mevcut ama şu yönde çok sorular. Evet, çok sapması yok. Şu yönde çok sorular geliyor. Niye teknolojiyi katmıyorsunuz? Niye şunu katmıyorsunuz? Niye bunu katmıyorsunuz? Şimdi konusu geçen verilerin ölçülebilir olması gerekiyor ve aynı data kaynağından her bir bizim basketimizdeki ülkeler için veriliyor olması gerekiyor. Bunun da oluşumu çok kolay değil. Dolayısıyla bu endekse hep maliyet bazlı bir endeks olarak yaklaşmak gerekiyor. Bu bize bu yönde çok fazla soru geldiği için hani açmakta fayda var diye altını çiziyorum.
0: Peki, şimdi bu endeksi zaten bir süredir takip ediyoruz. Bir yıldan fazla oldu. Dolayısıyla şimdi önce bir manşet veri geçtiğimiz hafta geldi, değil mi manşet veriniz?
1: Evet.
0: Onun üzerinden bir değerlendirmeyi alalım.
1: Manşet
0: sonra...
1: veriyi de bugün açıkladık ama geçtiğimiz hafta yüksek istişarede, evet, biliyorsun. Önden
0: orada
1: bir tanıtım
0: zaten
1: oldu.
0: Tanıtım, evet, oldu. Tanıtımımız oldu. Şimdi dolayısıyla şimdi önce bir manşet veriyi konuşalım.
1: Tabii.
0: Arkasından da sektör verilerini ilk defa göreceğiz. Tek tek de sektörler üzerine konuşacağız.
1: Tabii.
0: Zaten. Manşet veri bize diyor ki önceki çeyreğe göre bir miktar gerileme söz konusu oldu. %1.7 gerileme, endeks değeri 87.3. Yüzün üstündeyse rekabetçi, yüzün altındaysa,
1: evet, 2017'ye kıyasla.
0: 2017 bazlı olarak.
1: Evet, 2017 yılında eşittir 100 kabul ettiğimiz için o güne kıyasla rekabet avantajımızda tabii ciddi anlamda bir gerileme mevcut. Geçen yıl iki çeyrek birazcık yukarı yönlü hareket olmuştu. Euro TL'deki hareketten dolayı biliyorsun TL'ye karşı %35'e yakın bir değer kazancı olmuştu. Ama endeks aynı zamanda şunu da tespit ediyor: TL'deki değer kayıpları iki çeyrek avantaj sağlıyor. Ondan sonraki çeyreklerde daha başka problemlerimiz devreye girdiği için rekabet kaybımız daha da şiddetlenerek devam ediyor. O yüzden kurdaki değer kaybını sanki bugün iyiymiş gibi düşünsek de her daim bu işten zarar ettiğimiz ortaya çıkıyor.
0: Peki, şimdi son çeyrekte 2026 yılının birinci çeyreği itibariyle baktığımızda hangi alanlar ne kadar etki etmiş diye. Aramalı -1.24, ücretler -0.82, finansman 10.004 gibi bir etki yaratmış. Dolayısıyla bunlar rekabetçilikten bizi uzaklaştırmış. Geçen çeyrekte de tablo bundan çok farklı değildi. Özellikle enerji tarafı rekabetçiliğimize pozitif katkı sağladı.
1: Aynen öyle. Enerjide açıkçası şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Belki ikinci çeyrekte bu biraz değişebilir ama bütün dünyada arttı ve emsallerimiz de

0: benzer durumda olduğu için çok bir görüntünün farklılaşacağını düşünmüyorum. Aslında aramalı ve ücretlerin genel itibariyle maliyet tarafında zorlayıcı olduğu net şekilde ortaya çıkıyor. Ama tabii şirketlerin maliyet kompozisyonuna bakıldığında aramalının çok yüksek bir yer kapladığını da bilmek lazım.
1: Peki.
0: Aramalı maliyetinin.
1: Şimdi tabii savaş süreci bayağı farklılaştırdı. Onun için ben ikinci çeyrek burayı nasıl değiştirecek onu merak ediyorum.
0: Tabii yani göreli büyük, olduğu için bu herkese.
1: Aynen yani bizi ne kadar etkiledi.
0: Evet, rakipleri
1: ne kadar etkiledi,
0: evet.
1: Onu görmek açısından zannediyorum endeksin de en belirgin fark üreteceği, konjonktürel farkı en evet. net göstereceği veri olabilir gelecek.
0: Evet,
1: çeyrek.
0: Evet. Yani bakalım rakiplerimiz ne kadar sıkıntı yaşadı, biz ne kadar sıkıntı yaşadık. Bu anlamda bakıldığında ihracat hacim endekslerinde aşağı yönlü hareket var. Bayağı belirgin. Değer olarak bakıldığında biliyorsun fiyat çarpı miktar eşittir değer olarak bakıldığında milyar dolarlarla ölçüldüğünde tam o rakama erişemiyoruz. Yani bu yılın ilk 5 ayı geçen yılın aynı 5 ayına kıyasla %0 ihracat artışımız var. Ama miktarsal olarak bakıldığında aşağı yönlü bir hareketimiz mevcut. Yani hacim daralması var ihracatta şu anda.
1: Peki, şimdi geçelim sektörel verilere. İlk defa sektörel verileri gördük ve açıkçası şu an itibariyle son çeyrek verisine baktığımızda, 2026 birinci çeyrek verisine baktığımızda ana metal sanayi dışında rekabet avantajı kazanabilmiş bir sektör görünmüyor.
0: Gıda, çeyreksel bazda,
1: çeyreksel
0: evet.
1: olarak söylüyorum. Bir önceki çeyreğe göre.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi bunun üzerinden bir miktar değerlendirerek başlayalım. Bu ana manşetteki çeyrekten çeyreğe değişimi gösteriyor bize. Gıda, kimyasal taraf, kauçuk, plastik, elektrikli teçhizat bunların hepsinde 3 aşağı 5 yukarı rekabet gücü endeksinin kendisinden daha fazla kayıp var.
0: Evet.
1: Rekabet kaybı.
0: Aynen öyle. Özellikle gıda sektöründe daha uzun vadelerde de baktığımızda biraz baskı altında kaldığını görüyoruz gıda sektörünün. Yani tekstili zaten bildiğimiz için hani onu çok çok ekstradan konuşmuyorum ki bunlara bu dörtlü grafikte de bakmak lazım açıl bir onu getirebilirsek.
1: Getirecek arkadaşlar şimdi onu da ekrana. Dörtlü grafiği getirirse arkadaşlar.
0: Evet.
1: Orası bize zaten hem yıllar itibariyle hem çeyreklik itibariyle neyin nereden nereye geldiğini gösteriyor.
0: Evet. Çeyreklik değişim, yıllık değişim. 5 yılda ne yapmışız, 10 yılda ne yapmışız? Bu grafik net şekilde bunu gösteriyor. Aslında hani gıdaya 10 yılda baktığımızda gene az etkilenmiş gibi gözükse de son 5 yıllık vadede özellikle metalik olmayan mineraller içinde biliyorsun seramik, çimento, cam var, gıda bunlar böyle ciddi anlamda etkilenmiş.
1: Şimdi sen hangi vadede analiz yapmak istediğini söylersen onun tekli grafiği de gelecek. Buradan okuması biraz zor.
0: Yani sanırım,
1: daha okunabilir halini göstereceğiz.
0: Sanırım bir yılla bir de 5 yılla bakarsak mesela bir yıllıkta hafif de olsa bir toparlanmamız var. Son bir yılda rekabetçilik anlamında. Ana metal sanayi gene burada da iyi gidiyor. Motorlu kara taşıkları, fabrikasyon metal bunlar böyle kısmen iyi giden sektörler aslında toplamda.
1: Şimdi mesela ana metal sanayinin iyi gitmesinin perde arkasında yatan gerekçeleri de biraz konuşalım mı? Çünkü iyi giden sektörü de konuşalım ki oradaki avantajımız nereden geliyor görelim. Ana metal sanayi dediğin enerji tüketimi yüksek olan sektörlerden
0: evet.
1: biri. Dolayısıyla
0: evet.
1: enerjideki rekabet avantajı buraya pozitif yansımış diye anlıyorum ben ama doğru mu?
0: Yo doğru. Bir de İşte burada şey devreye giriyor. Emek yoğun sektörler, sermaye yoğun sektörler hepsi tabii ki sıkıntı yaşıyor ama emek yoğun olanlar da ister istemez daha fazla sıkıntı oluyor. Bir de aramalı kullanımının da sınırlı olduğu sektörler birazcık daha iyi performans gösterebiliyor. Enerjiyi kim daha çok kullanıyorsa o maliyeti daha sınırlı kaldığı için avantaj sağlayabiliyor.
1: Yani diğer rakiplerimize kıyasla.
0: Diğer rakiplerimize kıyasla. Ama mesela şu da var. Otomotiv tarafında Doğu Avrupa'dan daha iyi performans gösteriyorum. Ve Avrupa'ya yakınım. Bu endekste örneğin lojistik maliyetleri yok. O birazcık daha avantajlı konuma sokabiliyor beni gibi faktörler söz konusu.
1: Peki sektör bazlı rekabeti ülke bazında da biraz değerlendirmeni rica edeyim. Mesela otomotiv dedin. Otomotivde Türkiye'nin büyük rakiplerinden bir tanesi Çin'e dönüştü. Özellikle Avrupa pazarı için daha
0: evet.
1: belirgin bir şekilde. Hani bundan sonra BYD'nin oraya yapacağı yatırım, diğer unsurlar vesaire dediğin zaman
0: hikaye
1: daha
0: değişiyor
1: da başka
0: tabii.
1: bir hikaye doğru
0: evet.
1: evriliyor gibi duruyor.
0: Ama şimdi belli sektörlerde açıl, otomotiv,

0: Makine teçhizat, elektrikli teçhizat. Buralarda böyle Japonya, Kore, bunlar da önümüze geçiyor ciddi anlamda. Konu aslında sadece Çin değil. Biz net şekilde tekstilde ya Bangladeş, Endonezya veya işte gıdada Pakistan, şu bu bunların öne geçtiğini görüyoruz. Daha avantaj kazandıklarını. Ama genel itibariyle bakıldığında Doğu Avrupa'ya kıyasla performansımız kötü değil. Fakat Japonya, Kore, Hindistan, Çin baz aldığımızda bu ülkelere bayağı
1: pazar kaybediyoruz.
0: Daha başka bir şey söyleyeyim. Otomotivde Meksika'nın önündeydim. Pazar kaybediyorum şu anda mesela. Data bunu tespit ediyor. Tekstilde İspanya'nın önündeydim. Pazar kaybediyorum. Veya metalik olmayan minerallerde şu anda Fransa'da, İspanya'da maliyetler kısmen bizden daha düşük. Böyle tespitlerde bulunabiliyoruz maliyet bazlı ve ülke bazlı.
1: Tabii buralar bence önümüzdeki dönemde çokça tartışılacak konular. Yani Türkiye'nin maliyet bazında gelişmiş ülkelere ki oralardaki işçilik maliyetleri her zaman çok yüksekti ve bizim avantajımız oydu. Ücret kompozisyonu Türkiye'de değiştikten sonra ve bu bileşenlerin içine tamam aramalı Türkiye'de yok, çoğunlukla ithalata bağımlıyız. Kurun yükseldiği dönemlerde kur üzerinden bu imalat maliyetlerinin, aramalı maliyetlerinin küresel olarak arttığı dönemlerde herkes etkilendiği için
0: zaten bu göreli bir endeks.
1: Tabii. Dolayısıyla buralardan bir fark görüyorduk ama şimdi geldiğimiz noktada biz gelişmiş ülkelere birçok anlamda rekabet kaybeder hale geldik.
0: Evet.
1: Yani bizdeki işçilik ücretleri de diğer maliyetler de işin içerisine girdiğinde, yani Türkiye'nin İspanya'ya tekstilde, hazır giyimde pazar kaybetmesi çok anormal aslında. Doğru mu?
0: Evet. Yani çok çok gördüğümüz bir görüntü değil. Yani örneğin Bangladeş, Pakistan, bunlar böyle tekstilde önümüze geçiyor. Neden? Çünkü Çin'in oraya kaydırması söz konusu. Çin teknik tekstile geçerken Çin aslında vazgeçmiyor. Sadece diyor ki dünya değişiyor. Ben daha know-how'a dayalı bir iş yapmaya başlıyorum ve daha emek yoğun olanları, evet, onları buraya. O zaman onlar da bu sefer benden pay kapmaya başlıyorlar. Ama tabii İspanya'nın böyle önümüze geçiyor olması, önümüze geçiyor derken aslında avantajlıymışım. Endeks %100'ün üzerinde orada. Bundan 3 yıl evvel. Şu anda 100'ün altına gelmiş durumda. Bayağı ciddi anlamda %20'ye yakın avantaj kaybı. Evet, rekabet gücü kaybetmişim maliyet bazlı.
1: Peki diğer sektörlerin içerisinde de konuşmaya değer belli başlı alanlar var. Yani katma değeri yüksek olan yerlerde belli başlı noktalarda Türkiye avantajını koruyabiliyor gibi görünüyor. Ama mesela gıda bizim önemli alanlarımızdan bir tanesi.
0: Evet.
1: Burası tahmin ettiğimin çok ötesinde güç kaybetmiş gibi görünüyor rekabet.
0: Evet,
1: açısından.
0: Bu çizgi grafiğe bakacak olursak bütün
1: kalabalık grafiğe
0: bütün biraz sektörlerin içinde olduğu orada rekabet gücü endeksini zaten görebiliyor muyuz
1: arkadaşlar
0: acaba?
1: Geliyor. Kalabalık grafiği getireceğiz. Evet, bu değil, yok. Kalabalık olan grafiği getirmenizi rica ediyoruz Mert. Onu getirdiğinde zaten çok net kendini gösteriyor.
0: Evet, yani orada 2022'den bu yana gıdada ve bu metalik olmayan mineraller vesairede gıda kırmızı çizgi. Turuncu çizgide diğer metalik olmayan mineraller, çimento, cam vesaire, seramik sektörü. Buralarda böyle bayağı sıkıntı yaşamışız gibi gözüküyor. Hani biz tekstili çok konuşuyoruz ya, aslında bu bahsettiğimiz sektörlerde de ciddi bir kan kaybı mevcut. Kimyasallar bazen, yani kimyasalların çeyreklik olarak baktığımızda bazen öne geçiyor, bazen geride kalıyor. Burada Hindistan çok avantajlı konuma geçmiş durumda. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani biz Çin'i konuşuyoruz. Bundan 15 yıl evvel Çin'i ne kadar az konuşuyorsak, tarihi yanlış vermiş olabilirim. Şu anda da Hindistan'ı o kadar az konuşuyoruz. Yani Hindistan çok hızlı bir şekilde geliyor ve bir Çin gibi değil. Bambaşka bir büyüme modeli var. Biliyorsun Hindistan 2047 stratejileri var. Dolayısıyla farklı bir şeye hazırlanıyor. Orada da bizi zorluyor. Biz üyelerimizin belli bir kısmıyla konuştuğumuzda Hindistan'la iş yapıyorlarsa bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladıklarını da anlatıyorlar.
1: Dolayısıyla aslında Hindistan gerçekten seninle daha önceki programlarda da bunun üzerine konuştuğumuzda birçok sektörde önümüze geçme riski var dedik. Şimdi Avrupa Birliği ile yaptıkları serbest ticaret anlaşmasını da işin içerisine kattığımızda artık orada pazar bazında çok çok ciddi bir riske dönüşmüş görünüyor. Aynı zamanda Mercosur

0: Avrupa Birliği anlaşması da
1: devreye
0: ekstra
1: giriyor,
0: devreye
1: evet.
0: giriyor. Oradan da yani hani Avrupa pazarı Türkiye için çok önemli ve belirleyici. Orada bu ülkelere rekabet gücünü bu kadar kaybetmenin önüne geçecek bir takım formüllere ihtiyaç var.
1: Evet, şimdi orada adım adım gitmek gerekiyor. Sanayi hızlandırıcı yasasında aslında bir avantajımız oldu. Gümrük Birliği modernizasyonunu çözmeye çalışıyoruz. Fakat bunları çözsek bile eğer Hindistan orada devreye girerse, o zaman maliyetler açısından bakıldığında bizim baş edebileceğimiz bir ülke gibi gözükmüyor şu aşamada Hindistan. Ve Hindistan 20 yıl sonrasına hazırlanıyor. Dolayısıyla ihracat pazarları açısından bakıldığında her ülkenin bugün net şekilde 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık planlar yapıyor olması gerekiyor. Bir de şey değişiyor, açıl. Yani o iktisat kuramı değişiyor. Şimdi gelişmiş hizmetler diye, advanced services diye bir kalem ortaya çıkıyor. Ve bunun payı ekonomide çok ciddi anlamda artıyor. Yani hizmetin payı %67, sanayinin payı %20 Türkiye'de, evet. Fakat bu paylar dünyada da değişecek. Katma değer sağladığınız alan artık imalat sanayi olmaktan çıkıyor. Neden? Çünkü eskiden imalat sanayinde katma değer sağlamanız için mavi yakayı çalıştırmanız yetiyordu. Bugün emek yoğun yaparak bu işi katma değer sağlayamıyorsunuz. Çok yüklü bir know-how'a ihtiyacınız oluyor. Ve dünya bundan giderek uzaklaşıyor. Yani bugün bakıldığında Çin'de de imalat sanayinde istihdam düşüyor. Yani sanılmasın ki
0: bir tek bizde oluyor.
1: Aslında konjonktür bu şekilde devam ediyor ve bundan sonrasında sanayi sektörü muhtemelen gelişmiş hizmetlere hizmet eden bir sektör olarak evriliyor olacak. Ya bu değişimi dünyada doğru okumak lazım bu açıdan bakıldığında.
0: Peki, kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından dönüşte biraz daha detaylı olarak bunu konuşalım. Çünkü sen Çin örneğini verdin, ben de Volkswagen'i verebilirim. 100 bin kişi işten çıkarttı,
1: evet,
0: mesela.
1: Evet.
0: Dolayısıyla söylediğin temanın bir devamı olarak kısa bir aradan sonra devam edelim.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Reklam. Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bloomberg TR Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. TÜSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsaç'la sohbetimizin son bölümüne geldik. Aslında Türkiye'deki imalatı konuştuk. Biraz daha sanayi tarafındaki rekabet avantajını, dezavantajını, pazar esnekliklerini ve buralarda bileşenler üzerine değerlendirmeyi yaptık. Dedik ki kapatırken de dünyada hem sanayinin istihdamında hem sanayinin bundan sonra ekonomik büyüklükler içerisinde aldığı payda bir miktar gerileme görülüyor.
2: Evet.
1: Bu bizde de var. Bizde de çok tartışılıyor. Tartışılması da haklı. Ama dünyada da bunun çok ciddi anlamda tersine dönmeye başladığını görüyoruz.
2: Evet.
1: Buradan geçiş nereye? Yani sanayinin göçü ne tarafı oluyor? Bence bu üzerine konuşulmayı hak ediyor.
2: Ya buradaki dönüşüm gelişmiş hizmetlere kayarak olan bir süreç ve daha bilmediğimiz, konuşmadığımız belki farklı sektörler, adını bilmediğimiz yapılanmalar ortaya çıkacak.
1: Gelişmiş hizmetlerden kastım yapay zeka üretimiyle,
2: evet,
1: teknoloji mesela.
2: Evet, bu bileşim sistemleri üzerine devam eden süreçlerden bahsediyorum. Ve bu çok hızlı, yani örneğin dijital bir fabrikanın dijital ikizinin olması aslında önemli bir şey. Yani Unilever bir fabrikasını olduğu yerde bir hizmet götürecekken oraya bunun dijital ikizini koyuyor ve onunla işi yürütüyor. Bu hem zamandan hem vakitten hem istihdamdan büyük bir istihdamdan kayıp sağlıyor.
1: Amortisman maliyetini de aşağıya çekmeyi
2: sağlıyor. Bu inanılmaz bir maliyet avantajı sağlıyor. Tabii ki de istihdam. Buradaki problem şu. İş gücünü eğitmek, yani bir ülkede bir nüfusu eğitip belli bir noktaya getirmek vakit alırken 10 yıl, 15 yıl ki iyimserdir bu rakam.
1: Yani Strakos'ta kalfa döngüsünden bahsediyorsun,
2: evet,
1: aslında.
2: Evet. Dünyada bu dönüşüm çok daha hızlı oluyor. Ve dolayısıyla bir istihdam açığı ortaya çıkıyor. Bu bir kısmı, çünkü onu dönüştüremiyorsun. İkinci kısmından var olanlar zaten artık kullanılmıyor. Yani bir mavi yakanın bu anlamda her yere aloke edilmesi söz konusu olmuyor. Dolayısıyla yeni iş alanları açılacak. Bunu tabii ki şu andan öngörmek çok zor. Ve buralara bir kaydırma olacak ve belli işlerde belli bazılarını makineler yapıyor olacak. Ama şunu net söylemek lazım. Artık fabrika yerini data center'ın aldığı veya o beyin dizaynının aldığı süreç devreye girdiği için gelişmiş hizmetler bu. Bizde şu kelime çok kullanılıyor, sanayisizleşme. Bu yanlış bir kullanım. Dünyada zaten sanayinin payı, böyle kullanıldığında sanki kötü geliyor kulağa. Halbuki süreç bu değil. Dünyada gelişmiş hizmetlere dair bir net bir dönüşüm var. Ve biz de o dönüşümü yaşıyoruz. Yani
1: peki,
2: şöyle düşün.
1: Şunu sorayım. Sanayinin küçülmesi riskinden mi bahsediyoruz?
2: Küçülme değil bu.
1: Sanayinin büyüme içerisindeki payının düşmesinden mi kaynaklanıyor?
2: Çünkü İkincisi.
1: Özellikle tabii 5 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip 2 şirket var. Daha dünün şirketi 2 trilyon dolara yakın piyasa değeriyle halka açılıyor. Şimdi bunların yarattıkları ekonomik büyüklük Amerikan ekonomisini 30 trilyon doların üzerine taşırken, Amerika'da sanayinin bu ekonomik büyüme içerisindeki ya da toplam büyüklük içerisindeki payı aynı oranda artmadığı için yüzdesel olarak düşüyor. Bunu kastediyorsak bu başka. Buralardan sağlanacak olan teknolojik katkı bir yerden sonra imalat stratejisini değiştirip buralardaki

0: istihdamın sayısını azaltır ama niteliğini farklılaştırır diyorsak evet. ARK ayrı.
1: Evet. Yani bir kere payı azalıyor olacak. Yani üretmeyecek miyiz? Hayır, üreteceğiz. Hatta daha da çok üretilecek. Ama ekonomiye sağladığı katma değer global ekonomiden aldığı pay azalacak. Bunun aynısını biz tarım sanayi dönüşümünde gördük. Bugün istihdamın tarımdan aldığı pay Amerikan ekonomisinin son 100 yılına bakacak olursan çok ciddi anlamda düşüyor. Hizmetlerin aldığı pay tabii her daim yüksek ama imalatın aldığı pay artarken son 10 yılda bu da tersine dönüyor. Dolayısıyla tarımdan sanayiye geçerken ne olduysa sanayiden bu bilgi toplumunun bu evresine geçişte de bu olacak. Bilgi toplumuna zaten geçeli bir 15 yıl kadar olduğu tespit ediliyor. Yani sanayi 1.0'dan 2.0, 3.0, 4.0'ı düşün. Şu anda dotcom'un başladığı noktadan itibaren devam edecek olursan biz AI safhasındayız şu anda. Yapay zeka safhasındayız. Bundan sonra da başka safhalar olacak. Ne olacağını bilmiyorum. Ama o süreç devam ediyor. Bu da istihdamın dönüşmesiyle sonuçlanacak. Elbette ki zorlayıcı bir dönem yaşanacak istihdam tarafında. Çünkü dediğim gibi eğitim süreçleri bunu yakalayamıyor. Yani bir insanı iki günde eğitemiyorsunuz ama bir makineyi eğitebiliyorsunuz artık.
0: Bir de robotik teknoloji geldikten sonra ister istemez kas gücüne dayalı bazı işlerin,
1: evet işte
0: hani el becerisi isteyen başka ama kas gücüne bağlı olan işlerin önemli bir kısmının değişme potansiyelini görmek lazım. Zaten ondan dolayıdır ki bu alanda özellikle yapay zeka veya robotik teknolojiler ileri giden ve geliştirme yapan ülkelerde en önemli unsurlardan bir tanesi buradan azalacak istihdamı farklı eğit donat projeleriyle yeni işlerine hazırlamaya çalışmak.
1: İşte bu bir strateji mesela ve bu bir yıllık bir strateji değil bu arada Açıl. Yani bu çok uzun vadeli bir strateji ve uzun vadeli strateji dizayn eden ülkeler öne geçiyor. Yani gelişmiş gelişmekte fark etmez. Bunu kim yapıyorsa tamam zamanında nüfus etkiliydi doğru. Ama artık nüfusun da hatırlıyor musun BRICS'i konuştuğumuzda? BRICS niye BRICS'ti? Nüfustan dolayı BRICS'ti. Şimdi artık bunu konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Yani katma değer yaratma potansiyeli azalıyor nüfusun. Dolayısıyla katma değer yaratan şey teknoloji ve enformasyon olduğu için dünya o dönüşümün içinde artık ona göre de bir yol haritası dizayn etmesi gerekiyor her ülkenin kendine göre. Yani benim rekabet edemeyeceğim alanları belirlemem gerekiyor ki orada boşa enerji harcamayayım. İşbirliği yapacağım alanları belirlemem gerekiyor Çin'le. Öne çıkarmam gereken sektörleri belirlemem gerekiyor ki Türkiye bunu yapabilen bir ekonomi, savunma sanayinde yapıyoruz mesela. O ayrı bir başarı. Demek ki yapılabiliyor. Böyle bir yol haritası uzun vadeli ihtiyaç oluyor. Olmaz ise çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde geriye düşme süreci olabilir.
0: Fakat Gizem şimdi tabii Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi mükemmel. İnanılmaz bir hızla çok değerli bir alana girmiş olduk. Üstelik de konjonktürün en sıkışık olduğu bir dönemde. Aynen toplam faktör verimliliği yukarı. Yani mükemmel geçiyorum. Fakat şöyle bir fark var. Alıcısı hazır.
1: Evet.
0: Kamu alıcı. Kamu kendi ihtiyaçlarına göre buralarda ciddi anlamda destekçi. Dolayısıyla bir teknolojiyi geliştirirken pazar sorununu ölçek problemiyle uğraşarak ilerlemiyorsun ya. Hı hı hı. Bu çok büyük fark. Şimdi tabii diğer sektörlerin hemen hemen hepsinde. Bak biraz önce senle maliyet bileşenleri üzerinden rakiplerle analizi yaptık. Şimdi hı hı. Buralarda rekabeti kaybettiği yerde bir sektörün rekabet avantajını yitirdiği alanda o dönüşümü sağlaması çok mümkün
1: çok
0: değil.
1: Zor.
0: O hayatta kalmaya çalışıyor.
1: Çok
0: çünkü.
1: Zor. Çok
0: onun
1: zor.
0: İçin buralarda topyekun bir strateji ihtiyacı var evet. Gibi görünüyor. Yani bunu yapmak lazım. Bunu yapmakta geç kalırsak hem bu sektörleri kaybedeceğiz hem de aynı zamanda dışa bağımlılığı, korumacılığın çok arttığı bir dönemde artan bir ekonomiye dönüşeceğiz.
1: Hem de o dönüşümü yani konjonktürün yaşadığı dönüşümü sağlıklı bir şekilde yaşayamayacağız. Yani şunu ben net söyleyebilirim. Sanayinin payı tüm dünyada olduğu gibi imalat sanayinin payı Türkiye'de de düşecek. Bu ya sağlıklı stratejik bir açıdan yapılacak. Onu doğru dönüştüreceğiz dediğim gibi gelişmiş sektörlere. Ya da rüzgarın gelişine göre o kendiliğinden gidecek. O da sağlıksız bir şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla herkesin bence bu konuda hizalanması gerekiyor. Yani bu sonuca muhakkak gidilecek ama nasıl gidileceği bizim ülke olarak tercihimiz.
0: Sanayici doğru şeyi talep ediyor mu şu anda sence?
1: Şimdi doğru şeyi talep edebilmeniz için bir hayatta kalma meselenizin olmuyor olması lazım. Şimdi hayatta kalma meseleniz varken öncelikli şeyleri talep ediyorsunuz. O yüzden hani doğru şeyi talep etmek kelimesi biraz yanıltıcı olabilir. Sanayici şu anda ve KOBİ'ler hayatta kalma meselesi içindeler. Daha doğrusu bilanço daralması yaşamayalım meselesi içindeler. O yüzden daha kısa vadeli talepleri söz konusu oluyor. Ama şu nettir ki uzun vadede Türkiye'nin bir sanayide rehberlik ihtiyacı, iktisadi dönüşümde bir rehberlik ihtiyacı var.
0: Kim verecek onu?
1: Normalde bunu kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapabilen bir kurum olsa mesela çok çok iyi olur. Uzun vadeli bu tarz stratejiler dizayn edebilseniz. Bunu ne kamu tek başına yapabilir ne özel sektör bence artık tek başına yapabilir. Dolayısıyla tabii ki de ana rol kamuya düşüyor ama özel sektörün de tabii ki burada önemli bir payı olmalı.
0: Ya ben sürenin sonuna geldik ama bir örnek anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan 3 sene önce Dünya Ekonomik Forumu sırasında bir tane demokrat senatörü anlatırken dinledim ben bu hikayeyi. Yapay zekanın bu kadar yıkıcı bir etkiyle gelme potansiyeli ortaya çıktığında kongre ve senatoda bir partizan, iki partiden de bütün temsilcilerin olduğu bir komisyon oluşturdular. Bu komisyon yapay zeka üreticisi şirketleri alıp önce ürettikleri teknolojinin nereye gidebileceğine dair yön tayinini talep ettiler. O yön tayinini aldıktan sonra döndüler. Bunlardan olumsuz etkilenebilecek, yıkıcı etkilerini yaşayabilecek bütün sektörleri belirlediler. Bu sektörlerin temsilcilerini topladılar. O sektörlerin temsilcilerine dediler ki sizin kendi sektörünüzde nerelerde ne kadar yıkıcı etki olacağını tespit edin. Bizdeki veriler bunlar. Siz bunları çalışın. Bunların üzerine bize bir her sektör kendi sunumunu yapsın ve anlatsın. Bunun üzerine her sektör kendi alanlarında yıkıcı ne varsa gelip bunu anlatmaya başladı. Oraya New York Fed'i çağırdılar ve dediler ki bu sektörlerde istihdam kaybı yaşayacak insanların eğitimi veya makineleşmede yaşanabilecek problemler, dönüşünde duyulan ihtiyaçlar, bunlar için ne kadar finansman ihtiyacı varsa sen garantör olacaksın. Şirketler kendileri bunu kullanabilecekleri ihraçları gerçekleştirebilecekler. Dolayısıyla kamu yönlendirmesi, kamu planlaması bu demek. Amerika'da hani Trump'ın bugün söylediklerine, bugün ortaya attığı teorilere falan bakınca çok uçuk geliyor Amerika'yı yeniden sanayileştirme falan ama arkasında gerçekten bir planlama da olduğunu unutmamak lazım. Onlar Çin'in böyle ilerlediğini gördükleri için o yıkıcı etkiyi bertaraf edebilmek adına böyle bir planlamayla gidiyor. Biz maalesef buralara biraz uzak gibi görünüyoruz, ne dersin?
1: Evet, işte öncelikle bunu yapmamız gerekiyor. Yani bir araya gelmesi gereken taraflardan oluşan bir yapının olması ve bunların bir strateji dizayn etmesi gerekiyor. Gene altını çiziyorum. Burada ne tam görevin hepsi kamuda, özel sektörde kamusuz hiçbir şey yapamaz. Yani çünkü burada rehberlik edecek olan kamu oluyor. O ikisinin bir araya gelip doğru bir şekilde ilerleyeceği bir yapı ve bunun ardından da gerçekten açıl, net bir 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık stratejinin oluşturulması gerekiyor.
0: Dolayısıyla yani, önümüzde daha çok yol var.
1: Bir de bunların altını dolduruyorsun ondan sonra tabii ki sektör sektör spesifik bir takım adımlarla. Onlar zaten çok çetrefilli işler ama öncelikle o şapkayı bir dizayn etmek gerekiyor.
0: Tamam. Çok zaman var. Bizim de çok yolumuz var ama çok da programımız var. Teşekkür ediyoruz Gizem Öztok Altınsaç. Böylelikle Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhabalar efendim, saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor, artık haftayı da kapatmaya hazırlanıyoruz yavaş yavaş, öyle değil mi? Biraz aslında zayıf bir gündem var konuşabileceğimiz belki, ama bu haftaya devrettiğimiz çok başlık vardı. Bu arada tabii Amerika'dan gelen veriler üzerinden de konuşabiliriz ki bir tanesi şu anda ekrana yansıyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı Endeksi Haziran'da 49,5 olmuş. Beklenti 50'ymiş. Önceki de 48,9. Beklentinin bir miktar altında kalan bir tüketici mevcut durum endeksinden bahsediyoruz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz, bir rakamlara göz atalım. Çünkü biz bu hafta içerisinde özellikle BIST 100 tarafında hep aşağı yönlü bir seyir takip ettik ve 14.200-250 aralığına da dikkat çekiyorduk. Kritik bir seviye olması açısından. İşte bu dakikalarda bugün 14.180'den geçiyor işlemler. %0.56'lık bir geri çekilme var. Ve işlem hacmi de yine takip ediyoruz elbette, ama bu hafta boyunca 200 milyar lirayı pek geçemeyen bir işlem hacmi de takip etmiştik. Dolar TL'ye gelelim bakalım. Burada %0.15'lik bir yukarı yönden bahsetmek mümkün. 46.62-51 seviyesindeyiz. Euro TL ise %0.64 artıda. Burada da 53.30-69 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi bir miktar yükseldi. %0.48'lik bir artışla yeniden 1.14'ün üstünde 1.14.25'e kadar geldi. Buradan Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda da negatif bir seyir olduğunu söyleyelim. Çünkü hafta başından beri aslında biraz Avrupa'nın

pozitif ayrıştığı bir seyir vardı. Bu tablo haftanın son işlem gününde belki de bir miktar kar satışı şeklinde de yorumlanabilir. Londra'da %0.85, Paris CAC 40 endeksinde %0.73, Frankfurt'ta %1.34 ve yine İtalya'da da 1.34'lük değer kayıpları olduğunu izliyoruz. ABD borsalarına geçtiğimizde burada da yine satışlar var. Dow Jones %0.20, S&P 500 %0.24. Nasdaq'taki biraz daha belirgin satışlarda %0.55'lik bir geri çekilmeye işaret eder. ABD tahvilleri bu taraf, özellikle iki gün önceki o alımlarla birlikte izlenen rally'nin ötesinde yine alımların devam ettiği, daha sınırlı belki ölçüde devam ettiği ama getirileri de aşağı yönlü tetiklemeyi sürdürdüğü bir tablo veriyor bize. 4.38.23 10 yıllık tahvilde gelinen seviye getiride. 5 yıllıkta 4.13.55, 2 yıllık tahvilde de 4.08.39'a geldiğini görüyoruz. Getirinin en belirgin alımlarda zaten 2 yıllık kısa vadede gibi duruyor. MTI ile Bitcoin tarafına baktığımızda Brent petrol, ABD tipi ham petrolden başlayalım. Yine %3.95 düşüyor. Brent $72.29'de. ABD tipi ham petrolde de %3.5'a yakın bir değer kaybı var. Orada da $69.41'deyiz. Buna mukabil dün Bitcoin'i konuşuyorduk. 60 bin doların altına gelip 58 binleri gördükten sonra bir miktar toparlanma çabası sergilemişti. Bugün de bu dakikalarda en azından %0.73 yukarıda ama yine 60 binin altındayız. 59.795'ten geçiyor işlemler. Takip edeceğiz bakalım. 60 bin şimdi destek değil, artık direnç olarak takip ediliyor. Gümüşe bakalım. Spot'ta %1.70'lik bir yukarı yön var. Hatta bir miktar da hareketleniyor böyle. Sanki 59'a gitmek ve tekrar 60'ın üstüne çıkmak ister gibi bir hali de var. $58.92'deyiz. Spot altına baktığımızda da %1.21'lik bir artış var. Bu da bizim $4.075 seviyesine getiriyor spot altında. Rakamlar böyle efendim. Şimdi isterseniz hemen hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına gidelim. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Araştırma masamızdan Elif'le birlikteyiz. Elif Canseven, hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim Didem. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün biraz daha iyiyim. Millilerimiz Amerika'da Amerika'yı yenip en azından çok hayal kırıklığına uğramıştık ama bu galibiyet bence bir miktarda olsa bizlerin yüzünü güldürdü. İşte asıl taraftar bunu bekliyordu. Keşke daha önce bu duyguyu yakalayabilselerdi, bu oyunu, bu kurguyu yakalayabilselerdi diyelim. Neyse, teşekkür ediyorum tekrar millilerimize. Ben en azından bu mutluluğu bu sabah bizlere yaşattıkları için ben dolayısıyla mutluyum. Senden de almak istediğimiz mesajlar var. Her zaman olduğu gibi sen notlarını benimle paylaştın yayından da önce. Dedin ki Didem, ya teknoloji hisselerinden biraz daha sanki genele yayılan bir tablo var hisse senedi tarafındaki ilgiye dikkat çekerek. Biraz anlatmanı isteyeceğim. Çünkü teknolojideki baskıyı gördük zaten. Çiplerdeki baskıyı da görmüştük. Nerelerde oluşuyor şimdi ilgi, nedir detaylar?
1: Aslında güne biz de millilerimizden gelen güzel haberle başladık. Fakat küresel piyasalara baktığımızda negatif giden seyri yorumladık bütün gün boyunca. Baktığımızda ki son haftanın artık son işlem gününe geldik ve artık birazcık daha piyasalarda riskten kaçış eğiliminin olduğunu söyleyebiliriz Didem. Özellikle hafta içinde artık haftanın son işlem günü, seansın son saatleri, keza sabah Asya seansını kapattık. Bugün şu an Amerika ve Avrupa'yı takip ediyoruz ama birazcık daha kırmızı haritaların hakim olduğu bir küresel piyasalar olduğunu söyleyebiliriz. Asya kapanışında devre kesicilerin işlemi alındığı bir seans geçirdik ve artık alışılageldik olan KOSPİ'deki %5'lik hareketlerin olduğu bir seans geçirdiler. %5'e 10'a varan hareketler gördük. KOSPİ'de artık tamamen bir teknoloji hissesi olarak işlemlerini sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz. Fakat bugünün haber akışında aslında hafta başında gelen Micron'un değer kazancı S&P tarafının dün akşam kapanışını yükseğe çıkartmıştı. Yukarı doğru primlenmesine destek olmuştu.

0: bugün baktığımızda birazcık daha negatif tarafta. Apple tarafından gelen dün aslında zam haberleriyle beraber bellek çipi tarafındaki fiyat artışları ve Apple'ın ürünlerine uyguladığı zamla beraber hissenin aşağı yönlü hareketleri Nasdaq'ı birazcık daha aşağıya çekti. Ve bunun yanında da aslında OpenAI'nin halka arzını 2027 yılına erteleme haberini piyasalardaki döngüyü bir miktar kırdığını söyleyebiliriz. Ama şurada baktığımızda 2 hafta içinde oldukça volatil hareketler gördük küresel piyasalarda. Bunu da eklememiz gerekir. Az önce Kospi'de bahsettiğim gibi aslında bütün hafta boyunca tüm endeks gruplarında dalgalı seyir seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Keza emtia tarafına baktığımızda da dün gelen haber akışıyla beraber, jeopolitik tarafta gelen haber akışıyla beraber 75 dolarlara kadar çıkan, tekrar 75 dolarları gören bir Brent takip ettik. Şu an yine 72 dolarlarda işlemini görüyor. Gün içi 73 seviyelerine çıkıp tekrar aşağı yönlü hareketlerini destekledi. Dolar endeks tarafına baktığımızda ise bir miktar bugün aşağı yönüne, yine 101'in üzerinde seyretmeye devam ediyor ama yine aşağı yönlü hareketlerini koruyor. Burada da birazcık aslında dün gelen PCE verisinin olduğunu söyleyebiliriz ki Fed'in en çok dikkat ettiği veriydi, kişisel tüketim harcamaları verisi. Bu tarafta beklentiye paralel gelmesi, manşet enflasyonu ne kadar son 3 yılın zirvesinde olsa da 4.1 seviyesiyle, çekirdek enflasyon %3.4 seviyesinde geldi ve beklentiye paralel gelmesine piyasa bir miktar daha pozitif karşıladı diyebiliriz Didem. Buradan hemen geçmek istiyorum Wall Street tarafına. Çünkü S&P 500'e baktığımızda aslında eşit ağırlıklı S&P'nin diğer piyasa ağırlıklı S&P'ye nazaran daha iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu ne demek? Aslında bu 2022 yılından beri Bloomberg verilerine göre 2022 yılından beri ilk defa gerçek 2020 yılından beri ilk defa gerçekleşen bir döngüden bahsediyoruz. Eşit ağırlıklı S&P 500 endeksi aslında bize bu piyasa ağırlıklı, yani mega bu bahsettiğimiz muhteşem yedinin endeks altında kapladığı alanı düşününce, onların hareketleriyle genelde yapay zeka ile primlenen bir endeks takip ederken biz eşit ağırlıklı S&P 500 endeksinde alttaki bütün hisselere aynı oran verilip bunun üzerinden bir değerlendirme yapılıyor ve şu an baktığımız noktada ise diğer döngüsel hisselere de bir geçiş görüyoruz Didem. Yani finans, işletme ve bunun yanında sağlık gibi endekslere, hisselere de geçişler olduğunu Wall Street tarafında söyleyebiliriz. Bu aslında iyimser bir senaryoyu bize çağrıştırıyor. Çünkü piyasanın şu an özellikle Kospi tarafında bu kadar, Asya tarafında yani çip ve teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareketleriyle hareket eden bir endeks seyretsek de, Amerika tarafında birazcık daha döngüsel hisselere yoğunlaşmaların olduğunu, yapay zeka teması ne kadar güçlü şekilde devam etse de döngüsel hisselerin de onlara eşlik edebileceğini takip ettiğimiz bir hafta geçirdiğimizi söyleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Elif paylaştığın bu notlar için. İyi bir hafta sonu diliyorum sana. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Elif Canseven'i uğurlayalım. Sonra dönüşte sizinle yine bu defada elektrik dağıtım sektörüyle ilgili bir haber paylaşıyor olacağım.

0: Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Az önce de söylediğim üzere elektrik dağıtım sektöründe de şöyle bir notu var. 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu söyler Barış Erdeniz. Detaylar var haberimizde. Haberin hemen ardından bir reklam arası, sonra kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.
1: Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda elektrik dağıtım sektörünün mevcut durumuna, yatırım önceliklerine ve enerji dönüşümünde şebekelerin üstleneceği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde bu enerji depolama tesisli yenilenebilir santrallerimizin de devreye girerek en son açıklanan verilere baktığımız zaman 10 yıllık süre içerisinde yaklaşık olarak 100 bin megawattlık bir 10 sene içerisinde yeni kurulu güç hayatımıza giriyor olacak.
1: Basın toplantısında konuşan Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kuruluşun Dağıtım 2.0 vizyonunun detaylarını aktardı.
3: Sayın Bakanımızın ifadesiyle Dağıtım 2.0 olarak koymuştuk. Dağıtım 2.0 vizyonumuzun içerisinde biraz önce Barış Bey'in de ifade ettiği gibi akıllı şebeke dönüşümü var, dijitalleşme dönüşümü var. Şebekelerde esnekliğin ve dirençliliğin, yılmazlığın arttırılması var.
1: Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, dağıtım sektörünün özelleştirilmesinden bu yana geçen sürede sektörün yaptığı yatırımların detaylarını paylaştı.
2: Bugüne kadar elektrik dağıtım şirketlerimiz yapmış oldukları 12 yıl özelleştirme döneminden sonra, tamamlandıktan sonra 12 yıllık dönemde yaklaşık olarak 20 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım yaptılar. Ve bugünkü şebekenin mimarisi oluştu. Ve bugünkü şebekenin bu güçte oluyor olmasının ana temel sebeplerinden biri bugüne kadar özel sektörün yapmış olduğu stratejik yatırımlar. Bundan sonraki döneme odaklanacak olursak, 5 yıllık dönem içerisinde yaklaşık olarak biz 20 milyar dolara yakın bir yatırım yapıyor olacağız. 10 yıllık uzun vadeli dönemi değerlendirdiğimiz zaman ise yaklaşık olarak 50 ila 60 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bunun da sebebi şu, dediğim gibi biraz önce de yeni elektrik çağının ihtiyacı olan bu dönüşüm ve değişimden kaynaklı yeni şebekenin mimarisinin ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüşümü için bu 50-60 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı var. Bunun içerisinde bu yatırımlar yapılırken tabii ki akıllı şebekeye dönüşüm, şebekenin akıllanması, dijitalleşmesi, esnekleşmesi ve güçlenmesinden bahsediyor oluyoruz.
1: Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'de sayaçlarla alakalı mevzuatı değerlendirerek ölçü ayar kanunundaki sayaçların ekonomik ömrüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Bizim ölçü ayar kanunumuzda sayaçların ekonomik ömrüne, mühür süresine ilişkin bir süre var. Bu 10 yıl. 10 yıllık mühür süresi dolmadan bir sayaç arıza yapmadıysa, bozulmadıysa onu değiştiremiyorsunuz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz bu akıllı sayaç dönüşümüne ilişkin olarak yapmış olduğu düzenleme çerçevesinde bize belli oranlar koyarak bu dönüşümü gerçekleştirmeye ilişkin olarak bir sistem tasarladı.
1: Türkiye'nin elektrik tüketiminin son 12 yılda yaklaşık %50 artarak 240 terawatt saatten 361 terawatt saate ulaştığını aktaran Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, ayrıca Ulusal Enerji Planı'na göre bu rakamın 2035 yılında 510 terawatt saat seviyesine çıkmasının beklendiğini söyledi.
4: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Bu bölümde Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamızı alıyoruz yanımıza. Filiz Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş buldum Didem Hanım. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler değilsiniz umarım.
0: Bizlerdeyiz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok hızlı hızlı sizin kıymetli görüşlerinizi almak istediğim başlıklar var. Bunlardan ilki şüphesiz önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon verisi. Enflasyon verisi 0.97 bekleniyor Bloomberg HT'nin anketine göre aylık bazda. Bu seviye sürdürülebilir olur mu olmaz mı noktasında veya bu beklentiyle ilgili olarak da sizin görüşlerinizi almak isterim. Akabinde de elbette Merkez Bankası ile ilgili beklentiler biraz daha fazla konuşulmaya başlandı bu ara. İşte Eylül ayı en erken bir faiz indirimi gerçekleşebilir şeklinde de yorumlar var. Nedir sizin konudaki son durumda beklentileriniz?
1: Tabii Didem Hanım, yani benim de Haziran ayı enflasyon beklentim aylık 0.92, yani piyasa beklentisine yakın. Fakat şunları da görüyorum, hani onu da paylaşayım. Piyasada 0.7'lere kadar düşen aylık enflasyon beklentileri olduğunu da görüyorum. Yani yaklaşık kabaca %1'e yakın ama ağırlıklı %1'in biraz altında bir enflasyon beklentisi var. Şimdi tabii şu soru önemli ilk etapta. Yani bundan daha 2 ay önce 4.2'lerden buralara kadar geldik. Yani 2 ayda ne değişti de çok hızlı bir şekilde 1'lere kadar geldik. En önemli aslında katkıyı gıda tarafı yapıyor. İşlenmemiş gıdada, taze meyve sebzedeki düzeltme, mevsim etkileri kaynaklı orada bir gerileme var. Onun getirdiği bir etki var burada. Oradaki gerilemenin devam edeceğini göreceğiz. O bize fayda sağlıyor olacak. Bir diğeri son 2 aya gittiğimizde giyim ayakkabı, gerek bayram etkisi, gerek sezon etkisiyle tarihsel ortalamanın üzerinde arttı. Yani tarihsel ortalamalarda geçen seneye gittiğimizde ya yani bir önceki aya gittiğimizde 5,5 artması gereken ortalamada %11'lere kadar çıktığını gördük. Onun yine düzeltmesini göreceğiz. Oradan gelen etki olacak. Tabii Haziran ayında biliyorsunuz petrol fiyatlarında çok ciddi bir gevşeme var. Bu akaryakıt ve diğer alana başta ulaştırma olmak üzere Mayıs ayına göre oradan gelen bir rahatlama olacak. Onun etkisiyle birlikte biz ağırlıklı olarak bu taraftaki gerileme yani aylık enflasyonda bu düşüşü göreceğiz. Şimdi dolayısıyla birin altında ve hatta beklentinin altında bir enflasyon verirse piyasa için bir miktar aslında yakıt olur demek çok yanlış olmaz. Bence Borsa İstanbul tarafı da ufaktan ufaktan burayı satın alıyor ama beklentinin daha altında bir veri çok daha olumlu olur. Şimdi ben hep şu noktadaydım Didem Hanım, yani yaklaşık bir hafta öncesine gidin. Merkez Bankası'ndan beklentiler yönünde ikiye ayrılan görüş vardı bıçak gibi. Bir kesim tamam 40-37'ye gelir ama daha fazlasını beklemeyin. 37 ile bitirir Merkez Bankası noktasındaydı. Bir diğer kesim öyle değil, 40-37'ye gelir Temmuz gibi. Sonrasında da Eylül gibi de 2 ya da 3 puan, yani genelde 35'lerdeydi piyasada hakim beklenti, 35'e gelir noktasındaydı. Ben de biraz ikinci tarafa yakındım ve bu görüşüm birazcık daha destekleniyor son 2 gündürkü gelişmelerle. Özellikle dün Sayın Fatih Karahan'ın Londra'da yaptığı konuşma, iç talepteki yavaşlamaya çok belirgin vurgu yapıyor olması bu beklentimi daha da güçlendirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla ayrıca şunu söylüyor, diyor ki jeopolitik riskler geride kaldığı için bunun enflasyon üzerine etkisi daha az oldu diyor.

0: beklentiler tarafında hane halkı beklentisinde 3.3 puanlık biliyorsunuz son dönemde düşüş var. Hala seviye yüksek ama 46'larda ona bir vurgu var. Dolayısıyla tüm bunlarla birlikte benim de beklentim ilk etapta bir normalleşme olacak. Orada da kritik soru şu tartışmanın başladığını görüyorum. Fonlama stratejisini ani bir değişiklikle, yani gecelikten fonlamıyorum haftalığa geçtim dediğinde 40'tan otomatik olarak 37'ye indirmiş olacak. Bunu çok ani mi yapacak yoksa bunu kademeli mi yapacak? Bu kısım tartışılıyor. Bu noktada da biraz piyasa nabzını tuttuğumda hani burayı çok ani yapmayabilir. İlk etapta kademeli bir normalleşmeyle 37'ye doğru geliş. Sonrasında da Eylül ayında 2 puanlık bir indirimle 35'le seneyi kapatabileceğimizi düşünüyorum. Bugün biraz önce JP Morgan'dan gelen tahminde bu yönde. Dolayısıyla da enflasyonun da birin altında gelmesi burayı daha da destekler. Tabii bas senaryo şu, savaşın devam etmediği, petrol fiyatlarının kabaca 70-80 dolar arasında kaldı, hatta 70-75 dolar arasında kaldığı bir senaryo için geçerlidir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi ben de tam zaten konuyu biraz daha savaş barış ortamına getirmek istiyordum. Oranın etkilerini şüphesiz izliyoruz 28 Şubat'tan bu yana çok belirgin şekilde. Siz gidişatla ilgili nasıl bir öngörüde bulunmak istersiniz? Şimdi bundan kastım şu, hani günün sonunda o 60 günle birlikte önümüze ne gelir ne gider onu kimse belki bilemez ama petrol fiyatlarındaki o hızlı yükselişin ardından geldiğimiz seviyeler itibariyle bahsettiğiniz 70-75 aralığına geldik. Hani savaş bugün bitse bile bu etkiler biraz daha, o yıpratıcı etkiler biraz daha gündemimizde kalır diye hep konuşuyorduk. Çünkü bir yeniden inşa var, bir yeniden ayağa kalkma ihtiyacı da var. Bu tarafta biraz yumuşuyor mu yine endişeler?
0: Diyelim Hanım, şunla başlayayım. Yani piyasanın yanıldığı çok ciddi bir yer oldu. Ben de dahil. Petrol fiyatları ağırlıklı. Çünkü biz barış bitse de petrol fiyatlarında görüp görebileceğimiz, yani ortalama üzerinden de gidelim, seviye üzerinden de 85'ler, ki onun da Hürmüz'ün çok hızlı açıldığı, çok hızlı normale döndüğü, İran tarafında altyapıda çok büyük hasar olmadığı bir senaryoda bunu bekliyorduk. Ama böyle olmadığını gördük. Tabii bir takım hesaba katılamayan durumlar oldu. İşte Çin'in burada petrol talebinin görece daha düşük kalması, işte Körfez ülkelerindeki bu Hürmüz'ü değil de yan yollarla ihracat yapabilme gibi bir takım etkiler var. Bir de özellikle şu çok ciddi satın alınıyor Didem Hanım. İran'a yönelik petrol yaptırımlarının kaldırılacağı ve artık İran arzının da bu barış anlaşmasıyla birlikte piyasaya geleceği beklentisi var. Hani orada da kritik soru şu, İran'da altyapı ne kadar hasar gördü, bunu öngörebilmek mümkün değil. Tabii. Ama ben örneğin oturup bir araştırma yaptığımda 68-67 dolarlara kadar biraz daha barışın kesinleşmesi durumunda gelebileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi, bu sene içinde mi hocam evet. 68-67'ye gelebilir evet. diyorsunuz. Pekala.
0: Evet. Hatta pekala. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir iyimser senaryo da gördüm. Yaptığım hesaplamalarda da gördüm. 62 dolarlara kadar bile, ama onun için çok güçlü bir arz gerekiyor. Hürmüz'ün çok hızlı açılması, çok hızlı normale dönmesi, tam kapasiteye yakın çalışması ve İran tarafında da özellikle altyapının çok büyük hasar almamış olması lazım. Ve OPEC artının da hani bu işte fiyatı yukarıda tutayım, arzı aşağıda bırakayım reaksiyonun çok güçlü olmaması lazım. Amerika'nın ciddi devreye girmesi, işte Venezuela'nın birazcık daha burada destekli olması gibi durumda. O benim bas senaryomda yok. Ama birazcık daha bu risk primi azalırsa, biraz daha olumluya gidersek ben 68-67'lere doğru bir geri çekilme de olabileceğini düşünüyorum. 70 doların altında görebileceğimizi düşünüyorum. Barışın kuvvetlenmesiyle birlikte.
1: Pekala. Son sorumda FED'e dair olacak hocam. Çok hızlıca yine yeni başkan Walsh, kararı gördük, açıklaması oldukça şahindi, yorumlarını da dinledik ve yaptık. Ne bekliyorsunuz Fed'den önümüzdeki dönemde?
0: Didem Hanım, şöyle, en iyi senaryoda ben Fed'in hiçbir şey yapmayacağı kanaatindeyim. Şimdi şurası net, petrol fiyatları geriledi, barış anlaşması var. Elbette ki tüm merkez bankalarının şahinlik dozu azalacak. ECB'de de böyle olacak, Fed'de de bizde de böyle olacak. Fakat burada kritik soru, şahinlik, yani faiz artırımından hızlı bir şekilde faiz indirimine geçebilir mi? Bence işte orada belki birazcık daha temkinli olmak gerekir. Şu an piyasada 2 faiz artırımı vardı. Dün PC datası beklentiye paralel gelince piyasa onu otomatik 1'e indirdi. Burada olsa olsa en iyi tahlilde Fed tarafında hiç faiz indirmediği, sabit bıraktığı bir süreç olur. Bakın Fed üyeleri konuşuyor. Fed üyeleri piyasa kadar çok olumlu bakmıyorlar. Veya diyelim ki Walsh indirmek istedi. Çok kolay gibi görünmüyor yani nokta dağılma baktığımızda, Fed'deki şahinleşme eğilimine baktığımızda. En iyi senaryoda bu sene hiç faiz artırımı yapmadı ki bu olası olabilir. Bence takip etmek gerekir ama faiz indirimi için 2027'de belki biraz daha öne çekilir. Ya da en şahin durumda eğer bu barış devam ederse bir faiz artırımı, iki faiz artırımını öngörmüyorum şimdilik. En şahinlik dozu da bu olur diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam, katıldığınız için, bana eşlik ettiğiniz için bugün. Sevgiler, selamlar, tekrar görüşmek üzere diyelim. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'ı konuk ettik efendim. Şimdi biraz önce son dakikalarda dikkatinizi çekmiştir belki de, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı görevine Mustafa Gültepe yeniden seçildi. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu yapıldı. Bu kapsamda da Tim Başkanı Mustafa Gültepe hem konuştu hem ayrıca Bloomberg HT editörümüz Dilan Erdemir'in sorularını yanıtladı. Bu röportajla sizlere veda ediyoruz kapanışa doğru da, sonra reklamlar, ardından seans notlarında tekrar birlikteyiz.
2: 30. olan genel kurulda yapılan seçimlerde oyların, geçerli oyların tamamını alarak ikinci kez tim başkanı seçildiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Yeni dönemde hedefleriniz nedir? Neler bekleniyor? Burada ihracat hedefiniz de bu yıl için 400 milyar dolar olarak belirlediniz. Nedir hedefler?
3: Şimdi öncelikle birinci dönemi bitirdik. Bütün arkadaşlarla beraber, bütün ihracat camiası adına ben herkese teşekkür ediyorum. Bütün birlikler, bütün yönetim kurulları, sektör kurulunda ve konseyinde olanlar, ihracat için elimizden geleni yaptık. Son 4 yılda her yıl artış yaptık ama istediğimiz artışlar olmadı. Biz hep söylemlerde de bahsediyorduk. Çift rakamlı artışlar Türkiye'ye yakışır daha fazla. Ama tabii dünya bir ekonomik konjektür ve savaşların gölgesi altında olunca istediğimiz büyümeleri yakalayamadık. Bir de tabii rekabetçilikte biraz sıkıntılar yaşayınca otomatik olarak bazı sektörlerde eksi yazmak zorunda kalınca çarpanı da toplamı da çok fazla artı olamadı. Şimdi 2026 için hem hizmet hem mal ihracatı toplamda 400 milyarın üzerinde gibi bir hedefimiz var o kapsamda. İnşallah onu yakalayacak gibi duruyor. Haziran ayı rakamları da fena gelmeyecek. Son bir haftaya girdik. Bizim amacımız belli. Vizyonumuz belli. Türkiye'mizi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyabilmek. Onun için bütün 160 bin ihracatçı ile beraber çalışıyoruz. Projeler, fikirler, düşünceler üretiyoruz. İşte onları ekonomi yönetimiyle istişarede bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızla, Cumhurbaşkanımızla istişarede bulunarak ülkenin kalkınmasına elimizden geleni desteği vermeye çalışıyoruz.
2: Şimdi ilk çeyreği geride bırakıyoruz. Yıla başlarken iyimser beklentiler vardı. Ancak savaş bu temayı biraz bozmuştu. Daha sonra bir toparlanma gördük. Şimdi ABD ile İran arasında devam eden yapıcı görüşmelerle birlikte savaş temasını da artık geride bıraktık gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısını ilk yarıya göre ikinci yarıyı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, şimdi ay sonu zaten bitiyor, ilk 6 ay. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten aslında beklenmeyen, özellikle İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırması yeni bir cephe açtırdı. Zaten İsrail Filistin'e yaptığı saldırılarla zaten kendisini lanetli bir ülke olma konumuna soktu. Kuzeyde yine savaş var. Uzun süren, 4 yıldır aşan süren bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. O da Türkiye'yi çok fazla etkiliyor ekonomik olarak. Çünkü bizim için iyi pazarlardı oralar. Ben ikinci yarının birlikte barış anlaşmalarının yapılması ile istişare ile beraber olacağı benziyor. O yüzden dünya piyasalarının biraz daha normalleşeceğini, işte faizlerin biraz daha aşağı doğru ineceğini, ekonominin canlanmanın daha fazla konuşulacak olduğu bir gün, ay, yıl bekliyorum o anlamda. Dolayısıyla birinci altı aydan daha iyi olur. En azından ekonomi yönetimimizde o kapsamda dünyanın normalleşmesiyle beraber finans dünyasında olabilecek olan pozitif etkilerden dolayı biraz daha, özellikle hem faizde hem kurda hem diğer desteklerde, kredi line'ların açılmasında biraz daha olumlu bakacaklar diye düşünüyorum. Faizler o kapsamda daha hızlı iner dünya normalleşmeye başlayınca. Ve hani futbolda söyleniyor ya, ilk yarı, ikinci yarı. İkinci yarı daha iyi bir futbol oynayıp daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum o anlamda. Daha olumlu bir ikinci yarı. Birinci yarıya istinaden.
2: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı. Reskont kredilerinde günlük limitler 4,5 milyar liradan 5,5 milyar liraya çıkarıldı. Burayı nasıl görürsünüz ve bu limitler yeterli mi ihracatçı için?
3: Şimdi Cumhurbaşkanımıza ilk başta çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Hazine Maliye Bakanımıza ve Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında 500 milyon TL arttırdı. Bizde de zaten talepte bulunmuştuk. Özellikle ekonomi yönetimimizden şu andaki Merkez Bankası Reyhan Scott kredilerinin yetersiz olduğunu, beklemelerin fazla olduğunu ve ihracatçının buna ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik. Her platforma dile getirdik. Sağ olsun bugün bize o müjdeyi verir. İnşallah devamı aynı şekilde gelir. Bir nefes aldırır mı? Aldırır. 500 milyon bir artış sağladı. Her artış ihracatçı için aslında bir destektir. Ben teşekkür ediyorum ama devamını özellikle Merkez Bankası'nın bizleri daha önce de kullandırmış olduğu döviz kredisi kullandırma noktalarında da taleplerimizi her zaman iletiyoruz.
2: İhracatçının nefes alması derken şimdi biraz da Merkez Bankası'na yönelik beklentilerden bahsedelim. Bu barış anlaşma söylemleriyle birlikte Merkez Bankası'na yönelik biraz daha gevşeme söylentileri dile getirilmeye başladı ufak ufak da olsa. Siz reel sektör olarak yılın kalanında özellikle Temmuz toplantısında veya yıl sonunda faiz indirim beklentileriniz nedir?
3: Ya şimdi şu anda Türkiye'de faiz %37 yüksek. İnanıyorum ki Merkez Bankası Başkanımız dahil, herkes bu işe dahil böyle yüksek faiz istemez. Dolayısıyla ben savaşların da sona ermesiyle beraber, dünyanın normalleşmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde ben bir faiz indirimi o kapsamda bekliyorum. İnşallah yüksek oranda olur. Yani 1-1,5 falan değil de onun üzerinde en azından daha fazla olur ki sanayici çok daha uygun koşullarda krediye ulaşsın. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de özellikle Merkez Bankası tarafından kullanmış olduğumuz Exim üzerinde ya da diğer bankalar üzerinden reskont kredilerindeki oranların %20'den aşağı inmesi bizleri bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyorum.
2: Euro-dolar paritesi ihracata, yani dolardaki zayıflama ile birlikte o parite etkisi olumlu bir katkı sağlıyordu size. Ancak Haziran ayında dolar endeksi %2,5'a yakın bir yükseliş kaydetti. Burayı nasıl görürsünüz? Buradaki doların güçlenmesi, euronun zayıflanmasını.
3: Ortalama paritenin aşağı doğru inmesi Türk ihracatçısı açısından olumsuz. Her ay paritenin de bir etkisi oluyordu ihracatımızın üzerinden. Son dönemlerde 500 milyon dolar ile 900 milyon dolar seviyesinde. Bize o anlamda %2,5-3 civarında bir eksi yaratır. Önümüzdeki dönemlerde o etkisini görürüz. Umarım ki tekrar eski, yani 1.17, 1.18, 1.20 civarına çıkar. Çünkü biz ağırlıkla Avrupa Birliği'ne sattığımız için en azından orada bir avantajımız vardı. Şimdi o avantaj biraz daha kaybolmuş. İnşallah döner.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa,

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notları başlıyor. Hadi hemen rakamlara bir bakalım. İçeride piyasayı kapatmamıza, artık haftayı kapatmamıza dakikalar kala BIST 100'de %0.16'lık bir geri çekilme var. 14.237'deyiz. Son dilimde bir miktar daha toparlama gayreti olduğunu görüyoruz endekste. Bakalım artıda kapatabilecek mi endeks haftayı? Bu dakikalarda dünden farklı olarak bankacılık endeksinde %0.14'lük sadece daha sınırlı bir geri çekilme var. Sanayi endeksi ise artıda %0.16 düzeyinde. Bu detayları Mehmet Özdemir'le birazdan konuşuyor olacağız. Dolar TL'ye bakalım, 46.62-45 seviyesindeyiz. Euro TL tarafında yükseliş %0.56'ya ulaştı. 53.26-49'dayız. Euro dolar paritesinde de %0.40'lık bir artış var. 1.14-15'i görüyorum orada ve dolar endeksini de söylemek lazım bu noktada. 101.13'e kadar gerilediğimizi söyleyelim. Avrupa borsalarında negatif bir seyir var diyorduk. Bu seyirde bir değişiklik yok. Londra %0.38'lik düşüşle nispeten güçlü. Paris tarafında %0.90, Frankfurt'ta %1.44, İtalya'da %1.12'lik değer kayıpları var. Ve ABD borsaları bu tarafta da Dow Jones çok sınırlı bir yukarı yönlü hareketle artıda %0.08. S&P 500 bir miktar kararsız, tam da bu dakikalarda bir artıya bir eksiye geçer vaziyette. Nasdaq tarafında ise %0.25 oldu değer kaybı. Burada bir miktar iyileşme var 17'deki buluşmamızdan bu yana. ABD tahvillerinde alımlar özellikle 2 yıllık tarafta biraz daha devam ediyor görünmekte. 4.07.57'ye geldi orada getiri. 5 yıllık tahvilde de 4.12.67'ye geldiğimizi söyleyelim. 10 yıllık tahvilde getiri 4.37.45'te. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada da Brent petrolle ABD tipi ham petrolde satışların hızlandığından bahsediyoruz. Özellikle neredeyse %1 daha fazla geriledi. %4.27 oldu düşüş Brent'te ve 72 dolar sınırına hayli yaklaştık. ABD tipi ham petrolde de 69 doların altına gelindi. Yine 4.23'lük bir geri çekilme eşliğinde. Bitcoin'de %0.43'lük bir yükseliş var. 59.615 dolardan geçiyor işlemler. Burada 60.000 artık bir direnç olarak takip ediliyor. Gümüş tarafında %2.63'lük bir artışla 59 dolar 37 sentteyiz ve spot altında da %1.5'a yaklaştı yükseliş. Orada da 4.084 dolardan geçtiğini görüyoruz işlemlerin. Rakamlar böyle. Şirket haberleriyle devam edelim. Sizin için seçtiğimiz 3 başlıkta önce Akbank var. Akbank toplam 3 milyar 259 milyon lira tutarındaki takipteki kredi alacak portföyünü 514 milyon lira bedelle 6 varlık yönetim şirketine sattığını açıkladı. Koç Finansman yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 650 milyon lira nominal tutarlı borçlanma aracı ihracı için SPK onayı aldığını duyurdu. Balsu Gıda'nın ana ortağı BG Holding, şirket sermayesinin %32.19'una karşılık gelen 358 milyon adet payın pay başına 18.42 lira fiyatla nitelikli yatırımcılara satışı için Borsa İstanbul'a başvurdu. Şimdi reklamlara gitmeden hemen önce Gürüş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yaman Türk'ün Intersolar Europe Güneş Enerjisi Fuarı'nda Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamaları ekranınıza getireceğiz. Ardından reklamlar, sonra da Mehmet Özdemir'le seans notları devam edecek.
2: Tüketim demand tarafında %2 artacak diye öngörülüyor dünya genelinde 2026 ile 2030 arasında. Bunun için de yenilenebilir enerji olmak zorunda. Yoksa Batı dünyası da biz de Orta Doğu'ya hala bağlı kalacağız. Büyük bir batarya yatırımları var, standları var. Ama bataryanın ham maddesi de şu an Çin'in elinde. Yani burada nereye doğru gideceğimize çok doğru karar veriyor olmamız lazım. Yani Orta Doğu'dan kurtulmak isteyen Batı dünyası bu sefer de Çin'e doğru yönelmiş durumda. Bu bence bir denge içerisinde olacak.
3: Son iki senedir BES yani batarya yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bu batarya yatırımlarına ağırlık verirken de ilk tecrübemiz Ukrayna'da oldu ve akabinde Romanya'da oldu. Bizim de Mogan olarak bu girişin tecrübelerini çok iyi özümsedik, anladık. Teknolojilerinde çok iyi bir durumda kendi projelerimizi adapte ettik. Benim sektördeki arkadaşlarıma vereceğim müjde, Mogan olarak da batarya yatırımını yurt dışında düşünüyoruz. Yurt içinde şu an fazla düşünecek vaktimiz yok.
4: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
7: Bloomberg HT katkılarıyla.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
9: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yan ekipte acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Seans notları devam ediyor. Araştırma masasından araştırma analistimiz Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı ve hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Şimdi haftayı kapatıyoruz. Birazdan zaten piyasayla ilgili de başlıkları konuşacağız ama ya bu haftayı bir nasıl geçirdik, bir ne oldu, ne bitti, bugün neler yaşanıyor? Petrol fiyatları özellikle son yarım saatlik, bir saatlik dilimde daha da sertleşen satışlarla miktar daha geri geliyor. Artık bu 70-75 bandına oturursa sanki biraz daha kalıcı bir iyimserlik oluşabilir deniyor. Niye gülüyorsun bilmiyorum. İnanmıyor musun böyle olabileceğine?
1: Hayır, her gün buraya oturduğumuzda bu petrolü 4,5, %5.
0: Bak.
1: Her gün
0: yalan
1: bu...
0: mı söylüyorum sana?
1: Hayır, kesinlikle değil. Ama şunu söylüyorum ki her gün artık bu tablolara biraz alıştık. Yani o 100 dolardan
0: çok
1: beri.
0: Çok çabuk alışıyoruz bazı şeylere. Ondan sonra evet. ummadığımız yerlerden gol yiyebiliyoruz.
1: Genelde hep öyle oluyor ve zaten piyasalarında bence olayı bu.
0: Evet.
1: Yani içeriden başlayalım istersen.
0: Olur.
1: Çünkü Didem bugünkü aslında son dönemdeki kısa vadeli perspektiften baktığın zaman eğer fark ettiysen küreselle biraz daha korelasyonumuzun zayıfladığı bir ortam var. Yani mesela işte dün küresel tarafta yukarı doğru giden Avrupa Stoxx 600'de yeni rekorları gören fiyatlamalar, işte tahvillerde alım gördüğümüz ortam bizde çok karşılık bulmamıştı. Hı hı. Birkaç gündür böyle bu arada. Bugün de Didem şey çok kötü Avrupa falan. Yani %1'ler DAX'ta işte Alman otomobil şirketlerinde çok sert satışlar var. %1,5'lar civarında o taraf kayıplı. Bugün de biz fena değiliz. Fena değiliz dediğim şöyle.
0: Yani
1: biz
0: yasayız.
1: Biz de aslında şöyle daha yeni son saatlere evet, doğru alımların
0: doğru
1: geldiğini görüyoruz. Bugün aslında en düşük gördüğümüz seviye bizim takip ettiğimiz 14.200 bandının aşağısına sarktı endeks.
0: Evet.
1: Fakat şimdi tekrar oradan toparlıyor ve haftayı en azından son gününü pozitif tarafta kapatmaya çalışıyor diyelim.
0: İşlem hacimine dikkatini çekmek
1: evet,
0: isterim.
1: Evet, işlem hacimlere ya zaten 200'ün altında bir miktar trend oluşturduğunu görmüştük işlem hacimlerini ama bugün ekstra
0: yavaş.
1: 128 milyar TL'lik bir işlem hacmi, yani dünün %30'dan fazlasının da bir kayıp olduğunu söyleyelim işlem hacimlerinde. Bir de şunu söyleyeceğim, madem işlem hacimlerine geldik, bugün satış tarafında yine çok da son dönemin hani yabancısı olmadığımız Bank of America tarafı var. İçeri girmeden baktım, 5 milyar TL'yi aşan satış var yine bugün. Yerliler tarafından bir miktar daha karşılanmaya çalışılıyor satışlar. Ki karşılanabiliyor ki şu anda biraz daha biz en azından pozitif bölgeyi görüyoruz. Ya da çok da böyle bugün %1'i aşan satışları falan o tarafta görmedik. Ama haftalık bazda baktığımız zaman bu haftayı kenara bırakacak olursam bankacılık endeksi önderliğinde 3 haftadır yukarı doğru giden pozitif bir fiyatlama görüyorduk. O bu hafta bitti. Yani biz eğer tabii son 2-3 dakikada %3'ün üzerinde bir alım görmeyeceksek endeks %3'ler civarında haftayı negatif tarafta tamamlamaya hazırlanıyor diyelim. Bunun birçok büyük kısmı aslan payını alan bankacılık endeksinde haftalık düşüş %5,5'lar civarında Didem. Sanayi endeksi işte %2'ler civarında satılıyor. Hizmetlerde de buna benzer bir görüntü var ama bu haftanın özellikle daha sert fiyatlarının diyelim hem yurt içi hem yurt dışı gelişmeler, biraz daha bu faiz politikasına ilişkin haber akışları ile birlikte bankacılık endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Didem bugün şöyle bir genel anlamda baktığın zaman katkılara baskılara hemen yarı yarıya işte 55-56 hissenin yukarı doğru yönünü döndürdüğü bir ortam var. Şöyle bir şeye baktığımız zaman primlenmelere Ereğli Demir Çelik

0: Zaten seninle epeydir konuşuyorduk. Buradaki raporları da aracı kurumların raporlarını da bir miktar daha okuma şansı bulmuştuk. Ereğli Demir Çelik bu sene iyi performans gösteriyor. Bunu bir kere kabul etmek lazım. En azından yılın ilk yarısındaki getirilere baktığımız zaman bugün orada 20 puanlık bir katkı var endekse. Yaklaşık %5 %4,5'lar civarında pozitif tarafta. Destek finans faktörü derken, tavan olan RAL Yatırım Holding'in 5 puanlık katkısı derken, bugün bu arada Koç Holding'i, işte biraz daha Tekfen tarafı falan, holding endeksi fena değil. %1'e yakın en son yayına girmeden önce holding endeksinde bir alım tarafında olduğumuzu görmüştüm. Dolayısıyla hani onlar biraz daha yukarıda tutuyor ama yine şunu söyleyeyim, bugün hem sanayi hem banka endeksinde böyle karışık bir görünüm fiyatlamasının ne olduğunu söyleyelim. Aselsan tarafı, şunu söyleyeceğim. Bekir Bey'le hatta bugün bunu konuştuk. Aselsan tarafının en zirveden, tepeden satışlar %20 ya da %20'yi geçti. Dolayısıyla bugün endekste %10-11 ağırlığa sahip Türkiye'nin en değerli şirketinin fiyatlaması şu an ayı piyasasının kenarında. Dolayısıyla buradaki %20'nin aşağısına gelir mi gelmez mi ona biraz daha bakarız. Ama zirvelerden geri çekilmesi %20'yi buldu. Bugün de 50 puan civarında endeksi negatife çekiyor Aselsan tarafı. Orada %3,5'lük civarında bir satış var. Astor tarafındaki %2,5'luk satış işte 10 puan civarında endeksi aşağı çekiyor. Şekerbank, Margün Enerji, Tofaş Otomobil derken, Migros derken biraz daha baskılar tarafında bu hisseleri görmek mümkün oluyor. Yani şunu söyleyebilirim Didem, 14.000 şu 250 kısmı falan en azından bugünlük biraz daha tutmuş gibi gözüküyor. Tabii kapanış rakamlarına bir miktar daha bakacağız.
1: 14.270'teyiz. Evet. Muhtemeldir ki evet 14.250'yi koruyacak gibi
0: yani,
1: duruyor.
0: Şu an
1: zaten
0: gözüküyor.
1: Hani eşleşmeler gerçekleşiyor evet. An itibariyle. O yüzden şimdi, duyacağız onu biraz.
0: Evet, şunu söyleyeyim bir de. Şimdi eğer buradaki kapanışlar önümüzdeki hafta eğer Didem tekrar bir şey teması gelirse, hisse senetlerine ilişkin küresel taraftan da bir güç alırsak, bir de şunu söyleyeyim, cuma günü enflasyon gelecek. Dün epey detaylandırmaya biraz daha çalıştık. Beklenti anketimiz falan da geldi.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim, birin altında gelebilecek enflasyon işte 0.80'ler, 0.70'ler falan. Bir bakmışsın o tarafta bankacılık endeksi bu haftaki kayıplarını en azından bir miktar daha sınırlı da olsa geri alabilir. Ve endeks tekrar 14.200-250'de tutunduktan sonra bir yukarı doğru en azından momentumunu görebiliriz. Şu anki fiyatlamaya baktığımızda. Dolayısıyla bu haftayı çıktığımız zaman son 3 haftalık hareket, pozitif hareket bu hafta yerini biraz daha kar satışlarına bıraktı. Ama şunu söyleyelim ki bir de şunun dikkatini çekeyim. Hem CDS'ler tarafı hala ciddi bir primlenmedi. Yani 220'ler tarafını tutunuyoruz. Orası biraz daha destekleyici. 10 yıllık tahvil faizlerimize baktığımız zaman yine 33'e doğru bir yakınlaşma var. O tarafta da hani tahvillere en azından son dönemde çok ciddi satış baskısının olmadığını en azından o tarafta söyleyebiliriz. Bir de bu teknoloji sektörünü bir tarafa bırakacak olursan Didem, şey tarafı çok fena değil. Diğer hisse senetleri tarafı çok fena değil. Evet, bugün Volkswagen yani toplam iş gücünün %6'da birini işten çıkarmayı planlıyor 2030'a kadar. Orada bir satış var. Yani ben bölgesel hikayelerden, şirketsel hikayelerden bahsetmiyorum ama Russell 2000 endeksi bugün Amerika'nın Kobe endeksi %20'nin üzerinde getirisi var. Nasdaq'a da geçti. Nasdaq bileşik endeksinde geçti. S&P 500 zaten geçmişti. Dolayısıyla hani öyle temele yayılmış hisse senetlerinde bir satış baskısını konuşmuyoruz. Yani işte sabah Güney Kore falan bir miktar daha kötüydü. Yine devre kesiciler çalıştı. %6'ya yakın orası negatif tarafta
1: tamamladı. Orası ne kadar çok dalgalandı bu ara. Bu çok ben, sert iniş çıkışlar yaşanıyor.
0: Ben hani o KOSPI yazısını kapatsan elinle ben onu bir işte Russell 2000 endeksi şirketi gibi falan görürüm. Hı. Koskoca Güney Kore endeksinin bir günü %7 yukarıda olduğu, bir gün devre %10 çöktüğü bir fiyatlama. Hatta bugün biraz daha aramızda da konuştuk Didem. Artık hani böyle %3'ler, 4'ler civarındaki geri çekilmeler bizi çok böyle gözümüz mü alıştı diyelim. Hani çok böyle bizi şaşırtmıyor. Yani Aselsan'a bakıyorsun işte bir gün %6 yukarıda, ertesi gün %5 aşağıda ve biz artık ona karşı kayıtsızlığımızı biraz daha kaybediyoruz. Tüm endeksler için de bu şekilde geçerli. Yani dün Micron bilançosundan sonra %15 yaptı. Ondan 3 gün önce %16, %17 falan düştü. Hani bu fiyatlamalar biraz daha volatilite, belki yılın ilk yarısında bu sermaye piyasaları açısından, küresel piyasalar açısından güzel bir tanımlama olabilir.

0: olabilir yani volatiliteye alışmak. Evet, onu söyleyebilirim. Evet.
1: Doğru. Bir de elbette hani dolar tarafına da ben bakıyorum. İşte geçtiğimiz günlerde özellikle ABD tahvillerindeki o rally ve o alımların yine de ufak ufak devam ettiğini gözlemliyoruz. Bugün de 2 yıllık tarafta biraz daha belirgin bir alım var. Dolar endeksi de 101'e doğru yeniden yakınsıyor ki bayağı 102'ye doğru bir hamle yaptı. Hafta içinde oldu bu, yine bu haftaya denk geldi. Dolayısıyla bir tarafta hisse senetleri, bir tarafta hani birçok uzmanın veya analistin çok şişti tırnak içinde dediği hisse senedi piyasaları veya grupları, işte teknoloji gibi, çipler gibi, yapay zeka gibi vesaire. Bir yanda değerli dolar ve ABD tahvillerine olan ilgi, altın 4000 doların altına gelecek mi gelmeyecek mi soruları sorulan bir haftada, senle hep şunu konuştuk ya, her şey böyle çok ince bir çizgide ilerliyor gibi sanki. Hani bir kırılma, bir karar anı hissiyatı var sanki piyasalarda.
0: Kesinlikle ve o hissiyatında ne tarafa doğru evrileceğini biraz fiyatlara bakarak anlayabiliriz. Çünkü bu değerleme kavramı da çok ciddi farklı yerlere gitti.
1: Tabii.
0: Bugün SpaceX 100 çarpanlı halka arz oluyor. Palantir tarafı 200 çarpandan inanılmaz bir geri dönüş var Palantir'de bu ara. Bu ay galiba tarihin en düşük değer kaybettiği ayını yaşıyor. Hala çarpanına baktım bugün 61'lerde falan. Diğer taraftan
1: 61 çarpan yine iyi, çok yani, daha yükseklerini biliyoruz.
0: Yüksekleri de var ama şimdi ben Philadelphia yarı iletken endeksiyle falan kıyaslıyorum. Oralar 22-23 civarında ama mesela bakıyorsun Kospi diyorsun ya işte. SK Hynix diyorsun, Samsung diyorsun, çarpanları 7-8 bunların. Karlılık bunları aslında takip ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılın fiyat kazanç oranlarına baktığın zaman S&P 500'le mi kıyaslayalım? O zaman daha uygun diyebiliyorsun en azından. Ama şu anki pozisyonlanmada bu hisseler %200, %300 bir yılda, yılbaşından bu yana gittiği için biraz daha ölçek. Yani biraz piyasa şu makro gerçeklerden ve hisse senedinin önümüzdeki döneme ilişkin gidişatından çok finansal olarak biraz pozisyonlanmaya önem veriyor şu kısa vadede. Onu
1: söyleyebiliriz. Momentum, pozisyonlanma.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: O yüzden de hani çok aslında geleneksel analitik yaklaşımlarla rasyonel açıklamalar yapamadığımız,
0: kesinlikle ben bunu bu şekilde tarif edebilirim,
1: sonuçlar ve çarpanlar görüyoruz. Her yerde bunu görüyoruz. Bu da biraz tabii yatırımcının kafasını karıştırıyor ve işi zorlaştırıyor. Belki piyasaların dinamiği üzerinde de tekrar bir sorgulama yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Neyse, bütün bunlar dönemsel bir şeydir diye tahmin ediyorum. Neticede su akıyor, yolunu buluyor derler ya, ben valla bu ara böyle çok atasözleri vesaire başladım. Hayır olsun. Şimdi garanti, senle şunu konuşuyorduk, strateji raporları artık gelmeye başlayacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler. Garanti BBVA yatırımı strateji raporu bu anlamda önemli. Dün aldık, bugün değerlendirelim istedik yayında.
0: Uzun bir rapor, ABD'den Avrupa'ya kadar hisse senedi önerileriyle ve beklentileriyle en azından dolu. Dolayısıyla ben hemen 3 çok kısa vakitte biraz daha özetlemeye çalışacağım. Şimdi S&P 500 hedeflerini 7500'den 7750'ye öncelikle güncellemişler. Yaklaşık %5'ler civarında bir potansiyel öngörüyorlar. ABD tahvillerinin hemen ön plana çıkanları söylüyorum Didem. 2026 yılının geri kalanında ABD tahvil faizlerinde %4 seviyesinin altına gelmesini biraz daha zayıf buluyorlar. Dolayısıyla hala bir aşağı bir iniş var ama %4'ler civarında takılabileceğinin altını çizmişler. 2026 yılında Brent petrol tarafında normalleşme etkisinin etkisiyle birlikte ekstra bir jeopolitik risk primi binmezse $70-$75, senin biraz önce yayında söylediğin $70-$75 bandına yerleştiğini görebiliriz diyorlar. Bu da böyle bir senaryoda yılın son çeyreğinde hem küresel hem de Türkiye açısından olumlu bir senaryoyu da beraberinde getirebilir diyorlar. Ve özellikle yapay zeka firmalarından, yapay zeka yatırımlarına bağlı olarak buna ek olarak da bu altyapı şirketlerinde ön plana çıkarmışlar. Hemen geliyorum Türkiye'ye. Türkiye ile ilgili beklentilerini enflasyonu %30 civarında tahmin ediyorlar yıl sonu açısından. Politika faizi beklentilerini diyorlar ki o %37 seviyesinde şu anki oranından, yani 40'tayız ama politika faizi çerçevesinin haftalık repoda sabit kalacağını düşünüyorlar. BIST 100 endeksi açısından burada çarpanlara baktığımız zaman özellikle bir yıl sonraki beklentilerini 19.500 olarak bir BIST 100 hedef fiyatlaması belirlemişler. Bu da yaklaşık 23 Haziran kapanışına göre o %34'lük bir potansiyel yükselişe işaret ediyor. Bunun %12'si çarpan genişlemesinden, %20'si de kar artışından gelmektedir derler. Bankalar için ise özellikle bir miktar daha aşağı yönlü bankaların kendi beklentilerini ikinci çeyrekte yıl sonuna ilişkin aşağı doğru çekmeleri bir miktar daha sürpriz olmayacaktır diyorlar. Bankalar 2026 tahminine göre bu tarafta 4,5 fiyat kazanç oranı ve 1 fiyat defter değeri işlem çarpanları ile işlem görmekte. Belki burası biraz daha kritik olabilir. Gelişmekte olan ülke piyasalarına benzer şekilde ilk fiyat kazanç oranı %69 iskontoya, fiyat defter değeri ise %9 civarında iskontoya işaret ediyor demişler. Şöyle bir model portföylerine, beğendikleri sektörlere baktığımız zaman da bankacılığı beğeniyorlar. GYO, havacılık ve perakendeyi beğeniyorlar. Akbank'ı özellikle endeks üstü tavsiye ile %11 ağırlıkta taşıyorlar. BİMAŞ'ı %13 ağırlıkta taşıyorlar endeks üstü tavsiye ile birlikte. Emlak Konut, Galata Wind, TAV Havalimanları, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Bankası'nın da model portföylerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ben hızlıca özetlemeye çalıştım ama detayları raporda diyelim.
1: Ağzına sağlık. Senin ağzına Garanti BBVA yatırımında analistlerin ellerine sağlık diyelim. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Harika
0: ederim.
1: Bir hafta sonu geçir. Pazartesi görüşürüz.
0: Aynı şekilde.
1: Ben gidiyorum. Borsayı kapatmaya şimdi haftayı noktalayacağız birlikte. Buyurun.

0: Artık tamamlamaya hazırız. Gongu duyduk. BIST 100 %0.10'luk bir yükselişle tam da aslında hissettiğimiz, beklediğimiz üzere hem artıda kapattı hem de 14.274'ten noktaladı. Yani 14.250'yi de aştı. İşlem hacmi sınırlı kaldı bugün 135 milyar lira ile. Hemen gidelim Philip Portföy'e. Fon yöneticisi yardımcısı Makoto Mitsuhashi hazır. Makoto, hoş geldin yayınımıza. Elindeki notlar için hemen sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Şimdi BIST 100'e baktığımızda geçen hafta pazartesi günü açtığı boşluğun alt banttan güzel bir dönüş gösterdi. Güzel bir tepki gösterdi. Şimdi aslında yani biraz daha küreselle birleştireceğim ama şimdi Amerika tarafına baktığımızda yapay zeka rally'nin biraz yavaşlamaya başladığını, hatta döndü veya geri çekiliyor gibi bir görüntü söz konusu. Şimdi BIST 100'e baktığımızda burada o kadar çip olsun, yapay zeka veya teknoloji hisselerin ağırlığı çok düşük olduğu için bence önümüzdeki günlerde tabii ki iç yani makroekonomik koşulları bağlı olarak Türkiye'nin biraz daha olumlu ayrışabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Nasdaq tarafında veya genel Avrupa, Kospi, Asya tarafındaki endekslerde bir sert düşüş yaşanırsa yani Türkiye'deki BIST 100, BIST 30'da etkilenir diye düşünüyorum ama daha yani görece daha az etkilenir gibi bir beklentim söz konusu. Şimdi haftaya enflasyon verisi açıklanacak Türkiye'de. Geçen enflasyon verisi biraz yüksek gelmişti. Tabii ki ama burada petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi yakın zamanda yani çok kısa vadede faiz indirim döngüsü olmazsa da en azından Amerika tarafındaki gibi faiz arttırım beklentim yok şimdilik. Biraz daha bakmamız lazım. Çünkü bizim ekonomimiz hafiften yavaşlama sinyali veriyor. Dolayısıyla şimdi faiz yani talep tarafındaki enflasyon veya fiyat artışının o kadar güçlü olmadığı dönemde bence faiz arttırım gelmeyeceğine dair beklentilerimi paylaşmış olayım. Amerika tarafından bu hafta PCE fiyat endeksi açıklandı. Bir de bu da hemen hemen beklentilere paralel gelmişti. Hafta yatırım dışı istihdam açıklanacak. İstihdam tarafındaki zayıflık veya güçlülük bunlara da takip ediyor olacağız. Fed'in faiz indirim veya faiz arttırım döngüsünü takip etmek için. Şimdilik yani Aralık'ta %80 civarında piyasa beklentisi var faiz arttırımı için. Bir de bu da tabii ki endeksleri baskılıyor diyebiliriz. Emtialara da keza baskılıyor. Altın 4000 dolar seviyesinden güzel bir

0: toparlanma sinyal vermeye çalışırken gümüş yani altın gümüş rasyosuna baktığımızda altının biraz daha pozitif ayrışabileceğini gösteriyor önümüzdeki günlerde. Endekslerde bir düşüş yaşanırsa veya bu satış baskısı devam ederse bence kıymetli metal tarafındaki güvenli liman talebin biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Özellikle tahvil faizlerindeki düşüş devam ederse aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederse petrol fiyatları ise 72 dolarda gözüküyor. Şimdi Hürmüz'deki trafiği takip ediyorum ve açıkçası yani o savaş önceki seviyelere henüz gelmedi tabii ki. Aslında yani düşündüğüm kadar güzel bir trafik yok orada. Trump akıyor makıyor diyor ama burada da yani oradaki trafiği takip etmemiz lazım. Petrol arz endişeleri tekrar gündeme gelirse o zaman enflasyon korkusu da tekrar canlanır diye düşünüyorum. Bunları takip ediyor olacağız. Dediğim gibi haftaya enflasyon verisi Türkiye'de, Amerika tarafında istihdam verisini takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar ve iyi hafta sonları hepinize.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Makoto. Sana harika bir hafta sonu diliyorum. Aynı zamanda selamlar, sevgiler. Makoto Mitsueshi'yi uğurluyoruz efendim. Seans notlarını noktalıyoruz. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo,

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim saatler oldu 18.20, günden kalanlar başlıyor. Bugün elimizde neler var, neler kaldı bu haftadan, hepsini bu saat dilimi içerisinde konuşuyor olacağız. Önce bir rakamlara bakalım. Artık biz içeride haftayı kapattık ama devam eden piyasalardaki seyri de bir kez daha görmek lazım. BIST 100'ü hatırlayalım önce. %0.10'luk bir yükselişle 14.274 puan seviyesinden kapattık ama özellikle alımlar son 10-15 dakikalık dilimde biraz daha hızlanınca hem 14.250'yi geçmiş olduk hem de artıya geçerek haftayı bugün üzerinden artı da ama hafta genelinde de eksi de kapattık yine de. Dolar TL %0.14'lük bir yükselişle 46.62 14'e geldi. Euro TL'deki yükseliş %0.41 düzeyinde 53.18 67'deyiz. Ve Euro dolar paritesi de saat 17'den bu yana aslında kademeli olarak bir miktar geriledi. Yanlış anlaşılmasın, yine artı da %0.30 civarında ama daha çok 1.14.30'lar ve 40'lar mertebesindeyken şimdi 1.14.03'e geldiğimizi görüyoruz. Dolar endeksi de 101.25'e geldi bu esnada. Avrupa borsalarında negatif bir seyir var diye bahsede geldik. Zaten 17'de de burada da bir değişiklik yok. Satıcılı bir tablo var. Londra'da %0.37. Paris'te %0.76, İtalya'da %1.21 ve özellikle Frankfurt DAX'ta %1.5'u bulan değer kayıpları izliyoruz. ABD borsalarında da bugün biraz daha karışık bir tablo var. Aslında yataya çok yakın bir seyir her 3 endekste sürüyor demek mümkün. Nasdaq bir ara %0.50'ler civarında eksideyken %0.14'e kadar iyileşti buradaki geri çekilme. Şu andaki kayıp bu düzeyde 41 puan kadar takriben. S&P 500'de sadece 2 puanlık yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. Çok yatay. Dow Jones'da da %0.12'lik bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Ve gelelim ABD tahvillerine. Tahvillerde ABD tarafında 2 yıllık tahvil 4.07.37'ye kadar geriledi getiri bazında. Alımlar devam ediyor. 5 yıllıkta da keza aynı şekilde 4.12.15'e gerilediğini görüyoruz getirinin. 10 yıllık tahvilde ise 4.36.86'dayız. Yine burada da alımlar var. Getiri yine aşağı yönlü seyrediyor. Ve MTI ile Bitcoin ekranına baktığımızda aslında belki de riskli varlıklardaki o toparlanmaya ilişkin emareler Brent petrol ile ABD tipi ham petrol tarafındaki artan satış baskısıyla örtüşüyor diyebiliriz. %4.84'lük bir gerileme var Brent petrolde, $71.62'e geldik. %4.64 düşüyor ABD tipi ham petrol. Burada da $68.50'ların biraz üstünden işlemlerin geçtiğini görüyorum. Bitcoin tarafında alımlar var ve hatta biraz daha da hızlandı. %1 civarında bir

0: Yükseliş 59.976 dolardayız. İşte burada bir 60 bin denemesi ben anlatırken sanki gerçekleşecek gibi duruyor. Ben buradan gümüşe geçiyorum hızlıca. Çünkü burada da bir hızlanma söz konusu yukarı yönlü olarak. %2.21 oldu buradaki artış. 59 dolar 11 sent civarındayız. Ve spot altında da 4081 dolara kadar geldik. %1.35'lik bir yükseliş var. Bitcoin'de eğer 1-2 saniye daha ekranda kalırsak 60 bini buyurunuz. İşte gördük hep birlikte 60 bin 20. 35 derken 60 bin denemesi yapılıyor yukarı yönlü olarak. Rakamlar böyle. Şimdi bu rakamların ötesinde neler var elimizde bugün günden kalan ve önümüzdeki haftaya ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor diye info yatırıma dönüyoruz. Yatırım danışmanı Tunç Safa Altunsaray telefon attığımızda. Tunç hoş geldin yayınımıza. Öncelikle bu haftayı geride bıraktığımız için bir geçmiş olsun diyelim. Biraz hareketliydi içerisi de özellikle. Nedir senin notların? Neler öne çıktı? Sence bu hafta ve bugün özelinde haftaya neler devrediyoruz?
1: Merhaba Didem Hanım, öncelikle yayınlar dilerim. Dediğiniz gibi bu hafta tarafta hem içeri tarafta olsun hem dışarı tarafta olsun gerçekten volatil ve zor bir haftayı geride bıraktığımızı söylemek doğru olacaktır. Hem içeri tarafta hem dışarı tarafta gerçekten çok fazla öne çıkan maddeler var. Biraz da burada kimi risklerin oluştuğunu söylemek bence doğru olacaktır. Şimdi ilk etapta Borsa İstanbul tarafıyla başlayıp devamlı yurt dışı tarafına bağlamak istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bu hafta baskılı olarak satış baskısı geçirdiğimizi söylemek doğru olacaktır. Buna da birlikte bizim buradaki satış baskımızı inceleyecek olursak da endeks tarafında bir kar realizasyon isteği daha çok vardı öncesinde. 14.820 seviyeyi denedikten sonra buradan bir kar satışı geldiğini söylemek doğru olacaktır. Bununla birlikte baktığımız zaman özellikle MSI tarafından yapılan uyarının Borsa İstanbul tarafında birazcık satış baskısıyla karşılandığını söylemek doğru olacaktır. Burada birazcık baskıyı yediğimiz ve satışları gördüğümüzü söyleyebiliriz. Kritik olan noktaya baktığımız zaman endeks arasında bir gap boşluğu vardı. Gap boşluğunu şu an için kısmi de olsa kapattığını söyleyebiliriz. Fakat 50 günlük hareketli ortam aşağısında bir kapatış gerçekleştirdi. Fakat bir doji mumuyla kapatışını gerçekleştirdi bugün. Bu yüzden bizim için pazartesi günü çok ama çok önemli olacaktır. Özellikle pazartesi günü yukarı yönlü bir yeşil bir mum karşımıza, güçlü yeşil bir mum karşımıza gelirse bu Borsa İstanbul tarafının gapini kapattığını yönünü birazcık daha yukarı yönü çevirmeye başlayacağını söyleyen bir hamle veya bir yapı oluşacaktır diyebiliriz. Buna da birlikte baktığımızda Merkez Bankası'nın sıkı kalmaya devam edeceğinin birazcık daha görülmesi, biraz anlaşılması, haftalık kapo tarafının tekrardan açılabilmesi için birazcık daha zamanın olduğunu görülmesi, X-Bank tarafından hafta içerisinde satış dalgasını getiren unsur olarak ön plana çıktı. Fakat bizim için burada günün sonuna dikkat etmemiz gereken nokta petrol fiyatının ciddi bir geri çekilişi karşımıza geldi. Bu petrol fiyatları nasıl ciddi bir şekilde yükseldiği zaman enflasyonist bir baskı karşımıza getirdiyse bu düşüşte bize dezenflasyonist anlamda olumlu bir katkı sağlayacağını ben düşünen noktadayım. Bundan dolayı özellikle dünyadaki ekonomiler anlamında enflasyonların pik yaptığı eğer ki karşımıza gelirse bu da birazcık daha Merkez Bankası'nın kısmi olarak da olsa rahatlaması ama temkinli gitmelerine gene sebebiyet verecektir ki haftada bizim enflasyon verimiz var. Özellikle buradaki hafta enflasyon verimiz beklenti altı olarak karşımıza gelir. Hatta 0.89-0.85 hattında olarak bir enflasyon verisi görürsek bu bize şunu şöyle söyleyecektir. Dezenflasyon sürecinin tekrardan başladığını veya hızlanmaya başladığını işaret eden bir veri olacaktır. Bu da aslında Merkez Bankası'nın elini birazcık daha rahatlayacağını söyleyebiliriz. Bunu da yaptığımız takdirde aynı zamanda gelecek haftalarda gerçekleşecek olarak NATO toplantısı tarafından olumlu haberin gelme ihtimalinin olması için Trump'ın yaptığı açıklama, Halkbank davasının düşürülmesi, NATO haftası da bir olumlu haber akışı gelme ihtimalinin olması piyasaları birazcık daha yön bulmasına ben yardımcı olacağını düşünen noktadayım. Buna da beraber burada özellikle enflasyon verisi beklenti altı gibi dezenflasyon sürecinin tekrardan başlandı veya hızlandı karşımıza gelirse bu da X-Bank tarafına, X-Holding tarafına birazcık daha öne çıkarma ihtimali olacaktır diye söyleyebilirim. Haftaya dikkat edeceğimiz haber akışı anlamında içeride enflasyon verisini takip edeceğiz. Destek anlamında 14.000 seviyemiz çok önemli bir desteğimiz olacak. Bunun aşağı yönü kırılması bize 13.800 hattını açacakken yukarıda ilk etapta 14.280 ve devamlı 14.500 seviyeli kritik direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Fakat yurt dışı tarafında şu an için birazcık da yapay zeka ile ilgili risklerin tam net bir şekilde fark edilmediğini gören noktadayım. Özellikle AB tarafında enflasyon verileri geldi. Enflasyon verileri beklentileri paralel bir enflasyon rakamları geldi. Şu an için pik yapmış gibi gözüküyor. Fakat dün Apple'ın yapmış olduğu ürünlerine zam kısmı ve bu zamın özellikle sebebi çok kritikti bence. Özellikle yapay zekadan dolayı çiplerde oluşan maliyet baskısı, veri merkezinde kullanılan çiplerde dolayı oluşan maliyet baskısı Apple tarafında fiyatların artış etmesine sebebiyet verdi. Burada asıl dikkat etmemiz gereken nokta diğer teknoloji şirketleri de bu maliyet baskısından etkilenecek mi? Çip fiyatlarının artması olsun, bellek fiyatlarının artması olsun. Eğer ki etkilip ve zam yaptıkları karşımıza gelirse bu da yapay zeka tarafının dezenflasyonist özelliğinden daha çok enflasyonist bir ortam başladığını, enflasyonist bir ortamı etkilediğini veya tetiklediğini bize söyleyecektir. Bence şu an için yurt dışı tarafındaki en büyük risk bu. Eğer ki yapay zeka tarafı enflasyonist bir ortam yaratmaya başlarsa Apple'da olduğu gibi ve bu zamlar takip edilirse birazcık da dolar endeksi güçlenip FED'den daha şahin adımlarla karşımıza gelebilir. Buna da hazırlıklı olmamız lazım diye hepsini kabaca toparlamış olayım.
0: Tunç, çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Tunç Safa Altunsaray'ı uğurladık efendim. Biraz önce ekranlarınıza da yansıdı. Maalesef kötü bir son dakika paylaştı arkadaşlarım. Usta oyuncu Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gerçekten Türk sineması için son derece önemli bir değer. Onun filmleriyle büyüyen bir nesil var ve hatta bizlerin de evlatları yine tanır, bilir. Dolayısıyla önce elbette ailesine, sonra tüm sevenlerine başsağlığı ve kendisine de rahmet dileklerimizi iletmek istiyorum ben de. Gerçekten bu kayıplar bir devrin kapanması gibi oluyor. Tanıyanlar, bilenler için tekrar başımız sağ olsun efendim. Şimdi gündemimize döndüğümüzde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatın finansmanı güçlendirmek amacıyla ifade ettiği bir çalışma vardı. Dedi ki reskont kredilerin günlük limiti 5 milyar liraya çıkarıldı. Detayları haberimizde, ardından bir reklam arası, sonra da gazeteci yazar Hakan Güldağ ile günden kalanlar devam edecek.
2: Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı geliştirme anonim şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta. Her

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Liraya değil mi? Bir milyarlar peki, falan evet, ihracat evet, olunca karışıyor böyle arada. Karışıyor aynen şeyler. Reskont kredileri. Reskont kredilerini biliyorsunuz şimdi bizim rezervleri de tahkim etmek için Merkez Bankası'nın rezervlerinde reskont kredileri Türk lirası olarak veriliyor ve geriye döviz olarak evet toplanıyor. Onun için biraz böyle yükselmesi rezervlerin de bir yandan yükselmesi anlamına da gelecektir.
5: Doğru.
4: Ama yani bir ilave 500 milyon lira eklenmiş oldu. Önemli mi? Önemli. TİM Başkanı Sayın Mustafa Gültepe de bunun önemli olduğunu söyledi. Ama şimdi ihracatçılarla...
5: Bu arada başkanlığı da bir kez daha evet, tecil edilmiş
4: tabii,
5: oldu. Tecil yeniden seçildi.
4: Tebrik edelim.
5: Evet, tebrik
4: hayırlı
5: ederiz kendisini.
4: Hayırlı olsun tekrar.
5: Aynen.
4: Ve bu süreçte de sonuçta gene zorlu bir dönem kendilerini bekliyor. Yeni yönetim kurulunu da öyle. Yönetim kurulunda da önemli değişiklikler de var. Yeni isimler de geldi. Ama yani tabii ihracatçılarla konuşunca döviz üzerinden kredi verilmesini de isteyenler epey var. Yani yeniden dönülmesini bir ara biliyorsunuz bu veriliyordu zaten.
5: Tabii.
4: Hani Exim Bank döviz kredisi veriyordu. Merkez Bankası'nın kredilerinin ötesinde böyle bir döviz kredisi durumu vardı. Ama şu anda esas olarak bu Türk lirası üzerinden gidiyor. O süreçte hani hem Türk lirası kredi veriliyor, çok daha uygun fiyatlarla piyasa koşullarına göre veriliyor. Doğru burası da doğru. Ama dövizin üzerindeki diyelim işte kontrol, rejim neyse yani ne söylesek. Çünkü ona da biraz bazen ekonomi yönetimi bozuluyor. Ya bizim kur hedefimiz yok, böyle bir şey yok, kurlar tutulmuyor filan deniyor ama sonuçta işte herkesin bildiği bir sistemde işliyor. Yani döviz sepeti %6 artıyorsa enflasyon %16 artıyor. Yani bu ve bunda da fazla bir değişiklik olmadı. Aslında bu sene için beklentiler biliyorsunuz enflasyondaki dezenflasyon programının da daha yolunda gideceği, faizlerin biraz daha hızlı bir şekilde düşeceği ve aynı zamanda kurların da yani İstanbul Sanayi Odası'na geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Kurucusu da, bakanlarımız da daha bu yönde bazı ifadeleri de olmuştu. En azından beklentilerini paylaşmışlardı. Hani kurlarla enflasyonun kafa kafaya gideceği, yani Türk lirasındaki değer kaybıyla yani dolar ve euro karşısında sepet kur diyelim, enflasyonun kafa kafaya olacağı, bu yönden de ihracatçının ilave bir finansman ihtiyacının azalacağı yönündeydi. Olmadı. Öyle
1: bu
0: gelişmedi.
1: Talep çok dile getirildi zaten. Çok uzunca dile getirildi, bir süredir evet. Enflasyon oranında en azından artsın evet. diye bir beklenti hep konuşuldu.
0: Konuşuldu ama altında kaldı yine. Yani demin verdiğim rakamlar aslında gerçek tabii. rakamlar. 6-16 bakınca. Tabii zırt pırt da değişiyor diyelim. Yani bu tabii ki şu son dönemdeki gelişmeler farklılıklar yaratıyor. Yani doların uluslararası para birimleri karşısında değer kazanması nedeniyle de biraz daha son dönemde farklılaşmalar var ama genel tablo bu. Ha, bu ikinci yarıda da devam eder mi? Yani en çok konuşulan, sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Yani insanların cevabını aradığı sorular. İkinci yarıya ilişkin biraz daha iyi gideceğine dönük bir beklenti var iş dünyasında. Yani bu hani böyle sadece ya alsa ne olur filan diye değil, hep konuşmalardan... İşte duyumlarımız bu yönde falan gibi o çıkıyor.
1: Bu neye bağlı olarak? Enflasyon, petrol fiyatlarındaki geri çekilme, Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına biraz daha erken başlayabileceği gibi.
0: Kesinlikle. Evet. Bununla birlikte de biraz hiç olmazsa kurlarda da yani öyle kimse patlayacak, çatlayacak böyle bir beklenti içerisinde değil. Ama en azından enflasyon kadar, enflasyonda da bir düşüş olacak şimdi tabii, gibi görünüyor. Belki bazı aylarda enflasyonun hafif üzerinde kur artışlarının görülebileceğini bekliyorlar. Ya bu genel olarak ekonomi açısından ne ifade eder ayrı mesele ama ihracatçı açısından bu önemli. Çünkü şu anda ihracatçının birçok yönden kıskaç altında olduğu görülüyor. Hani hem maliyetler hem finansmana erişim, kaynağa erişim ama aynı zamanda yüksek maliyetler. Onun için bu reskont kredilerindeki artış önemseniyor. Ama onun dışında kurlar tabii ki çok önemli. Fakat ayrıca öngörülemezlik ve dış pazarda yani pazar rekabetindeki sertleşme ihracatçıyı son derece zorluyor. İhracatçının yani imalatçı ihracatçımızın özellikle sanayici olan ihracatçımızın evet yüksek ihracatı yani yüksek ürünler, yüksek teknolojili ürün ihracatında biraz artış var ama o önemli ölçüde bir sektörle ilgili. O da savunma sanayi. Yani bu yüksek teknolojili ihracat aslında böyle genele yayılabilmiş değil. Hala orta yüksek, mesela orta yüksek bile önemli ve düşük teknolojili ihracattayız.
1: Şimdi özellikle bu kesim için, imalatçı ihracatçılar için 2027'den itibaren yani tabii o şey vergi indirimi yapıldı ya düzenlemesi. Ama tabii burada da karlılık olması gerekiyor ki onun bir faydası dokunsun.
0: Doğru.
1: O konuda beklentiler nasıl? Yani 2027 projeksiyonları yapılırken biraz daha iyimserlik buradan da kaynaklanıyor mu?
0: Buradan çok ben duyduğumu söylüyorum.
1: Lütfen.
0: Yani şimdi esas itibariyle bir seçim ekonomisinin geleceği, seçim ekonomisiyle beraber biraz daha işlerin rahatlayacağı yönünde bir beklenti var.
1: Bunun... Biraz daha genişlemeci olacak.
0: Evet, evet diye biraz özellikle bu İstanbul Sanayi Odası'nda da 3 kamu bankamızın genel müdürünün katılımıyla yapılan bu sohbette diyelim biraz dışarıya gelen bilgiler vesaire hiç olmazsa Eylül'den itibaren bu makro ihtiyati tedbirlerin biraz yavaş yavaş azalacağı, hemen derhal bir faiz indirimine gidilmeyeceği ama tedricen yani yavaş yavaş diyelim yine mesela o 40'tan yapılan işlemlerin biraz 37'ye yaklaştırılacağı yönünde beklentiler var.
1: Hakan Bey, şeyi çok merak ediyorum. Çünkü bu hafta benim de dikkatime getirildi konuştuğumuz yayına çıkan bazı konuklarım aracılığıyla. Şimdi 3. yılını dolduruyor bu ekonomi programı.
0: Evet.
1: Artık hani doldurdu. Vazifesini yaptı, miadını doldurdu mu diye de bir düşünmek lazım dediklerini hatırlıyorum. Özellikle sizin temasta olduğunuz ihracatçılar, sanayiciler nezdinde böyle bir kanaat var mı?
0: Seçime kadar yok.
1: Yani
0: bu yönde aynen söylediğiniz gibi ifadeler var. Yani 3 yıldır, yani çünkü 4 Haziran'da başlamıştı, evet, 2023'te 3 yılını dolduran bir program. Ama tabii şunu da insanlar görüyor aslında, yani programın da başına gelmedik kalmadı. Yani özellikle tam böyle diyelim hani daha meyvelerinin toplanacağı, o sıkıntıların biraz daha olumlu yönlerini görebileceğimiz
1: acı
0: bir süreçte,
1: eden iyileşmeye geçmeye
0: doğru
1: hazırlanırken.
0: Geçeceğimiz hazırlanan bir süreçte yani işte 19 Mart bir siyasi şey olarak zaten direksiyon epey bir zamandır siyasetin şeyinde olduğu için yani o direksiyonda ekonomi pek oturamadı aslında. Onların bir takım etkileri oldu. Mutlak buttan yine şöyle ya da böyle bunların hepsinin etkisi oluyor. Kurlarla ilgili sorunlar çıktıkça işte 19 Mart'ta 55-60 milyar dolar gibi bir tahmin var. Mutlak buttan da çok daha az ama yine de bir
1: yine de etkisi var.
0: Yani Hürmüz Savaş başlı başına büyük bir etkide bulundu. Böyle bakınca orada hani herkes ya bu programla ilgili olarak yani epey de örselendi ister istemez. Tam da işler istendiği gibi gitmedi. Ama hani işte burası artık Türkiye, burası artık dünya. Dünya da çünkü çok karmaşık.
1: Doğru.
0: Bunlara da yani bunlarla beraber sanayinin de güç kaybetmeyeceği bir programın devrede olmasını isteyen reel sektörde çok fazla insan var. Yani bunların sayısı arttı. Yani,
1: bunun ekonomik çıktıları ne olur diye bir değerlendirmede yapılıyor mu?
0: Tabii yani hani ne olur yani enflasyon yani, şey yapar.
1: Tabii
0: ki yapılıyor.
1: Öyle.
0: Yapılıyor ama seçim ekonomisini bekleyen bir durumda insanlar. Yani geçen bir akşam toplantıya katıldım. Yani ben kendi fikirlerimi söyledim. Yani bana göre böyle bu kur politikasından vazgeçilmez. Hani seçimlerde belki hani ama o zamana kadar hiç böyle bir şey beklemeyin. O dönemde bile olma ihtimali bana zayıf geliyor. Bu konu daha siyaset alanında kalacak. Ekonomiye o kadar fazla müdahil olunmayacak. Ben öyle düşünüyorum gerçekten. Çünkü bu carry trade denklemini bozmak vesaire buna yol açabilecek şeyler şu anda ihtiyacı olan ekonominin o dış kaynak meselelerini zora soktuğunda bakın şimdi herkes dövizle borçlanmaya başladı. 205 milyar
1: tabii,
0: dolar bizim özel sektörün
1: özel sektör
0: açık pozisyonu var, değil mi? Yani bu çok hızlı bir şekilde farklı bir yere doğru gitme potansiyelini taşıyor.
1: Ya hala taşınabilir düzeyde
0: kesinlikle,
1: belki ama eğilim olarak endişe ettiriyor diye tahmin ediyorum.
0: Ve artıyor.
1: Evet.
0: Hani böyle orada da durmuyor. O gene ne diyor ihracatçı, diyor ki biraz da diyor dövizle borçlanabilsek diyor. Çünkü oranın bir şekilde daha rahatlatacağını borç açısından düşünüyor. Burada faizler çok yüksek. Bunları karşılayamayacağını düşünüyor. O zaman buradaki baskının arttığını görebiliriz. Öbür yandan da zaten Türkiye'de her iki kişiden birisi mutlaka size ya sana göre kurlar ne olur, döviz ne olur? Hep bir beklentiler var orada. Evet, görüyorlar Merkez Bankası bu süreci iyi yönetiyor.
1: Evet.
0: Yani öyle çok patlamaya, sıçramaya izin vermiyor. O o tarafı rezervleriyle yönetebiliyor. Ama yine de ya nereye kadar sorusu hep var bir kesimde. Onun için Merkez Bankası'nın kolay kolay bu süreci, yani zaten dışarıya verdikleri mesajlar da hep o yönde, değil mi? Hatta borsanın bazen geri çekilmesine de neden olabiliyor bu mesajlar. Geçenlerde gördüğümüz gibi diyorlar ki faizleri öyle aşağı çekmekte çok aceleci davranmayacağız. FED'in de benzer bir yaklaşımda evet. olduğu, ECB'nin ya ufak ufak arttırdığı, Japonya'nın arttırdığı filan bir süreçte yani bu da böyle çok da irrasyonel görünmüyor.
1: Evet.
0: Yani bu daha arada... dikkatli gitmek gerekiyor ama yine de Merkez Bankası bence sonbaharla beraber bir yavaş yavaş bir gevşemeye girecek gibi. Beklentiler de o yönde, sanki hazırlıklar da biraz o yöne, yani bu yönde bir istek var, talep var ama şu anda Merkez Bankası ben gevşeyeceğim mesajı veremez.
1: Bu arada biraz önce de haberi gelen bir husus var. Ben de onu sizinle evet. şöyle hızlıca paylaşmak istiyorum. Elbette hani faiz, mesela Amerika'da faiz artışı konuşuluyor.
0: Doğru.
1: Ve şimdi bununla ilgili de Kaşgari'den bir açıklama var. Yaygın enflasyon nedeniyle Fed faiz artırmak zorunda kalabilir denmiş. Bloomberg'in haberi bu. Ekonomik projeksiyonlarında bu yıl için bir faiz artırma öngörmesine neden oluyor diyor Neil Kaşgari. Şimdi ben şunu aslında bu vesileyle sormak istedim. Piyasalar bir bütün olarak baktığımızda makroekonomik verileri fiyatlamaya normalde eğilimlidir değil mi? Yani beklentileri konuşursunuz, işte karlılık vesaire, enflasyon. Özellikle de merkez bankalarının faiz adımları belirgin olur çeşitli sektörlerde. Bizde de bankacılık sektörünü işte izledik dünkü hareketi. Bugün nispeten daha sakin. Fed faiz arttırırsa dünyaya etkisi bunun ne olur? Yani o da önemli. Şimdi ECB arttırdı, biz ona çok fazla şey yapmadık. Hı hı. Fakat eğer Fed faiz arttıracak olursa bunun dünya için anlamını biraz ve bunun dışında tutabilir miyiz biz kendimizi? Biz yine de faizleri aşağı yönlü ilerletebilir miyiz orada, öyle bir tavır varsa diye sorular geliyor aklıma. Ne dersiniz? Bu biraz daha böyle hani beyin fırtınası gibi bir durum
0: çok
1: ama.
0: Çok doğru ama zaten yani çok da doğru bir zemin tartışmak için. Çünkü bakıyoruz, buna ilişkin bir takım adımlar da var. Yani bunun böyle gidebileceğini düşünen kimi hükümetler, Avrupa'daki hükümetler de dahil, bazı alanları kalkınma bütçeleriyle desteklemeye çalışıyorlar. Evet. Bunlar gündeme gelmeye başladı. Bizde de böyle bir şeyler beklenebilir. Bir şeyler. Yani beklenmeli de zaten.
1: Tabii.
0: Çünkü çok önemli bir sanayi yarışıyla da, üretim yarışıyla da karşı karşıyayız.
1: Kesinlikle öyle. Ya bu başlı başına bir konu.
0: Evet.
1: Bilahare yine konuşalım.
0: Tabii,
1: Hakan Bey çok
0: tabii.
1: teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Biz efendim haftayı kapatıyoruz kendi adıma. Pazartesi günü görüşene dek hoşçakalınız.
2: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Reklam. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Haftayı kapatmaya hazırlanırken Trump'tan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Az önce İran Hürmüz'deki drone saldırılarıyla ateşkesi ihlal etti açıklaması geldi. Bunun dışına bakacak olursak hafta boyunca biz özellikle emtia cephesinde yaşanan sert satışları görmüştük. Bugün bir miktar daha yukarıda olduğunu görüyoruz ama Zafer Ergezen'le konuşarak başlayacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e özellikle altın ve gümüşteki trendin ne yöne doğru evrilebileceğini konuşacağız. İkinci bölümde Ersan Young, ABD sektör lideri Doktor Arda Ural bizimle birlikte olacak. ABD cephesindeki tüm gelişmeleri yanıtlamaya, konuşmaya çalışıyor olacağız. Ve son bölümde Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydoroğlu bizimle birlikte olacak. Biraz da Avrupa'ya odaklandığımız bir bölüm olacak diyelim. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıklarıyla başlatalım 60 dakikayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın finansmanını güçlendirmek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. TÜSİAD Maliyet Baskı Rekabet Gücü Endeksi tarihsel olarak düşük düzeylere yakın seyrini sürdürdü. Endeks 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında gerileyerek 87,3 değerini aldı. BDDK ve Turkey Data Monitor verilerine göre 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme oranlarında Haziran ayında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Tüketici kredileri yeniden hız kazanarak %40,9'a yükselirken ticari kredi büyümesi %20 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dış piyasalardaki sukuk ihracı tamamlandı. Uluslararası sermaye piyasalarında 6 yıl vadeli ve 2,75 milyar dolar tutarındaki sukuk ihracında kira sertifikasının kira oranı %6,7, getiri oranı ise %6,75 oldu. Manager Magazine'in haberine göre Volkswagen CEO'su Oliver Blum şirketi rekabetçi hale getirmek amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Porsche ve Audi markalarıyla birlikte halen 657 bin kişiyi istihdam eden şirket personel azaltımını 100 bine kadar çıkarmayı ve orta vadede Almanya'daki 4 fabrikasını kapatmayı planlıyor.

0: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir petrol fiyatlamasıyla başlayayım. Ciddi anlamda geri geldik bu hafta boyunca. İşte 80 dolarların altındaki görünümün devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani fazla mı iyimserdir? Çünkü aslında petrol fiyatları barış sağlansa bile bu seviyeleri belki de bulması biraz daha zaman alacak gibi konuşuluyordu. Şu anda çok hızlı geri geldiğini görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız?
1: Tabii ki.

0: aslında bu kadar hızlı geri gelmesi çok da anormal değil. Neden peki? Çünkü bir kere OPEC arz artışı gerçekleştirmişti. Bu arz artışı hala devam ediyor. Diğer taraftan İran üzerindeki yaptırımların azaltılacağı beklentileri vardı. Tüm bunların ötesinde bir anda kısa vadeli arz tarafındaki artışı görüyoruz. Bu da aslında petrol fiyatlarındaki o baskıyı getiren unsurlar oldu. Tabii burada OPEC tarafındaki arz yüksek devam ederse İran tarafında yaptırımların kaldırıldığını ve İran tarafındaki petrolün de uluslararası piyasada ulaştığını görürsek buradaki Hürmüz'de o enerji sahalarının azalan etkisi telafi edilmiş anlamına geliyor bir miktar en azından. Bu da bu seviyelerin normal olduğunu gösteriyor bize. Kabul edilebilir seviyeler olduğunu gösteriyor ama ben yavaş yavaş burada yeniden o arz talep dengesinin oluşmasıyla belki fiyatlarda bir miktar daha toparlanma olacağını ama yılın geri kalanında eğer OPEC tarafındaki arz artışı devam ederse daha düşük seviyelerinde görme ihtimalinin arttığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü aynı zamanda faizlerin yüksek olması nedeniyle ekonomideki o yavaşlama da bir miktar ön plana çıkabilir. Bunun da talebi düşürmesi beklenebilir. Savaş bitince 80 dolar seviyelerine hızlı geleceğimizi konuşuyorduk zaten. Şimdi 70 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Evet. Bu da OPEC artışıyla beraber ve İran'daki o yaptırımlarla beraber ve kısa vadeli arz artışıyla beraber kabul edilebilir ve makul seviyeler olarak görünüyor.
1: Peki şimdi en çok merak edilen emtia cephesi, özellikle dünden bugüne bile çok farklı bir görünüm var. Orada dalgalı seyrin devam ettiğini görüyoruz ama şöyle bir hafta içine bakacak olursak şimdi altın cephesinde 4000'in altını, 4000 doların ons bazında baktığında altını gördük. Şimdi gümüşte ciddi şekilde aşağıya geldi. Neyi fiyatlıyoruz tam olarak sormak istiyorum. Bugün bir miktar daha yukarıda dediğim gibi ama hem işte faiz artışları artık eskisi kadar konuşulmayacaksa, enflasyon düşecekse, petrol fiyatları bu kadar aşağıya geldiyse ki bunun sizde makul fiyatlar olduğunu söylediniz. Neden barış fiyatlamasını biz burada görmüyoruz?
0: Neden görmüyoruz? Hemen söyleyelim. Çünkü özellikle savaşla beraber enflasyon tarafında artışı gördük ve enflasyon tarafındaki artış da tahvil faizleri tarafında yükselişi beraberinde getirdi. Merkez bankaların faiz artırım ihtimallerinde artışı gördük ki Japonya ve Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarını zaten yaptı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımları yapacağı beklentisi artmış durumda. Bütün bunlar da dolar endeksinin güçlenmesine yol açıyor. Savaş öncesi 97 seviyelerinde olan dolar endeksi anlaşma sağlanmış olsa bile 101 seviyesinin üzerinde hareket ediyor ki savaş esnasındaki seviyelerin de üzerinde. Bu da aslında bütün varlık fiyatlarında ama özellikle altın ve gümüş fiyatlarında baskı yaratan unsurlardan bir tanesi. Burada dolar endeksinde gerilemeyi görmeden hem ons altın hem de gümüş tarafında yükselişlerin ben sınırlı kalacağını söyleyebilirim. Diğer taraftan tabii faizlerin yüksek kalacak olması özellikle ekonomik aktivite, ekonomik büyümede yavaşlamayı endişelerini de beraberinde getiriyor. Zaten burada revizyonlar da geliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda gümüş tarafındaki talebin de bir miktar düşük kalması beklenir. Bunun da fiyatlamasını görüyoruz ki 60 seviyelerin altına kadar inen altın gümüş rasyosu da bugün itibariyle 70'li seviyelerin üzerinde de çıkmış durumda. Ve böyle bir durum var. Ne zamanki 98 seviyelerin altında bir dolar endeksini görmeye başlarız, o zaman yeniden altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü yavaş yavaş trendlerin oluşmaya başladığını görürüz. Ama şu anki görüntü içerisinde güçlü dolar endeksi, yüksek enflasyon maalesef altın ve gümüşü baskılar nitelikte.
1: Peki gümüşe bir miktar daha parantez açmak istiyorum. Altın çokça konuşuyoruz ama şimdi gümüşte geldiğimiz seviyeye baktığımızda işte 120 dolarlardan buraya dediğimiz noktada neredeyse yarı yarıya ki yarı yarıdan da fazla hatta bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi gümüş tarafını biz bu savaştan önce konuştuğumuzda hangi analiste sorsak aşağı yukarı gümüşte çok fazla potansiyel olduğunu söylüyordu. Altından da daha fazla potansiyel olduğunu söylüyordu. Çünkü işte yapay zeka teması, işte elektrifikasyon diyoruz, teknoloji diyoruz, çok alanda kullanılıyor gümüş. Dolayısıyla onu farklı bir yukarıya itecek gücün de buradan geldiğini söylüyorlardı. Şimdi bunu gümüş cephesinde sadece dolarla açıklayabilir miyiz biz? Yani orada acaba 120 dolarlara giderken orada fazla bir spekülatif hareket var mıydı?
0: O zaman şöyle söyleyeyim. 120 dolarlara giderken aslında en büyük dinamolardan veya parametrelerden bir tanesi Çin tarafında gelen talepti. Burada güçlü bir talep geldiğini görmüştük ki bu talep spekülatif veya fiziki diye açıklanabilir ama orada reel anlamda altın tarafındaki yükselişle birlikte gümüş tarafına bir miktar en azından alternatif fırsat olarak değerlendirildiğini görmüştük. Bu esnada tabii yapay zeka tarafındaki talebin de özellikle yapay zeka altyapısı tarafındaki talebin etkili olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir enerji tarafında elektrikli araçlar burada hala gümüş talebinin devam etmesini olacak. Hatta belki artarak da devam edecek. Fakat diğer yapay zeka altyapısında kullanılan emtialarda bakır gibi örneğin karşılaştıracak olursak gümüş tarafındaki arzın bir miktar daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani arz talep tarafı bir miktar daha dengeli. Bu dengeyi konuşurken bir de ekonomi faizlerinin yüksek kalacak olması nedeniyle beklentilere göre en azından beklentilerin üzerinde gerçekleşecek olması doğal olarak ekonomik büyümede yavaşlama ve gümüş üzerinde baskı oluşturuyor. Aslında en büyük değişiklik bu diyebiliriz. 120 dolarlara giderken evet o zaman bir momentum vardı. Momentum yatırımcıların da içeride olduğunu görüyorduk ama özellikle Çin tarafındaki talebin etkili olduğunu görmüştük. Şimdi tam tersi buradaki satışlarla birlikte o köpük demeyelim ama o yatırımcıların çekilmesi aynı şekilde hızlı geri çekilmeye de yol açtı. Ama şöyle söyleyebilirim ben 50-55 bandının hatta 50-60 bandının kısa orta uzun vadede önemli destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altına kolay kolay geçmesini beklemiyorum. Yükselişlerde en azından burada bir miktar tepki görme ihtimalimizin olduğunu söyleyebilirim. Ama kalıcı bir yükseliş görebilmek için burada veya bir yükseliş trendi oluştuğunu görebilmemiz için dolar endeksinin 98 seviyesinin altına geldiğini görmemiz lazım. Gene dolar endeksini konuşuyor oluruz.
1: Peki az önce aslında program başlangıcında söyledim yine Trump'ın açıklamaları vardı. İşte İran'ın ihlal ettiği yönünde ateşkesi. Burada hafta sonuna gidiyoruz. Orada olası bir risk ve açıklamaların sertleşmesi durumunda hangi seviyeleri takip etse yatırımcı?
0: Tabii ki burada özellikle riskin artmasıyla birlikte burada yine likitte ihtiyacı ve nakde geçme eğiliminin arttığını söyleyebiliriz. Böyle bir durum içerisinde ons altın tarafında ben 3900 seviyesinin önemli olacağını düşünüyorum. Bunun altına sarkmaları olsa bile altında çok fazla kalıcılık beklemiyorum açıkçası. Gümüş tarafında ise 50-55 bandı önemli bir destek seviyesi. Gene bunun altına geçen bir gümüş açıkçası çok fazla beklemiyorum. Buralardan alıcıların gelmesini beklerim. Diğer tarafta petrol tarafında açıklamalara rağmen çok fazla bir reaksiyon görmedik ama petrol tarafındaki yükselişlerin de kısmen sınırlı olmasını beklerim. Bu tarz açıklamaları çok fazla gördük. Bu tarz haberler çok fazla geldi. Piyasa artık bir miktar daha realiteyi görmek istiyor ve piyasanın bu tarz haberlere reaksiyonunun gittikçe azaldığını görüyoruz her geçen gün. Ben açıkçası çok büyük bir tepki beklemiyorum. İlk etapta tepkiler olsa bile bu tepkilerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Zaten altın ve gümüşte söylediğim seviyeler, petroldeki belirttiğim nokta zaten çok agresif bir hareket beklemediğimi anlatıyordur herhalde. Hı hı. O yüzden ben bir tepki olabilir ama bu tepkinin sınırlı kalmasını ve piyasanın reaksiyonunun sınırlı olacağını düşünüyorum.
1: Peki buradan da geçelim aslında biraz tarımsal emtialara. El Niño etkisi olacak gelecek diye konuşuyorduk. Hatta bazı emtialarda yavaş yavaş da hissedildiğini söylemiştiniz önceki yayınlarda. Durum nedir şu anda?
0: Şu anda baktığımız zaman aslında yavaş artık El Niño etkisi ciddi anlamda etkisini gösteriyor. Avrupa'da ve Türkiye'de sıcaklar da sanırım bunu herkese gösteriyordur. Ama sadece burası değil. Özellikle Güney Amerika ve Uzak Doğu Asya'da çok daha etkisi hissediyor. Sıcaklıklar artıyor. Brezilya dünyanın en büyük kahve üreticisi. Uzak Doğu Asya'da Vietnam keza gene önemli bir kahve üreticisi. Buralarda yağışların azalmasıyla birlikte kahve rekoltesinde de bu sezon değil ama gelecek sezon yönelik endişeler artıyor. Bu da kahve fiyatlarında bir miktar toparlanmaya yol açmış durumda. Önümüzdeki dönemde kahve fiyatlarında yukarı yönlü eğilimler görebiliriz. Yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. Bu anlamda kahve fiyatlarının yeniden bir miktar toparlanmaya başladığı bir dönem olabilir. Bugün itibariyle piyasalar bir miktar tepkide. Özellikle dolar endeksinin güçlü olması burada egzotik ürünler dediğimiz kakao olsun kahve olsun fiyatlamaların gerilemesine yol açıyor. Ama önümüzdeki dönemde buralarda yukarı yönlü hareket ihtimalinin artmaya başladığını söyleyebilirim ki zaten burada kahve tarafında yavaş yavaş o hareketleri görmeye başladık. Özellikle geçtiğimiz hafta bu haftanın başında bu tarz yükseliş hareketleri vardı. Kakao tarafında geçtiğimiz haftalarda gene bu hareketleri görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde bu hareketler bir miktar daha güçlenebilir. Tabii rekorte tarafını takip etmek lazım ama El Niño etkisiyle bu sıcaklarla birlikte eğer yağışlar gelmezse hem kahve hem kakao tarafında rekoltenin yavaş yavaş azalmaya başladığını görebiliriz.
1: Uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında gerileyerek 87,3 değerini aldı. Detayları izleyelim, ardından kısa bir araya gideceğiz.
2: TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi 2026 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre bir önceki çeyrekteki değerine kıyasla %1,7 gerileyerek 87,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks tarihsel olarak düşük düzeylere yakın seyrini sürdürdü. Yurt içi enerji maliyetlerinin olumlu seyrine rağmen aramalı ve iş gücü maliyetlerindeki artışın rakip ülkelerin üzerinde gerçekleşmesi, endeksin bu dönemdeki gerilemesinde belirleyici oldu. İş gücü verimliliği rakip ülkelere benzer düzeyde gelişim göstererek rekabet gücü endeksi üzerinde bir etki yaratmadı. 2026 yılı ilk çeyrek sektörel analizleri ihracatçı imalat sanayinin genelinde rekabet gücünde zayıflamaya işaret etti. İncelenen 10 sektör içinde rekabet gücünü artıran tek sektör ana metal olurken diğer sektörlerin çoğunda gerileme gözlemlendi. Özellikle gıda, kimya, kauçuk, plastik ve elektrik teçhizat sektörlerinde rekabet gücü kaybı belirginleşti. Sektörel bulgular son yıllarda maliyetlerin birçok sektörde rakip ülkelere kıyasla daha hızlı arttığını ve bu eğilimin rekabet gücünü aşağı yönlü etkilediğini gösterdi.

0: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.
0: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: eline oynadı bu durumda. Dolayısıyla nasıl bir tabii sonuç çıkacağını tahmin etmesi zor, ancak şu andaki söyleyebileceğimiz genel konjonktürün Türkiye'nin lehine bir durum sergilemesi. Çünkü Türkiye NATO'daki en fazla asker sayısına sahip ve özellikle bu insansız hava araçlarındaki mevcut kuvvetini de kullanarak ilerideki önümüzdeki yıllardaki NATO'daki sesini yükseltmesi ve bunu bir stratejik kaldıraç olarak kullanması olanağını veriyor Türkiye'nin eline. Bir de tabii artık eskiden beri kullanılan bazı istatistiklerden de insanlar artık bu asimetrik savaş diye tabir edilen füzelere, dronlara daha güvenilen ve insan sayısından ziyade teknolojinin öne çıktığı bir ortamda yaşayacağız önümüzdeki yıllarda. Bütün bunlar tabii kompleks bir tablo çiziyorlar ve Türkiye'ye de açıkçası faydalı bir durum oluşturuyor.
1: Peki Türkiye ile ABD ilişkilerine bakacak olursak, bu son dönemde yaşanan pozitif hava, seyreden pozitif hava ekonomik kısmına da ne kadar yansıyıp yansımayacak? Biz yıllardır aslında 100 milyar dolarlık gibi bir ticaret hedefini konuşuyoruz mesela. Bu tarafa yine de ulaşmak için çok uzak mıyız, yoksa bu adımlar bizi yaklaştırır mı bir aşamada oraya?
0: Ecem, şimdi 2019'da en son bu 100 milyar hedef konuşulmuştu Trump'ın ilk döneminde
1: Evet.
0: Erdoğan ile. Ve şimdi 100 milyar dedi, o 2019'daki tespit edilen bir hedefti. Bakarsak işte kalan yıllara imkansız değil 100 milyar. Bir de vizyon koyarken tabii biraz da fazla koymak lazım. Ama kısa vadede 100 milyara ulaşılması için ciddi ve etki getiren atılımlar gerekiyor. Şu anda baktığımızda geldiğimiz noktada işte ABD Türkiye ticaret hacmi, ki biliyorsunuz hem ithalat hem ihracatı içeriyor, yaklaşık 40-43 milyar dolar civarında. Dolayısıyla 100'e çıkabilmemiz için iki katından daha fazla bir sıçrama gerçekleştirmemiz lazım. İşte son 10 yıla baktığımızda, yani 2015'e doğru baktığımızda yıllık ortalama %7 civarında bir büyüme var ki, yine güzel sağlıklı bir büyüme. Fakat 100 milyarı yakalamabilmemiz için bu %7'nin %15 seviyesine çıkması gerekiyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi ciddi bu eldeki kaldıraçların kullanması lazım. Ne olabilir bunlar? Ticaret anlaşmaları ve gümrük vergileri. Biliyorsunuz Amerika'da gümrük vergileri meselesi, tarifler meselesi çok gündem oldu son 1,5 yıldır, işte 2 Nisan 2025'ten bu tarafa. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bunları anayasaya aykırı bulmasının ardından şimdi başka yöntemlerle bu dengelemeye çalışıyor Trump yönetimi. İşte başka kullanılan işte 301 numaralı bir madde var, onu kullanmaya çalışıyorlar. Örneğin geçen hafta Almanya'ya mesela ilaç fiyatları ile ilgili onu kullanmaya çalıştılar. Onların hafifletilmesi Türkiye için çok iyi. İkincisi savunma, enerji, havacılık gibi büyük ölçekli stratejik projeler buna faydası olabilir. Son olarak da tabii işte hizmet turizminin, özellikle hizmet ticaretinin, yani turizm Türkiye için önemli. Türkiye dünyanın dördüncü en büyük turizm çeken ülkesi oldu yıllar içerisinde. İşte dijital konularda, sağlık konularındaki hizmetlerinde buna katkıda bulunması lazım. Ve son olarak da tabii dolar-TL kurunun normalleşmesi lazım. Çünkü şu anda TL kuru enflasyonla karşılaştırdığınız zaman pahalı. Onun da tabii bu 100 milyar dolarlık şeye katkısı olacak, hedefe katkısı olacak. Özetlersek Türkiye'nin tabii genç nüfusu var, jeostratejik konumu özellikle bu savaştan sonra daha da güçlendi, o konumun stratejik özelliği. Örneğin işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden uluslararası firmaların genel merkezi ya da bölgesel merkezleri diyelim, İşte vergilerden dolayı falan oralara giderken şimdi oranın aslında stratejik olarak da çok sağlıklı ve emniyetli olmadığını gördüler bu son savaştan sonra. Dolayısıyla Türkiye'nin gene konjonktür olarak lehine bir durum olacak. Böyle özetleyebiliriz 100 milyar dolarlık hedefin nasıl ulaşılabileceği konusunda.
1: Peki savaş cephesine dönecek olursak eğer, orada işte çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Zaman zaman daha sertleşen, zaman zaman daha yumuşak olan ama bakıldığında belli başlı konularda hali hazırda bir anlaşma sağlanamadığı durumu var. Özellikle işte Hürmüz Boğazı'ndan geçilirken bir tazminat ödenip ödünmeyeceği konusu en başta geliyor bunlardan. Şimdi böyle bir ortam var ama öte yandan piyasalar biraz daha işte barışı fiyatlar bir durumdalar. Geldiğimiz

0: noktada bu tahribatın aslında boyutunun ne olduğunu ve bundan sonrasında eğer bu barış fiyatlaması gerçekçiyse ve böyle devam edecekse ne kadar zamanda bu tahribatın düzelebileceğini düşündüğünüz?
1: Ha, çok güzel sordun çünkü hakikaten piyasalar şu anda barışı fiyatlamış durumdalar ve ne Amerika ne İran'ın şu anda açıkçası savaşı tekrar hareketlendirmesi, ısıtması lehlerine bir durum değil. Çünkü neticede Amerika bu savaşa hangi amaçla girdiğini çok iyi ifade etmedi ve başarı nedir onu da tariflemedi ve bir mecburi bir durumda şu anda savaşa bir ara verdik gibi düşünüyoruz. Fakat o ara kalıcı gibi gözüküyor. Neden önemli? Çünkü şimdi savaşın ekonomiye direkt akut bir etkisi vardı. İşte 70 dolarlık petrolün 120'ye 150'ye çıkmasının getirdiği bir şok, bir tedarik şoku vardı. Şimdi o küresel ekonomiye artçı tedarik şoklarının etkilerini yaşamaya devam edeceğiz önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde. Ne demek istiyoruz? Şimdi fiyatların çıkışı ile inişi arasında bir düz çizgi yok. Hysteresis tabir edilen bir değişik, daha yavaş inmesi var. Özellikle iki tane etkisi var. Bir tanesi gübre fiyatları örneğin. Şimdi gübre fiyatlarının fazla bir şeysi ödendi, bedeli ödendi. Fakat gıda harcamalarına daha tam etki etmedi. Onu göreceğiz. Üretici fiyat endeksi, kimsenin dillendirmediği, %12'ye fırladı. Üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksinin öncüsü. Dolayısıyla 3,5'tan 12'ye fırladı ve bunun düzelmesi zaman alacak. Birkaç ay alacak. Ve en önemli konulardan bir tanesi de burada ABD'de ara seçimler var bildiğiniz gibi Kasım başında. Ve bundan sonra yapılacak işte Ağustos, Eylül, Ekim'deki enflasyon verileri o ve halkın kamuoyuna olan onun etkisi çok önemli. Şu andaki cumhuriyetçilerin hem temsilciler meclisini tutmaları hem senatoyu tutmaları. Dolayısıyla şu anda ABD'nin elinde çok fazla kaldıraç yok açıkçası bu savaşın devam etmesinden faydalanacak. Tabii bu arada haber akışında işte bugün İran drone saldırısı yapacak, yarın İsrail Güney Lübnan'a saldıracak. Bunlar tabii ki olacaklar fakat uzun vadede bir barışa bir kırılganlık getirir mi sorusu hiç kimsenin işine yarayan bir soru değil. En azından İsrail dışında İran ve ABD'nin işine yarayan soru değil. Kaldı ki İsrail'de de seçimler var. Netanyahu'nun daha erken hatta Eylül ayında seçimleri var. Oldukça hassas bir zamana girildi. Savaşın artık geride kalmasını teminen bütün politikacıların kendi gündemlerine baktığımız zaman.
0: Şimdi siz de az önce aktardınız. Trump'ın tarifelerini bu sene biz savaş öncesinde çok konuşmuştuk. Sonrasında savaş gündemiyle biraz unuttuk derken şimdi barışı konuşuyoruz. Trump yine tarifelerden konuşmaya başladı. Son dakikaları da geliyor. ABD'ye vergi uygulayan her ülkeye %100 gümrük vergisi uygulayacağız. Herhangi bir dijital hizmet vergisine %100 vergi uygulayacağız açıklamaları var. Tabii ki bunun ne kadar hukuki olup olmadığı soru işareti, neler söylersiniz?
1: Evet. Evet, siz zaten ifade ettiniz. Şimdi başkanın Amerika'da anayasal hakkı yok tek başına vergi uygulaması için. Nitekim o sebepten dolayı Anayasa Mahkemesi bunu bozdu, bu kararı bozdu. Dolayısıyla bazı alt maddeleri kullanarak, bazı kanunlar var, o kanunların alt maddelerini kullanarak daha cerrahi olarak vergiler konulabilir mi diye uğraşıyor. Fakat şu aşamada açıkçası bir tarif veya gümrük vergisi tehdidi sanmıyorum ABD dışındaki devletler tarafından çok fazla ciddiye alınacak. Çünkü dediğiniz gibi anayasal değil. En azından o müzakerede bir ciddiyet teşkil etmeyebilir.
0: Peki şimdi bir yandan da ABD ekonomisini konuşuyorsak o tarafta bir Fed'e de isterseniz parantez açalım. Şimdi bu aslında hafta Merkez Bankası başkanlarından, efsanevi Merkez Bankası başkanlarından Greenspan'ın da 100 yaşında hayatını kaybettiği bir hafta. Dolayısıyla onu şuna bağlayacağım. Biraz da Walsh'la karşılaştırılıyor. Sözlü yönlendirmeler açısından en azından. Walsh'un da sözlü yönlendirmelere çok fazla diğer başkanlara nazaran önem vermediğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun piyasalarda ne kadar volatilite yaratacağını sorguluyoruz. Bir yandan da açıklamaları ilk toplantının ardından beklenenden daha da şahin bulundu. Dolayısıyla bunları şöyle bir alt alta koyduğunuzda bundan sonraki

0: dönemde FED politikalarına ilişkin neler beklersiniz ki bu haftada PCE enflasyon verisini almıştık, onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, şimdi FED konusu da aslında ara seçimlerden ya da ara seçimlerden bağımsız bir konu değil. Fakat Kevin Warsh'ın bu geçen birkaç gün önce yaptığı basın bildirisinde, basın toplantısında birkaç konuda değişiklikler bekliyoruz. Birincisi, 5 tane çalışma grubu oluşturdu ve bu bence gayet akıllı bir strateji, çünkü hem kendisine zaman kazandırıyor faizleri çıkartmadan önce, hem de aslında stratejik olarak uzun vadeli bir bakış olanağı sağlıyor. Nedir bu bakış noktaları? Mesela bir tanesi, ifade ettiğiniz gibi, o uzun basın bildirileri ve toplantıların yerine 130 kelimelik bir bildiri yayınladı ve çok kısa tuttu basın toplantısını. Ondan sonra bakıyorlar ki bu dot plot diye 19 tane üyenin nasıl hissiyatını ifade ettikleri, o grafiğin ortadan kaldırılma olasılığını tartışıyor bu 5 çalışma grubundan bir tanesi. Diyorlar ki %2 doğru bir hedef midir? Bence gayet güzel konular, çünkü %2 genelde daha geleneksel ekonomik ortamlarda koyulmuş bir durum. Şimdi yapay zekanın getirdiği bir ortamda yaşıyoruz. Daha yüksek yatırımların, sermayenin kullanıldığı bir ortamda yaşıyoruz gibi. Ya da anket bazlı enflasyon hesaplamalarından vazgeçilebilir mi gibi düşünülüyor. Dolayısıyla bunlar oldukça temel sorular, nasıl yapılacağı ile ilgili. Fakat bütün bunları bir tarafa koyarsak, az önce Neil Kashkari'ydi, birkaç saat önce Minneapolis'in Fed'in başkanı da az önce bir şeyde bulundu, yorumda bulundu. Ve şu andaki beklenti, baktığımız zaman yani pazarların beklentisine, 29 Temmuz'daki toplantıda %30'luk bir oranda artış bekliyorlar ve yıl sonuna baktığımızda o artış oranı %80'e çıkıyor. Yani 9 ila katılımcının, 19 içerisinde 9 katılımcı 1 veya 3 kez artış beklediğini ifade etti. Dolayısıyla bu artış gerçekleşecek. Yani ne zaman olacağı sadece bir soru. Olup olmayacağından ziyade ne zaman olacağını tartışılıyor. Bir de demin de ifade ettiğim gibi, bunların ara seçimlerden önce olması da tabii tüketiciyi baskılayacak. Tüketici şu anda zaten Trump yönetimi konusunda kamuoyunda oldukça zayıf. %61'lik bir bölümü karşı çıkıyor mevcut politikalara, ekonomi dahil olmak üzere. Dolayısıyla ince bir çizgide Kevin Warsh derlemek zorunda önümüzdeki aylarda. Böyle özetleyebiliriz FED politikalarını nasıl bekleyeceğimiz konusunda.
0: Ersan Young, ABD sektör lideri, Doktor Arda Ural, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Ve son konuğuma geçiyorum. Hemen Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Az önceki konuğumla da konuştuk, NATO tarafındaki gelişmeleri, daha doğrusu neler bekleriz zirveden diye. Sizle de oradan başlayalım isterim. Çünkü daha öncesinde, yayın öncesinde sizinle yapmış olduğumuz sohbette şuraya da dikkat çektik. Yani yani Orta Doğu NATO'suna dönecek mi bu iş? Çünkü buna dair de bir tartışma ortamının olduğunu görüyoruz. Siz bu konuda neler düşünürsünüz?
2: Şimdi zaten bu NATO toplantısı bir kere herhalde geçen gün bir emekli amiral NATO'da görev yapmış, o söylüyordu, ben de ondan çalayım. NATO 3.0 dedi. Yani NATO 1.0 soğuk savaş döneminin NATO'suydu. Daha sonra işte Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra NATO'su, şimdi de yeni bir NATO şekilleniyor ve bu yeni NATO'nun 3 temel ayağı var aslında, yani tartışılan. Bir, işte bu ME, yani Middle East şeyini ekleyen NATO'ya, ekler mi eklemez mi bilemiyoruz, onu ancak 7-8 Haziran'da göreceğiz. Tabii burada işte Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Orta Doğu'yu artık kendi sırtından bırakıp, yani özellikle İsrail'in korunmasını, enerji kaynaklarının korunmasını, İran'a karşı cephe alınmasını, Amerika Birleşik Devletleri maliyetini tamamen NATO'nun üstüne yıkmaya çalışıyor. Yani burada NATO'nun genişlemesi bir anlamda söz konusu. Bir anlamda işte Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri acaba bu sistem içerisinde dahil olur mu? İsrail bu sistem içerisinde olur mu? Vesaire. Yani bir ayak bu. İkinci ayak, evet, Orta Doğu'nun istikrarı vesaire dedik ama ne Rusya işi bitiyor ne Çin işi bitiyor. Yani bir tarafta Rusya'ya karşı Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde onu biraz sonra belki G7 zirvesi münasebetiyle de tartışmak mümkün. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koşulsuz desteklenmesi gibi bir durumda büyük olasılıkla gündeme gelecek. Üçüncü ayakta Çin ayağı var. Yani malum son NATO zirvelerinde Çin yeni potansiyel tehdit olarak zaten kayda geçirilmişti. Aynı potansiyel tehdit devam ediyor mu etmiyor mu? Ediyor diye gözüküyor. Çünkü yine gördük bundan birkaç ay önce Trump'ın malum bir Çin ziyareti vardı. Daha haftası da olmadan akabinde Putin Çin'i ziyaret etti ve orada bu Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyonuna karşı bir ortak güç gövde gösterisi yapıldı. Bir tarafta Çin ekonomik olarak batıya doğru genişlemeye çalışıyor. İşte Kuşak Yol Projesi, satın aldığı limanlar yavaş yavaş bütün Afrika kıtasına kadar ekonomik olarak nüfuz etmesi. Buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bir noktadan sonra kendi yapılarını da Çin'e karşı evet ekonomi senin eline doğru geçebilir, kayabilir ama buranın güvenliği bizdedir demek de istiyor. Yani pek çok mesajın bir arada çıkmasını beklediğimiz bir zirveye doğru hızla gidiyoruz. Yani daha doğrusu çok hızlı gitmiyoruz çünkü burada yine temel tartışma konularından bir tanesi çok uzun süredir bunu da izliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri artık NATO'yu finanse etmek de istemiyor ve Avrupa Birliği ülkelerine artık kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayın noktasına kadar gelebilecek. Gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan ayrılması gibi bir görüntüyü de ortaya koyabilecek tehdit algılamaları da var. Tabii bütün bu çok iri ve büyük konu başlıklarının tartışılacağı bir zirveye doğru hızla gidiyoruz. 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Burada hemen dikkate çeken bir konu başlığı da zirvenin Ankara'da yapılıyor olması. Evet. Yani Ankara'da yapılıyor olması bir anlamda bu kadar önemli konu başlığının hepsinin bir arada Ankara zirvesinde ele alınacak olması ve Ankara'ya bu çerçevede büyük bir önemin atfedileceğini anlıyoruz bu zirve babında. Peki Trump gelecek mi gelmeyecek mi tartışması hala gelecek gibi duruyor ama yine son saniyede Trump bu ne yapar belli olmaz şeklinde de biraz müstehsi algılarla da bakılıyor. Ama Trump gelirken de ne dedi? Türkiye'ye müjdelerle geleceğim. İşte evet, benim en sevdiğim dostum Erdoğan dedi. Müjdenin de yavaş yavaş işte o meşhur uçak motorları müjdesi olduğu yavaş yavaş anlaşılıyor. Peki Türkiye'ye bu zirve sonrasında nasıl bir rol biçilecek? Burada da çeşitli kuşkular ifade ediliyor Türkiye cephesinde. Yani biz bu NATO'nun ileri karakolu mu olacağız? Özellikle Orta Doğu'da, Uzak Doğu'ya giden işte tepemize Rusya, Ukrayna vesaire. Yoksa arabuluculuk görevine soyunacak önemli bir ittifak üyesi olarak mı lanse edileceğiz? Açıkçası bütün bunlar bizi 7-8 Haziran Temmuz günleri Ankara'da yapılacak zirve sırasında cevap arayacağımız soru işaretleri olarak karşımıza çıkacak. Tabii bizim derdimizi ifade etti. Avrupa Birliği'nin derdi de başka. Avrupa Birliği de diyor ki arkadaş bu Ukrayna meselesi biterse kazara Ruslar çok fazla kazanır gibi görünürlerse Rusların derdi Baltık Denizi'ne doğru açılmak. Rusların Baltık Denizi'ne doğru açılması da Avrupa yaşlı Avrupa kıtası üstünde yeni bir dünya savaşı anlamına gelir. O yüzden de bir taraftan NATO'nun devam etmesini, daha da güçlenmesini ama öteki taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut konumunu devam ettirmesini arzu ediyorlar. Ama bunu da edemeyecekleri malum. O yüzden savunma harcamalarını misliyle artıracakları bir döneme. Savunma harcamaları arttıkça Avrupa Birliği'nin o ilk kuruluş felsefesi olan kalkınmacı Avrupa'dan güvenlikçi Avrupa'ya doğru kayma ihtimali. Bu da iç politikalarında giderek kuvvetlenen aşırı sağ görüntüsünü karşımıza getiriyor. Yani bu tür temel sorunları tahmin ediyorum önümüzdeki zirve esnasında hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız.
0: Oldukça kritik bir zirve olacağı benziyor. Detayları, çıktıları aldıktan sonra tekrar sizden değerlendiririz umuyorum ki diyeyim. Ve aslında Avrupa tarafındaki beklentileri konuşurken bir de bu hafta içerisinde biz ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptığı ticaret anlaşmasında bir sonuca ulaşıldığını da gördük. Uzun zamandır müzakere ediliyordu. ABD'ye yönelik ihracatına %15'lik bir gümrük vergisi tavanı getirilmesi karşılığında ABD menşeli sanayi ürünleri ve bazı tarım ürünlerine uygulanan vergileri kaldırılacak. Şimdi bu gelişmeyi nasıl okursunuz? Transatlantik ilişkilerinin geleceği anlamında bu bir sinyal verir mi bize?
2: Vallahi şeyi hatırlıyorum. Yani Trump ilk defa seçilmeden önce hepimiz bu ekranlarda TTIP yani Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması ihtimalinden bahsediyorduk ki bunun çok muazzam bir anlaşma olacağını, dünya ticaretine ve yatırımlarına çok yeni ivme kazandıracağından vesaire söz ediyorduk. Ama Trump gelir gelmez ilk döneminde, daha sonra Biden da bunu değiştirmedi çok fazla. TTIP anlaşması bir anlamda rafa kaldırıldı. Ve daha sonra Trump'a baktık, çılgın gümrük vergileri koymak suretiyle dünyadaki bütün ticaret mekanizmasını bir anlamda bozdu. Şimdi bahsedilen anlaşmada yine gümrük vergileri var. Yine aslına bakarsanız daha derin bir analizde bu gümrük vergileri Dünya Ticaret Örgütü'nün ortadan kaldırıldığını söylemek dahi mümkün. Ama şimdi yavaş yavaş tekrar eski düzene doğru gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Bunlar da önümüzdeki dönemlerde yine Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yapılacak müzakerelerde belirleyici olacak. Ama hiç olmazsa biraz rahatlatan bir uzlaşma çizgisine varıldı. Şu an itibariyle söylenebilir.
0: Peki Can Bey, az da bir vaktimiz kaldı ama siz ilk soruyu yayınlarken belki G7 zirvesine, liderler AB zirvesine değiniriz, o tarafı konuşurken konuşuruz demiştiniz. Oraya da bir parantez açalım isterseniz. Oranın çıktılarıyla ilgili dikkat çekmek istediğiniz noktalar varsa alalım son olarak.
2: Efendim şöyle söyleyeyim, bundan önceki G7 zirvesinde malum bir sonuç bildirisi yayınlanamamıştı. Yani Trump ben yokum burada deyip masadan kalkınca sadece işte sonuçlarla ilgili bir bildiriden ziyade bir bilgilendirme notu ortaya çıkmıştı. Bu sefer biraz daha olumlu geçtiği anlaşılıyor. Yani yine biraz önce NATO çerçevesinde söylediğimiz pek çok konu bu zirvenin de konusu oldu ve liderlerin uyum içinde oldukları ifade edildi. Yani yine tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı masadaydı. İran özellikle daha bir uzlaşmaya varılmamıştı, anlaşmaya varılmamıştı. İran fazlasıyla tartışıldı. Neden? Çünkü Hürmüz'ün kapatılması dünya ekonomisi için hep büyük bir tehdit olarak algılandı ve algılanmaya devam ediyor. Dolayısıyla ne yapıp ne edip Hürmüz'ün açılması konusundaki gelişimler gündeme getirildi. İşte bu çerçevede özellikle NATO zirvesinde tartışacağımız pek çok konu başlığında aslında G7 zirvesinde bir tür ön eskizinin yapıldığı, ön deneyiminin yapıldığını söylemek mümkün.
0: Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu, çok teşekkür ediyorum Can Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum Sayın Mahat. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Ve 60 dakikayı noktalayalım efendim. Ama noktalamadan önce bir röportajı ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı görevine Mustafa Gültepe yeniden seçildi. Meclisin 33. Genel Kurulu kapsamında konuşan TİM Başkanı Gültepe, Bloomberg ET'nin sorularını yanıtladı. Bu röportajımızla birlikte noktalayalım. Güzel bir hafta sonu dilerim.
3: 30. olan genel kurulda yapılan seçimlerde oyların, geçerli oyların tamamını alarak ikinci kez tim başkanı seçildiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Yeni dönemde hedefleriniz nedir? Neler bekleniyor? Burada ihracat hedefiniz de bu yıl için $400 milyar olarak belirlediniz. Nedir hedefler?
4: Şimdi öncelikle birinci dönemi bitirdik. Bütün arkadaşlarla beraber, bütün ihracat camiası adına ben herkese teşekkür ediyorum. Bütün birlikler, bütün

0: Yönetim kurulları, sektör kurulunda ve konseyinde olanlar ihracat için elimizden geleni yaptık. Son 4 yılda her yıl artış yaptık ama istediğimiz artışlar olmadı. Biz hep söylemlerde de bahsediyorduk. Çift rakamlı artışlar Türkiye'ye yakışır daha fazla. Ama tabii dünya bir ekonomi konjektür ve savaşların gölgesi altında olunca istediğimiz büyümeleri yakalayamadık. Bir de tabii rekabetçilikte biraz sıkıntılar yaşayınca otomatik olarak bazı sektörlerde eksi yazmak zorunda kalınca çarpanı da toplamda çok fazla artı olamadı. Şimdi 2026 için hem hizmet hem mal ihracatı toplamda 400 milyarın üzerinde gibi bir hedefimiz var o kapsamda. İnşallah onu yakalayacak gibi duruyor. Haziran ayı rakamları da fena gelmeyecek. Son bir haftaya girdik. Bizim amacımız belli. Vizyonumuz belli. Türkiye'mizi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyabilmek. Onun için bütün 160 bin ihracatçı ile beraber çalışıyoruz. Projeler, fikirler, düşünceler üretiyoruz. Şu onları ekonomi yönetimiyle istişarede bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızla Cumhurbaşkanımızla istişarede bulunarak ülkenin kalkınmasına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.
1: Şimdi ilk çeyreği geride bırakıyoruz. Yıla başlarken iyimser beklentiler vardı. Ancak savaş bu temayı biraz bozmuştu. Daha sonra bir toparlanma gördük. Şimdi ABD ile İran arasında devam eden yapıcı görüşmelerle birlikte savaş temasını da artık geride bıraktık gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısını ilk yarıdan yani ilk yarıya göre ikinci yarıyı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, şimdi ay sonu zaten bitiyor, ilk 6 ay. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten aslında beklenmeyen, özellikle İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırması yeni bir cephe açtırdı. Zaten İsrail Filistin'e yaptığı saldırılarla zaten kendisini lanetli bir ülke olma konumuna soktu. Kuzeyde yine savaş var. Uzun süren, 4 yıldır aşan süren bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. O da Türkiye'yi çok fazla etkiliyor ekonomik olarak. Çünkü bizim için iyi pazarlardı oralar. Ben ikinci yarının, bilgi barış anlaşmalarının yapılması ile istişareyle beraber olacağı benziyor. O yüzden dünya piyasalarının biraz daha normalleşeceğini, işte faizlerin biraz daha aşağı doğru ineceğini, ekonominin canlanmanın daha fazla konuşulacak olduğu bir gün, ay, yıl bekliyorum o anlamda. Dolayısıyla ikinci altı ay, birinci altı aydan daha iyi olur. En azından ekonomi yönetimimizde o kapsamda dünyanın normalleşmesiyle beraber finans dünyasında olabilecek olan pozitif etkilerden dolayı biraz daha özellikle hem faizde hem kurda hem diğer desteklerde kredi line'ların açılmasında biraz daha olumlu bakacaklar diye düşünüyorum. Faizler o kapsamda daha hızlı iner dünya normalleşmeye başlayınca. Ve hani futbolda söyleniyor ya, ilk yarı ikinci yarı. İkinci yarı daha iyi bir futbol oynayıp daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum o anlamda. Daha olumluyum ikinci yarı. Birinci yarıya istinaden.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı. Reskont kredilerinde günlük limitler 4,5 milyar liradan 5,5 milyar liraya çıkarıldı. Burayı nasıl görürsünüz ve bu limitler yeterli mi ihracatçı için?
0: Şimdi Cumhurbaşkanımıza ilk başta çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Hazine Maliye Bakanımıza ve Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında 500 milyon TL arttırdı. Bizde de zaten talepte bulunmuştuk. Özellikle ekonomi yönetimimizden şu andaki Merkez Bankası Reskont kredilerinin yetersiz olduğunu, beklemelerin fazla olduğunu ve ihracatçının buna ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik. Her platforma dile getirdik. Sağ olsun bugün bize o müjdeyi verir. İnşallah devamı aynı şekilde gelir. Bir nefes aldırır mı? Aldırır. 500 milyon bir artış sağladı. Her artış ihracatçı için aslında bir destektir. Ben teşekkür ediyorum ama devamını özellikle Merkez Bankası'nın bizleri daha önce de kullandırmış olduğu döviz kredisi kullandırma noktalarında da taleplerimizi her zaman iletiyoruz.
1: İhracatçının nefes alması derken şimdi biraz da Merkez Bankası'na yönelik beklentilerden bahsedelim. Bu barış anlaşma söylemleriyle birlikte Merkez Bankası'na yönelik biraz daha gevşeme söylentileri dile getirilmeye başladı ufak ufak da olsa. Siz reel sektör olarak yılın kalanında özellikle Temmuz toplantısında veya yıl sonunda faiz indirim beklentileriniz nedir?
0: Şimdi şu anda Türkiye'de faiz %37.

0: yüksek. İnanıyorum ki Merkez Bankası başkanımız dahil, herkes bu işe dahil, böyle yüksek faiz istemez. Dolayısıyla ben savaşların da sona ermesiyle beraber, dünya normalleşmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde ben bir faiz indirimi o kapsamda bekliyorum. İnşallah yüksek oranda olur. Yani 1-1,5 falan değil de onun üzerinde en azından daha fazla olur ki sanayici çok daha uygun koşullarda krediye ulaşsın. Burada en önemli şeyden bir tanesi de özellikle Merkez Bankası tarafından kullanmış olduğumuz Exim üzerinde ya da diğer bankalar üzerinden reskont kredilerindeki oranların %20'den aşağı inmesi bizleri bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyorum.
1: Euro dolar paritesi ihracata, yani dolardaki zayıflama ile birlikte o parite etkisi olumlu bir katkı sağlıyordu size. Ancak Haziran ayında dolar endeksi %2,5'a yakın bir yükseliş kaydetti. Burayı nasıl görürsünüz? Buradaki doların güçlenmesi, euronun zayıflanmasını.
0: Ortalama paritenin aşağı doğru inmesi Türk ihracatçısı açısından olumsuz. Her ay paritenin de bir etkisi oluyordu ihracatımızın üzerinden. Son dönemlerde 500 milyon dolar ile 900 milyon dolar seviyesinde. Bu bir bize o anlamda %2,5-3 civarında bir eksi yaratır. Önümüzdeki dönemlerde o etkisini görürüz. Umarım ki tekrar eski, yani 1.17, 1.18, 1.20 civarına çıkar. Çünkü biz ağırlıkla Avrupa Birliği'ne sattığımız için en azından orada bir avantajımız vardı. Şimdi o avantaj biraz daha kaybolmuş. İnşallah döner.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: biz şu anda Serhan'la şeyi konuşuyoruz. Buradan diyorum bir Tanlıca'ya gideceğim diyorum. 1,5 saat sürüyor diyorum. Ona dedik en iyi ihtimal motor diyor. Onu konuşuyorduk az evvel. Sen peki konforuna düşkün müsündür böyle? Ay otomobilimde olayım falan mısındır?
1: Ay yani çok aslında otomobilci ve konforcu değilim. Hı hı. Daha doğrusu konfor benim için oturduğum yerin rahatlığı değil. Hızlı, rahat, ha, güvenilir. Yani saat olarak varacağım yere rahat varmak mesela. Ben toplu taşıma kullanırım. Hı hı. Evim çok Marmara'ya yakın. Marmaray kullanırım, metro kullanırım, vapur kullanırım. Yani arabamı kapının önünde kullanmamaktan dolayı ben aküsünün bittiği zamanı biliyorum.
0: Sen işte şeysin, pratiksin. Bu da mühendislikten mi geliyor
1: aynen
0: acaba?
1: Öyle. Aynen.
0: İş bitirici.
1: Evet. Yani ben o metroda da Marmaray'da da yerimi bulurum, şey yaparım, hallederim. O benim için çok daha nasıl hızlı varacağımı biliyor olmak benim için daha büyük konfor.
0: Peki üşengeç misin?
1: Değilim. Ben hiç üşengeç değilim.
0: Hmm, üşenmeden gidiyorsun böyle.
1: Evet. Hı hı. Ama bugün buraya mesela gelmek için arabamı çıkarttım evden.
0: Tabii rahat geleyim dedim. Evet. Eşyalar var.
1: Eşyalarım, bir şey var. Şuyum buyum, bir iki uğrayacağım kapı bir şey vardı. Yani arabayı kullandım ama o mu bana hizmet ediyor, ben mi ona hizmet ediyorum belli değil.
0: Sen onu bunu bırak da şu muhabbetimiz bu programda neye hizmet ediyor ben onun farkında değilim. Bir şey hizmet etmesi gerekiyor mu?
1: Gerekmiyor
0: ya?
1: Canım.
0: Gerekmiyor ya. Hiç. Serhan Bilgi efendim bizlerle beraber harika projeleri var. Bir kere bir müzikal geliyor.
1: Ay.
0: İkincisi film müzikleri yapıyor. Sahne aldığı yere mutlaka gitmeniz gerekiyor. Onu sahnede izlemeniz gerekiyor. Konseptlerini, kendisini, şahane bir insan.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle burayı, bu sohbeti çok özlemişim. Son birkaç yayında böyle gelememiştim, cebimde bir şeyler de birikmişti açıkçası sohbet için, konuşmak için. Çok teşekkür ederim. Evet, var yeni bir şeyler planlıyoruz. Film müziklerinden çıkartacağımız birkaç, hı-hı, bir şey. Bunların en yeni, en yakın olanları. Çok yakın zamanda, birkaç hafta önce İstanbul Film Festivali kapsamında, hı-hı, bir Lale Kart'a özel bir geceyle böyle bir film müzikleri konseri yaptık ki bu benim bir süredir böyle bir kenarda mayalandırdığım bir projeydi. Bugün de burada çalacağımız, evet, şarkılardan bir tanesi, en yakın onun müjdesini vereyim. Where Do I Begin'i yayınlayacağız. O zaten böyle çok benim için güncel bir yerdeydi o konu. O konserle beraber iyice böyle bir şey haline geldi. Ay bunu neden daha çok yapmıyoruz, daha çok çalalım edelim. Çok güzel bir toplulukla buluştuk o akşam. Evet. Hepimiz için, yani ben ve benim bütün ekibim için çok keyifli, bizi çok yükselten bir gece oldu. Eminim seyirci için de öyle olmuştur.
0: Mutlaka, takip eden, olmaz mı?
1: Takip eden günlerde aldığım mesajlar benim için böyle milyonlara, milyarlara bedel, yani görüntülemeler olarak. Nakit olarak bahsetmiyorum. Nakit belki, bilmiyorum, daha
0: para kazanıyor musun? Bu işte para var mı hocam? Kurumsal hayatı bıraktım. Bak bu işte müzisyenlikte sürünüyorum diyor musun, yoksa çok şükür?
1: Çok şükür hamdolsun. Hiç sürünmedim. Yani evet, hiç sürünmedim. Üzüldüğüm, hı-hı, biraz karamsarlığa kapıldığım dönemler oldu. Yani İlk zamanlarda ay yaşadığımız coğrafya diyorduk. Coğrafyamızın dışında da şu an yaşadığımız gezegenin dört bir yanında dört bir acılar çekiliyor haksız yere. Her birini de sosyal medya ve medya sayesinde daha çok maruz kalıyoruz, görüyoruz. Daha çok hissedenlerimiz daha fazla içselleştiriyor bu acıları. Yaşıyoruz bunları ama bir yandan da hepimiz için hayat, hı hı, devam ediyor. Bu dünyaya geliş sebebimizi aramaya, hı hı, şanslı olup bulanlar bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Hepimizin bir yolculuğu var. O yolculukta çok değerli, çok biricik ve o kadar geri alınamaz anlarla dolu. Onların hakkını vererek yaşamaya çalışıyorum. Hakikaten yani hayatımın böyle en olumlu, en mutlu dönemlerinden biri. Bunu çok utanıyorum söylerken ama.
0: Hiç utanma. Yani bu böyle olmalı, hayat bu, yaşanmalı.
1: Evet.
0: En iyi şekilde yaşanmalı. Evet. Elinden geldiği şekilde.
1: Evet. Etrafına da yani, hı-hı, duyduğun iyiliği, kalbinde taşıdığın iyiliği, yaşadığın iyiliği dağıtmaya çalışarak var olmaya çalışmak herhalde şu an hepimize en iyi gelebilecek, en kolay, en zahmetsiz kısa yollardan biri.
0: Bir de çok hani emeğin var ya, o emeğinin artık karşılığını aldığını görmek. Bunu maddi anlamda söylemiyorum, evet, her anlamda. Karşılığını aldığını görmek de çok güzel bir şey. Çünkü evet, bir yola girdin, evet, bir şeylerden vazgeçtin, bir tercih yaptın ve o tercihinin doğru olduğunu fark ettiriyor artık hayat.
1: Aynen öyle. Ben o tercihin doğru olduğunu kalbimde hep hissediyordum. Ama onun böyle doğrulamasını, sağlamasını yaşamaya başlamak gerçekten son dönemde yaşadığım bir şey o. Açıkçası o biraz benim kendi görünürlüğüme dair, kendi içimde yaşadığım barışmayla da alakalı bir durum. Yani insanın hayatında, iş hayatında, özel hayatında yaşadığı pek çok şey oluyor ve bir dönem saklanıyorsun, bir dönem görünmek istiyorsun, bir dönem tekrar kabuğuna çekilmek istiyorsun, bir dönem yenilenip daha büyük bir iddia ile yeniden buradayım demek istiyorsun. Onların her birini yaşadım bugüne kadar. Şimdi böyle görünür olmaktan neşe duyduğum, mutluluk duyduğum, bundan haz aldığım, bunu paylaşmaktan çok keyif aldığım bir dönemdeyim.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattım ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
8: Bu film müzikleri konsepti de çok yani çok güzel bir konsept. İlgi görüyor değil mi?
9: Gördü. Gerçekten ilgi gördü. Çünkü şimdi film müzikleri dediğimiz zaman hepimizin hayatına eşlik etmiş böyle çok çok önemli filmler var. Bunlar Yeşilçam filmleri olabilir, günümüz modern Türk sineması olabilir. Blockbuster'lar dediğimiz ya Hollywood'un en gözde gişe kıran filmleri olabilir. İşte bağımsız olabilir. Bugün bu program için yaptığımız seçkide de böyle her birine deyip dokunmaya çalıştık her döneme ait şeylere. Kesinlikle tepki alıyor. Çünkü insanların artık bugün vakti ve dikkatini toplamak o kadar zor ki yani. Bunu çok çok iyi siz de tecrübe ediyorsunuzdur. Bir insanın size belli bir zamanını ayırması, dikkatini tamamen size odaklayıp vermesini sağlamak çok önemli bir şey. Ondan sonra onu siz de tutmayı başarabiliyorsanız o çok daha büyük bir marifet. Yani o yüzden film müzikleri o anlamda biraz güvenli bir alan olarak da gördüğüm için girmek istedim. Çünkü konseri yaparken gördüm ki seyircilerin gözünde biz de çok ters köşe şeyler kullandık o film müzikleri konserinde. Her birinin böyle yerine gittiğini, birine değdiğini, dokunduğunu, bir şarkının introsu girdiğinde öbürünün bir ah bak bak bak yaptığını gördüm. Bu benim için çok heyecanlı, çok güzel. Yaptığımın karşılığını aldığım bir andı o yani.
8: O zaman şimdi bir Verdiye Bilgin'i alalım. Aslında love story bu. Ama o bildiğimiz JF Kennedy Jr.'la Carolyn Baskin ilişkisini anlatan love story değil. Asıl bildiğimiz analarımızdan babalarımızdan kan 1971 mi 74 mü yapımı olan değil mi? Ali McGraw'la Ryan O'Neill'in başrollerini paylaştı. Love story filminin efendim. Müziğini bir alalım. Bir dinleyelim.
9: Seve seve.

0: Evet, o yıllara yine gitmek sureti ile nerede kaldı o aşklar?
1: Yani evet. Ama her dönemin işte her zamanın ruhu başka. Şimdi farklı, işte o zaman farklıydı. Tabii o zamanın derinliği, yapılan müzik açısından söylüyorum, duyguları tabii ki bilemem. Yoktum dünyada zira o zaman ben. Ama yapılan müziğin derinliği bambaşkaymış, gerçekten onu görüyoruz. Biz de şimdi bugün kanun ve piyano bana eşlik etti, evet. Ama yayınlayacağımız versiyon... Tam full band bir aranjman yaptık sevgili Evren Karakol'la beraber. Biz bu şarkıyı zaten bir süredir sahnede çalıyorduk. Sahnede aldığımız tepki hoşumuza gidince bunu sahneden stüdyoya açıkçası taşımayı düşündük. Normalde biraz tersidir. Bir şarkı yazılır, o şarkı için heyecanlanırsın, düzenlemesi yapılır, kaydedersin, yayınlarsın. Sonra da konserlerinde çalarsın. Where Do I Begin özelinde sahnede baktık bu... çaldığımız her proje

0: içerisinde işte pop rock konseptinde çaldığımız zaman da caz konsepti içinde çaldığımızda da hemen bir kameralar kalkıyor, izleniyor, bir ayrı bir alkış alıyor. Dedik biz bunu o zaman niye değerlendirmeyelim? İnsanlar biz özlediğinde açıp dinlesinler bunu çeşitli mecralardan diye. Where Do I Begin'in evet kayıt yolculuğu öyle başladı.
1: Peki müzikal hikayesi ne oluyor?

0: Bir müzik insanı olarak çok çok değerli birkaç müzikalciyle bugüne kadar yollarım kesişti. Hı hı. Müzikal hikayesine şöyle bir parantez açmak isterim. Çok çok yeni. Şimdi bu programı daha çektiğimiz gün dahi
1: anladım.
0: İmzaları atılmadı
1: gizlilik
0: henüz.
1: Var. Tamam.
0: Şu an evet öyle bir gizlilik içindeler. Ben tutamıyorum tabii. Ben her tarafa haykırmak istiyorum. Böyle böyle bir şey başlıyor. Ben de bunun parçası olmayı kabul ettim diye. Ama umarım belki yayınladığımız tarihte ve sonrasında bunu böyle bolca belki konuşuyor oluruz. Belki ayrıca bununla ilgili tekrar konuk oluyor oluruz. Bilemiyorum inşallah.
1: Ekiple birlikte.
0: Evet belki de.
1: Nerede yaşamak isterdin? Bak özgürce söyleyeceksin şarkılarını, istediğin şarkıları söyleyeceksin. Müzikaller de olacak.
0: Açıkçası ben şu an az önce söylemiştim. Hayatta böyle olduğum yerden, yaşımdan, bulunduğum yerden çok memnunum diye. Şu an İstanbul'da bana çok iyi geliyor. Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul'un güzel bir yerinde yaşıyorum. Etrafımda sevdiğim insanlar, ulaşabileceğim noktadalar. Çok böyle garanti bir cevap gibi oldu. Evet, İstanbul.
1: Yo,
0: bir İzmirli
1: hayır.
0: olarak söylüyorum bunu. İstanbul şu an bana çok iyi geliyor. İstanbul benim şu an mutlu şehrim.
1: Harika bir şey bu. Yani bulunduğu yerden mutlu olmak kadar güzel bir şey var mı? Toplu taşım da kullanıyorsan ne ala, trafik derdin
0: evet.
1: Yok yani. Senden mutlusu var mı?
0: Tabii tabii, ben sırt çantamla fıt fıt fıt bir yere gideceksem. Evet, İstanbul. İstanbul güzel, her şeye rağmen güzel.
1: Ya Seyran, sen hep sapsade bir kadınsın. Bu sadelik, mesela sahnede allı pullu olayım, şöyle şöyle olayım da yapmıyorsun. Bu sadeliğin devamı sahnede de var, gösteriyor kendini. O daha mı iyi hissettiriyor? Bence bu çok güzel bir şey de bu arada. Çok elegan duran bir şey ama.
0: Çok teşekkür
1: bunu
0: ederim.
1: Böyle, böyle bundan, bundan dolayı mesela eleştirilmiyor musun? Ya kadın da hani sapsade bir yapyalın karşımızda diye.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle görülüyorsa çok mutlu olurum. Çünkü ben normal hayatımda çok çok daha sadeyim. Mesela buraya gelirken şu an benim için ben limitimin üzerinde bir süslenme şeyiyle geldim, tarifesiyle geldim size. Sahnede de tabii ki olabileceğimin en iyisini, beni dinlemek için gelmiş insanlara olabileceğim, ben bir şarkıcıyım, bir yorumcuyum, bir hikaye anlatıcısıyım. Bunu sunabileceğim en güzel, en dramatik ama en ben, en Seran olan haliyle sunmaya çalışıyorum. Bu benim çok gerçekten kafa yorduğum bir şey. Sahnedeki duruşum, kostümlerim, yani ben bunlar için hakikaten oturuyorum bir işte modacımla, terzimle, o kumaş, bu kumaş senin, öyle oldu, böyle oldu. Bunlarla uğraşıyorum hakikaten ve diyordum işte kendi kendime, ay deli deli işlerle uğraşıyorsun. Son 1-2 senede bununla ilgili böyle güzel geri dönüşler duymaya başladım ve özellikle kadınlardan, hanımlardan. O kostüm çok güzel, aman öyle işte ne bileyim pelerin, kuyruk, o şu, biraz öyle şeyler kullandım büyük sahnelerde.
1: Büyükte evet, ben hani sahne aldın diğer mekanlar için.
0: Evet, oralarda böyle bir hoşuma gitti onları duymak ama onları da hep yani taşıyamayacağım büyüklükler, taşıyamayacağım şeyler değil. Beni benden ayırmadan biraz daha ne katabilirim, ne yapabilirim, nasıl ilgilerini çekebilirim. Ben çünkü kendi fiziksel taşıdığım, şimdi bunu söylemek burada biraz garip olabilir mi? Ben güzelliğini taşımaya geç öğrenmiş bir kadınım. Bu belki biraz kurumsal hayattan gelme, işte mühendislik, daha erkek egemen alanlardan çıkmış bir kadın olarak. İşte makyajlı olmayı, bir daha koyu renk ruj sürmeyi, daha parlak renk giymeyi geç taşımayı öğrenmiş biriyim. Hala bunun yolculuğu içindeyim. Bunun fark ediliyor olması, hele böyle zevk sahibi bir kadın tarafından.
1: Haddime mi düşmüş? Ama mesela kaç yıl oldu bunu fark edelim? Ne zaman fark ettin bunu?
0: O kadar yeni ki.
1: 2 yıl mı, 3 yıl mı, 5 yıl mı?
0: Geçen hafta derdim.
1: Geçen hafta.
0: Evet, buraya pazartesi geldiğinden fark ettim. O kadar yeni değil ama belki 40 yaş için bir tamamlanma diyorlar ya, gırk Farsça'da. Belki o olabilir.
1: Ya bu ne kadar değerli bir şey değil mi? İnsan bunu fark ettikten sonra çok başkalaşmıyor mu?
0: Öyle.

0: çok başkalarının düşünce ve yargılarından da özgürleştiren bir şey bu, bu farkındalık. Tabii ki bu böyle aldım cebime koydum da bir şey değil. Bunu her dakika insanın kendine hatırlatması ve her dakika pratik etmesi gereken bir yolculuk. Hele böyle göz önünde, sahne önünde, ışıklar altındaki kadınlar için çok çok daha yoğun bir pratik gerektiriyor diye düşünüyorum.
1: Ama yalınlığın hiç bozulmuyor. Çok, yani çok ne olursa olsun yap yalın duruyorsun. O da çok ilginç değil mi?
0: Teşekkür ederim. Öyleyse, öyle görünüyorsa çok çok bana göre ben şu an artık böyle daha yani makyajlı halimi kabul ediyor gibiyim ama olduğum gibi görünebiliyorsam bundan daha güzel, daha değerli bir geri bildirim duyamam herhalde.
1: Peki daha mı relax oldun diyeyim? Yani daha ne diyeyim ona? Daha mı bir rahatladın? Çünkü daha değil mi? Önceden daha kurumsal kurumsal. Kesin sana burada seni taciz etmişimdir ben burada. Kurumsal konuşuyorsun falan diye. Yani şimdi mesela çok başka. Çok daha böyle dünyaya açmış kendini bir kadın var gibi. Ya o zaman da açıktı da kapalılık anlamında söylemiyorum. Daha böyle bir kontrollüydü.
0: Çok duygulandım.
1: Şimdi böyle çok güzel yani böyle.
0: Bu gerçekten bu üzerine düşündüğüm, çalıştığım bir şeydi. Bunun böyle hakikaten görünüyor olması çok böyle beni şey avladı.
1: O seni mesela sıkıyor muydu? Yani kontrollü olmak.
0: Evet, yani dediğim gibi ben şimdi çok çok büyük bir kurumsal şirkette tırnak içinde ciddi ciddi işler yapan biriyken alabileceğim riskler, kendi içimdeki renkleri dışarı çıkarabileceğim mertebeyi çok aşmış durumdayım. Şu an kendi işimin patronuyum. Yaptığım her şey, ağzımdan çıkan her şey, ortaya koyduğum her şey iyisiyle kötüsüyle bana yazılıyor. Arkamda temsil ettiğim başka bir değer, başka bir isim yok. O noktada da ben kendimi, evet Serhan'cığım sende biraz bunlar da var, şunlar da var. Bunları da sev, kabul et yani. Şimdi eskiden bazen böyle çıktığım programları izlerken of ne demişim falan. Şu an hiç bakıyorum, o tatlım benim ya. Ben biliyorum senin onu niye dediğini ama olsun. Bir dahakine daha iyi hazırlıklı oluruz. Şöyle deriz, böyle deriz, böyle kurtarırız falan diyorum. Hatırlıyorum ben buradaki bir sohbetimizde evet o kurumsalla ilgili konuştuğumuz
1: için. Şimdi sana yani çok kurumsal kurumsal diye.
0: Evet. O hep çünkü bir açık vermemek, bir
1: yanlış bir şey söylememek.
0: Yanlış bir şey söylememek, bir garda. Şimdi de öyle. Tamamen
1: canım ben de öyleyim. Hani ben de aman yanlış bir şey söylemeyeyim diyorum ama sonuçta hani o başka bir şeffaflık ya.
0: Bambaşka bir şeffaflık.
1: Peki sen dedin ya bu konuda da çalışıyorum bunun görülmesi diye. Bu sahneye de yansıyor mu? Yani insan üzerine böyle çalıştığında bunu aşama aşama hayata geçirdiğinde bu sahne performansını da değiştiriyor mu?
0: Yani %1 milyon. Yani
1: işe de yansıyor.
0: Şöyle bir şey var, orası zaten aslında en filtresiz zaman. Yani işimi yaparken ki Serhan'ı izlediğim zaman ben onu çok daha net görüyorum. Oradaki Serhan daha filtresiz, daha kendi gibi. Oradaki Serhan'ın hataları o yüzden bir tık daha yumuşak geliyor. Ama kendini anlatırken filtreleyen Serhan'a daha çok kızıyordum. Röportajlarda, konuşmalarda. Neden? Hayır, orada da aynı aslında diye diye ki hakikaten yani ben buradaki böyle birkaç eski programımıza oturup defalarca izleyerek filan tekrar üzerine düşünüp ne hissettin Serhan, ne hissediyorsun, ne kadar doğruydun orada, ne kadar kendine sadık kaldın kendini anlatırken çok sorguladım. O yüzden de belki bununla ilgili şu an aldığım yol sana bu kadar görünür görünüyordu. Ya, çok sevindim buna yani.
1: Aslında Serhan biz galiba hepimiz çok kontrollü insanlarız. Yaptığımız iş de bunu getiriyor ne olursa olsun. Kontrol bizim işimiz. Ama kontrollü değilmiş gibi davranmayı mı öğreniyoruz? Yani biraz böyle dışarıdan bakınca aynı rahat. Aslında öyle olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Dakikamız belli, her şeyimiz belli, çizilmiş, kalıplara uyuyoruz, kafamıza göre iş yapamıyoruz. Ama
0: çok doğru.
1: Ama o çok kontrol doğru. İçinde kontrolsüzmüş gibi davranmak.
0: Evet. O da işte içinde yaşadığımız anın hakkını vermek üzere belki bir yaşam

0: şeyi. Yani evet. işimiz için de aynı şey. Dediğim gibi ben sahnede onu daha erken zamanda yapabiliyordum. Sahne çünkü tamamen öyle bir alan. Ama çok sevindim bunu duyduğuma.
1: Ay ne güzel yani. Peki bundan sonrasında ne olacak? Şimdi sen durmadan çalışacaksındır. Yeni projeler vardır. Ama bundan sonrasında bu fazla kalacağını düşünmüyorum. Bir başka faz vardır önünde. Bu faz derken yine sahne, yine şarkı ama başka bir faza sanki bunu geçirirmişsin gibi hissediyorum. Böyle
0: umarım yani enerjisel olarak çok açığım. Yani... tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Dünyanın bu kadar zorda olduğu bir dönemde ben hayatımın en kuvvetli hissettiğim dönemini yaşıyorum. Önüme gelecek hiçbir şey şu an beni korkutmuyor. Aşamayacağım, yapamayacağımı düşündüğüm hiçbir şeyin olmadığı çok, ya çok şuursuz bir dönem yaşıyorum bilemeyeceğim ya hakikaten insanın, bir kadının herhalde kendisiyle böyle en barışık, en güzel olduğu dönemlerden bir tanesi bu. Sonrasındaki faz ne getirir bana, beni nereye taşır bilemiyorum ama bundan mutsuz olacağımı da düşünmüyorum. Beni en mutlu eden şey insanlarla temas halinde olmak, göz göze olmak, şarkı söylemek. Yani girip stüdyoda kayıtlar yapmaktan çok göz göze olacağım sahneler yapıyormak. Burada bu sahnenin profesyonel büyüklüğü, kişi sayısından çok bağımsız bir şey bu. O kadar bağımsız bir şey ki biz burada mesela biraz önce şarkı söylerken de buradaki herkesi yakalıyor olabilmenin derdindeyim ben. Bu yayınlandığı zaman seyirciyle göz göze gelemeyeceğim. Burada şu an bu stüdyoda kimlerle ben bu anı paylaşıyorsam, nefesim kime ulaşıyorsa onlara deyip dokunup iyi bir şey verebiliyor olmanın derdindeyim.
1: Sen insan seviyor musun?
0: Seviyorum.
1: Öyle bir soru saçmış.
0: Çok ya çok tuzak bir soru.
1: Hani böyle insana
0: aldım dokunayım. Ben o soruyu aldım. Evet.
1: Hani insana dokunayım, onlarla göz göze olayım falan başka bir şey ama bir de böyle gerçekten yürekten herkes sevme potansiyeli olması durumu var ya.
0: Çok bağışlayıcı, herkesin kusurunu ama o da o yüzden böyledir diyen bir tarafım çok var.
1: Ne güzel. Ben direkt bodoslama yargılıyorum ya hunharca. İğrenç.
0: O da ayrı bir terapi yani. Onu da yadırgayamayacağım. Eleştiremeyeceğim. Bende o çok var. Öyle olmuştur, böyle olmuştur bilemiyoruz o ne yaşıyor şimdi. O da belki biraz aslında orada da bu davranış biçimini eleştirip acaba çok mu kabul görme, sevilme derdiyle herkesin adına bir bahane üretiyorum? Aslında yaptığımız iş gereği işte işini hakkını vermeyen insanlarla da karşılaşıyoruz. İşini düzgün yapmayan insanlarla da karşılaşıyoruz. Oralarda eğilip bükülmeden doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ama yani hiçbir şey de kalp kırmaya değmiyor. Bugün saçını beğenmedin, makyajını beğenmedin. Kostümünü beğenmiyor, onu beğenmiyor, kendini birazcık az duydum filan. Çalıştığım hiçbir ekipte, hem kendi ekibimde hem de dirsek teması içerisinde beraber çalıştığım başka ekipler içerisine asla negatif enerji veren olmak istemiyorum. Yani ben bunu kompanse etmeye çok çalışıyorum.
1: Delirdiğin olmuyor mu? Delirmiyorsun. Ay ne güzel.
0: Delirmemeye çalışıyorum.
1: Bunu bile isteye yapıyorsun.
0: Bile yani isteye yapıyorum. Farkındayım bunu, evet.
1: Ha. Yani delirme anına geliyorsun ama bilerek, isteyerek delirmemeyi seçiyorsun.
0: O bir seçim.
1: Çok güzel. Ne yapıyor? O anda ne yapıyorsun? Şimdi ben delirmemeyi seçiyorum gibi mantıklı bir halin oluyor
0: aynen
1: mu?
0: Aynen öyle.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii ya. O sırada şunu diyorum. Şu an bu adama bağırsan ne olacak? Düzelmeyecek. Sen kendini kötü hissedeceksin. O kendini daha kötü hissedecek. Ekip gerilecek. O öyle olacak. Bu böyle olacak. Bunun karmasını yaşamaya değer mi? Değmez. Sus, devam et. Bir şeyler, iyi enerji gelir, kompanse eder, burayı toparlar ve sen onunla devam edersin. Burada yükselmesin sesini diyorum.
1: O anda. Ay ne güzel. Ne kadar farkındalıklı bir beyin.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
10: Sen burada mühendisin yararını görüyor musun bu işi yaparken sahnede?
11: Aa, çok görüyorum.
10: Nerede mühendis görüyorsun? Olmanın, ne görüyorsun?
11: Yani teknik donanımımın dışında... Bilmiyorum her mühendis böyle mi? Ben benim hayata bakışım da biraz öyle olduğu için belki de mühendis oldum, onu da bilemeyeceğim ama duygularımızı aslında böyle çok düğüm anlarında, çok kritik anlarda aslında seçebileceğimizi düşünüyorum. Buna inanmak beni bana kendimi biraz daha güçlü de hissettiriyor. Evet, bu ana negatif basmayı seçmiyorum. Basmamayı seçiyorum. Hı hı. Burada şu an sakin kalmak. Bu benim gücümse evet bu benim gücüm. Başkaları bunu benim güçsüzlüğüm olarak görüyorsa da bu onların düşüncesidir. Diyerek evet yapmaya çalışıyorum bunu.
10: Hayattaki bence en büyük güç sakin kalabilmek.
11: Evet.
10: En büyük güç.
11: Manipüle olmamak. Karşınızdaki kontrolsüz gelen herhangi bir şeye karşı iyi niyetli kötü niyetli niyetsiz. Öylesine ya herhangi bir enerjiye karşı kapılıp gitmemek veya kapılıp gidiyorsa ben buna dersini vereceğim. Bu şeyde bu trene biniyorsam seçerek binmeliyim. Sonuçlarını göze alarak binmeliyim.
10: Peki ama mesela aptal yerine konduğunu düşünsen de ya da işte orada sessiz kalmanın zayıflık olduğu olsa da yine de sesini çıkarmadan devam edebiliyorsun.
11: Sakince yapmaya çalışıyorum. Yazarak yapmaya çalışıyorum. Üzerine bir gün geçirip sonra yüzleşmeye yapmaya çalışıyorum.
10: Ne kadar güzel.
11: Evet.
10: En sevmediğin huyun ne? Bir şey çıkaracağım. İlla bir şey çıkaracağım.
11: Ben de o iyi. Tabii. Aceleciyim.
10: Ama bu kötü bir huy değil. Aceleci olmak ne var?
11: Yani olabilir. Ay ne bileyim kendimle ilgili şu an... Kötü konuşmamaya çalışmak da çalışma alanlarımdan bir tanesi. O yüzden
10: ben de ısrarla kötü konuşturmaya çalışıyorum seni kendinle ilgili. Kötücül ve
11: şey güzelim.
10: Deccalim.
11: İşte evet.
10: Evet çok güzelsin.
11: İyice delirmiş değil mi son geldiğinden beri?
10: Sahneye çok yakışıyorsun. Yani bütün bunlar
11: ya
10: bence...
11: Bunlar geçecek şeyler. Ay. Ve geçici şeyler ama ben insanları...
10: Sen 80 yaşında da sahneye yakışırsın. Sahneye yakışmak geçici bir şey değil.
11: Evet. Yani ben insanların bende görüp beğendiği şeyin kaşım gözümden daha bağımsız bir şey olduğuna inanmak istiyorum kendim için de. Çünkü pek çok benim de sevdiğim, beğendiğim, sahnede bakmaktan gözümü alamadığım insan için de geçerli bu kadın erkek.
10: O zaman şöyle yapıyorum. Kaç yaşında? 1-2 dakikamız kalmış çünkü. Ben de bak şu anda sinirlenmemi seçiyorum. Ceyhun çünkü yine benim başımda böyle kulağımda. Ay Ceyhun migren atağım geldi vallahi bak. Peki sana sorum şu. Biz bu yıl hafıza yapıyoruz.
11: Evet.
10: Piyanodan dolayı hafıza duvarımızı Ceyhun bu tarafa kaydırdı. Kaç yaşında kaldın? Yani yaşadığın bir olay. Hangi olayda kaldın?
11: Bunu bulmaya çalışacağım şimdi.
10: Yani böyle 15 yaş olur, 20 yaş olur, 25 olur. Bak düşün sana hatırlatırım. Okula başlamışsın.
11: Şu birkaç senedir çok net bir çocukluk anım geliyor gözümün önüne. Yoğun sahneyle beraber. Evde uzun bir koridor var. Koridora açılan bütün kapıları, oda kapılarını kapatıyorum. Kendime bir ses izole alan yaratıp bağıra çağıra şarkı söylediğim anlar.
10: Kaç yaş? 5, 10?
11: 8, 9.
10: Peki bugünkü Seran, 8 yaşındaki Seran kapıyı kapatmış bağıra çağıra şarkı söyle. Bir kelime söylese bugünden o güne ne derdi? Bunu yaşamışsın bu ömrü. O daha yaşamamış. Minnak o.
11: Devam et.
10: O zaman alalım biz buraya devam et. Devam bir de Seran Bilgi yazarak da alalım. Yani isim soyadı da rica
11: canımsın edelim. Devam et diyebilirim. Canımsın
10: yaz,
11: devam et.
10: Yaz kredi kartı numaran ve şifreni vermek şeyiyle. Aynen. Canımsın İBAN. Yazabilirsin. İBAN'ı ne yapayım ben? Sen bana, bana ne sana para mı yatıracağım? Sen bana kredi kartına şifreni ver.
11: Tamam.
10: Canımsın. O zaman evet biz bir şarkıyla bitirelim programımızı. Canımsın devam et. Seran Bilgi altına da rica ediyoruz.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam ekonomik görünümde her zaman olduğu gibi çok sevgili Emrah Akın bizimle birlikte. Bu hafta İsmail Sevinç yok ama çok kıymetli bir başka konuğumuz avukat Ozan Bardakçı bizimle birlikte Ankara stüdyomuzdan bize katılıyor. Ozan Beyciğim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz cumaları bu programı bir cuma klasiği olarak sunuyoruz. Çünkü dişe dokunan, cebe dokunan, omuzları düşüren program diyoruz. Konuştuğumuz her şeyde bir canımız sıkılıyor, sıkılmıyor değil. Ama çok da bilgileniyoruz. Bu akşam da sizin bilgilerinizden inşallah istifade edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi müsaadenizle biz vergi tarafıyla bir başlayalım Emrah senle. Geçen hafta da azıcık değindik ama biraz daha detaylı konuşmakta fayda var. Önümüzdeki hafta 1 Temmuz'da mali tatil başlıyor. Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Aslında meslek mensupları pek tatil yapamıyorlar. Bu dönemde hala çalışmak durumunda kalıyorlar. Ama neler uzuyor, neler oluyor? Bu tatil dönemini biraz konuşalım, özetleyelim isterim. Söz sende.
2: Hande, mali tatil aslında bizim mevzuatımız için önemli devrimlerden birisiydi. Yani özellikle hem vergi dairesi çalışanlarımız hem serbest meslek erbabı olan bizim meslektaşlarımız, meslek mensupları yani muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler dinlenemiyorlar. Yılın 12 ayında sürekli beyanname vererek, vergisel işlemlerle uğraşarak çok yoruluyorlar diye. Aslında adli tatile benzer bir felsefeyle getirilmişti ama zaman içerisinde birazcık şeyi daraldı. Hem de bir taraftan aslında tam da istendiği gibi, adli tatilde olduğu gibi sistemi tam anlamıyla bir dinlenme şeyin içerisinde sokamadı maalesef mali tatil. Her sene 1 Temmuz'da 20 Temmuz arasında mali tatili yaşıyoruz. İlk getirildiği, gündeme getirildiği günden beri. Dolayısıyla şeyine girmeden aslında birazcık eleştireceğim ben mali tatil uygulamamızı. Sen de biraz önce söyledin. Uzayan süreler var mali tatil dolayısıyla. Bir de işlemeyen süreler var. Onlara birazcık değinelim. Yani tamam. Bu 1 ile 20 Temmuz arasında ne oluyor? Bir kere bu döneme denk geliyorsa vereceğiniz bir beyanname, bu otomatikman 27 Temmuz'a uzuyor. Yani bu araya geliyorsa bir beyannameniz 27 Temmuz'a uzuyor. Bunun dışında herhangi bir size tarh edilen bir vergi varsa, bunların ödeme süreleri de eğer bu aradaki döneme denk geliyorsa, onlar da otomatikman 27'sine uzuyor. Bunun dışında mükellefler bazı haklarını kullanmak için başvurularda bulunmak zorundalar, bildirimler yapmak zorundalar. Mesela bir uzlaşmaya başvurmanız gerekiyorsa, bir uzlaşma müessesesi, onun için belli süreler var. O süreler içerisinde başvurmanız lazım. Dolayısıyla bu uzlaşma süresi gibi, cezada indirim gibi mekanizmaların süreleri de 27 Temmuz'a uzamış oluyor. Bir de dediğim gibi işlemeyen süreler var. Bu uzayan süreler. İşlemeyen süreler açısından da en kritik olanı aslında dava açma süresi, vergi dava açma süresi. Biliyorsun idari işlemlerde kritik konulardan birisi usul hükümleri anlamında baktığımız zaman aslında bu sürelere riayettir. Yani usul hukuku açısından çok önemli bir şey. Vergi hukuku da idari hukukunun bir ana dalı, önemli dallarından birisi. Dolayısıyla vergisel işlemlere ilişkin dava açma süreleri de mali saati süresince işlemiyor. Yani süreler uzamıyor ama süreler nerede kaldıysa orada bekliyor. Ondan sonra mali tatil bittiğinde kaldığı yerden o sürelerde devam ediyor. Peki bütün vergiler açısından biz mali tatili kullanıyor muyuz? Hayır, kullanmıyoruz. Mesela özel tüketim vergisi gibi, banka sigorta muameleleri vergisi gibi vergiler. Bunun dışında gümrük tarafından alınan vergiler, bazı resim, harç, işte belediyeler tarafından alınan bazı lokal bizim mali yerel yönetimler maliyesi anlamında aldığımız bazı vergiler açısından bakarsak onlar mali tatilden hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Usul açısından gene mali tatil döneminde mükelleflerin incelenmesine başlanmıyor. Yani mükelleflerden defter, belge, evrak istemiyorsunuz. Tabii bunları istemeden de bir inceleme

0: prosesine devam edebilirsiniz. Süren bir inceleme ise zaten o inceleme de devam ediyor. O süre içerisinde herhangi bir şey değişmiyor. Dolayısıyla temel olarak bakarsak mali tatile aslında beyanname sürelerini uzatıyor ama ayın sonunda biriktirmiş oluyor. Yani aslında meslek mensupları açısından bakarsak Temmuz sonuyla Ağustos başı bayağı krizli bir döneme dönmüş oluyor. Aslında evet. Bir dinlenmeden daha çok daha krizli bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla aslında iş yükünü azaltan değil, işi bir tarafa yığan bir uygulamaya dönüşmüş. Mesela adli tatil öyle değil. Adli tatilde bir anda her şey kesiliyor ve 1 Eylül'e kadar hiçbir şey değişmiyor o anlamda. Ama bizim mali idaremiz çalışmaya devam ediyor. Vergi dairelerimiz çalışmaya devam ediyor. Evet. Mükelleflerin vergisel işlemleri devam ediyor. Dolayısıyla serbest muhasebeci mali müşavirler, meslek mensupları, yeminli mali müşavirler için aslında hayatta hiçbir şey değişmemiş oluyor. Sadece iş yükünü birazcık daha ötelemiş oluyor.
1: Ama bir şey söyleyeceğim Emrah. Yani özel sektöre benzemiş bu. İnsanlar tatile çıkmadan önce 2 haftalık çalışırlar ya, sonra 1 hafta tatil yaparlar. Gelirler bir daha 2 haftalık çalışırlar o 1 haftalık tatil için. Kesinlikle. O gibi olmuş bu
0: da. Kesinlikle öyle olmuş. Bir de dediğim gibi kapsamda bazı vergiler yok. Yani şöyle düşünün. Siz bir meslek mensubu olarak bir bankayla çalışıyorsunuz. Sizin için hiçbir şekilde mali tatil diye bir şey yok. Çünkü BSMV kapsamda değil.
1: Tabii, evet.
0: Veya özel tüketim vergisi ağırlıklı bir akaryakıt sektöründe önemli bir şirketle çalışıyorsanız diyelim. Sizin için mali tatil diye bir şey yok. Dolayısıyla bizim bunu bir dediğim gibi bu bir devrim olarak geldi. Destekliyorum, çok önemli bir uygulama. Yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında olması lazım hayatımıza ilk girdi. Bu konuyu bir daha değerlendirmemiz lazım. Belki bir ay olmayabilir ama 15 gün bile olsa... Hani bu ecnebilerin shutdown dediği şey var ya Hande. Bir kapatalım. Güzel herkes olurum. Bir rahat etsin. Mükelleflerimiz rahat etsin. Vergi dairelerimiz rahat etsin. Hatta bunu özel bir memur hukuku açısından da değerlendirebiliriz. İzinden düşmeyeceğimiz bir 2 haftalık bir ara gibi de değerlendirebiliriz. Vergi dairesi çalışanlarımız açısından da. Dolayısıyla iyi bir uygulama ama eksik ve amaçlanan sonuçların büyük bölümünü şu an sağlayacak durumdan uzak. Ama söyleyelim 1 Temmuz'da 20 Temmuz arası mali tatil bütün mükelleflere, serbest meslek mensuplarına ve vergi dairesindeki vefakar ve cefakeş çalışanlara hayırlı olsun. İyi bayramlar diyelim ya var. İyi tatiller diyelim.
1: İyi tatiller. Gerçekten öyle. Siz ne diyorsunuz bu duruma Ozan Beyciğim? Yani böyle yıllık izinden düşmeden böyle daha güzel bir tatil olsa iyi olmaz mı? Var mı bunun imkanı acaba?
2: Ya şöyle bir durum var aslında. Bizde düzenlemeler yapılırken işin diğer sonuçları çok dikkate alınmıyor. Örneğin bu yıl çok tatilli bir yıldı. Kurban Bayramı tatili. Yine Ankara'da 6-12 Temmuz arasında kamu görevlileri izinli sayılacak. Fakat bu süreler aslında hukuki anlamda devam eden süreler. Evet. Yani kişilerin başvurularının son günü o güne denk geliyorsa orada bir uzatma olmuyor. Ya da dava açma süresiyle ilgili bir durum varsa orada uzatma olmuyor. Bizde yapılan düzenlemeler sadece bir konuyu içeriyor ama o konunun sonuçlarını dikkate alan düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Örneğin 6-12 Temmuz arasında kamu görevlilerinin büyük çoğunluğu Ankara'da görev yapmayacak. Fakat mahkeme kararlarının uygulanmasında 30 günlük bir süre var. Eğer o birimde çalışan memurlar izinli olursa idare 30 günlük süreyi kaçıracak, manevi tazminat tehdidi altında kalacak yahut kişi hakkını tam anlamıyla alamayacak. Vergi açısından da böyle, sosyal güvenlik açısından da böyle. Emrah Bey'in söylediği gibi süreler çok önemli ama süreleri hesaba katarken yalnızca bir boyutuyla düşündüğümüzde diğer açıdan başka problemlere yelken açmış oluyoruz. Maalesef topyekün bir düşünme olmuyor. Yani bütün sonuçlarının da dikkate alınması gerekiyor bu sürelerle ilgili düzenleme yapılırken ya da tatillerle ilgili.
1: Evet, çok haklısınız. Şimdi bir kere sizin tarafta oturan herkese ilk sorum emeklilik konusu oluyor. Daha doğrusu emekli maaşları konusu oluyor. Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi olmaya da devam ediyor. Çok uzun zamandır yani bu alanda söylüyorum. Tabii bir sürü gündem maddemiz var ama yani şu emekli maaşları bir düzelecek mi? Ne olacak? Çok merak ediyor herkes. Çeşitli söylentiler dolaşıyor etrafta. Ama siz işi yakından takip ediyorsunuz. Temmuz, 1 Temmuz'a da çok az kaldı. Nedir beklentiler emekli zamları tarafında ve tabii SGK emeklileri başka, Bağkur emeklileri başka, emekli sandığı emeklileri başka. Herkese farklı oranlarda zam var. Bu da bir enteresan ama durum böyle. Ne olabilir? Nasıl hesaplanıyor bu arada? Bize anlatır mısınız beklentilerinizi?
2: Tabii emekli maaşlarının hesabında

0: bir formül var. Bu formül 2000 yılından önceki hizmetlere göre bir çarpanla oluşturulan bir aylık var. 2000-2008 yılı arasında hizmetlerinize göre çarpanla oluşturulan bir aylık var. 2008 sonrasında oluşturulan başka bir aylık var. Kişiler emekli olduklarında bu 3 döneme ilişkin hizmetleri olduğu için, EYT 99 öncesini kapsadığı için bu 3 döneminde hesabı alınıyor ve bir aylık hesaplanıyor. Fakat aylıklar çok düşük seviyede kaldığı için 2018-2019 yılında bir taban aylık getirildi. Bu şu an 20 bin lira. İlk getirildiğinde 1000 liraydı, 1500 lira oldu, 2500 lira oldu, şu an 20 bin lira. Yani kişi 20 bin liranın altında alıyorsa, 14 bin lira alıyorsa, 15 bin lira alıyorsa emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılıyor. Şimdi burada şuna bir açıklama yapmak gerekiyor. Şimdi bir asgari ücret üzerinden prim yatıran kişiyle iki asgari ücret üzerinden prim yatıran kişi her ikisi de 20 bin lira almış oluyor. Aslında burada işin perde arkasında, yani iyileştirme yapılırken başka bir adaletsizlik doğuyor. Çünkü kişiler daha fazla prim yatırdıkları halde daha az maaş alıyorlar. Yani 14 bin lira alanla 19 bin lira alan sonuçta günün sonunda her ay 20 bin lira almış oluyor. Ve bu 20 bin liralık alt sınır emekli aylığı yasada düzenleniyor. Yani bunun için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, bakanlık açıklaması yeterli değil. Mutlaka kanunun değişmesi gerekiyor ve kanun değişmeden 20 bin liralık artış Temmuz ve Ocak ayındaki artışlardan etkilenmiyor. Artışlara baktığımızda SSK ve Bağkur emeklileri açısından gelen enflasyon neyse, Temmuz ayında açıklanan ilk 6 ayın enflasyonu neyse bu emekli aylıklarına yansıyor. Şu an için tahmini olarak beklenti SSK ve Bağkur emeklileri için %18,19. TÜİK beklenti anketi sonucunda Temmuz ayında artışları %18,19 olacak. Memurlar için farklı bir durum var. Memurlar enflasyonun altında alacaklar şu anki beklentiye göre. Memurlar için hesaplanan %13,54. Bunun sebebi de memurların toplu sözleşme kanunu var. 4688 sayılı kanun. Memurlarla ilgili toplu sözleşmeyi düzenliyor ve memurlar her iki yılda bir sendikaları aracılığıyla yetkili sendika tarafından masaya oturuyorlar ve 6'şar aylık 4 tane artış belirliyorlar. Ve bu artışlar genelde enflasyonun çok altında kaldığı için memurlarda farklı bir hesap yapılıyor. Dolayısıyla işçi ve Bağkur emeklisi %18,19 emekli aylığında artış görürken memur emeklisi için bu oran 13,54 olarak tahmin ediliyor. Ama burada daha vahim bir durum var. Şimdi biz memurları ikiye ayırıyoruz. 2008 Ekim ayından önce memuriyete girmiş kişiler ve 2008 Ekim ayından sonra memuriyete girmiş kişiler. Bu kişilerin tabi oldukları kanun, usuller, her şey tamamen farklı. Biri 5434 sayılı eski emekli sandığı kanuna tabi, 2008'den sonra girenlerse yeni kanuna tabi. Aylık hesaplamaları farklı, aylık bağlanacak kişiler farklı, bütün tamamen sistem farklı. Fakat toplu sözleşme kanunu 2008 yılından sonra memuriyete giren kişiler de SSK ve Bağkur gibi 18,19 artış alacakken toplu sözleşme kanunu aslında iyileştirme yapacakken burada eski memurlarla bir tutarak eski memurlara yapılan artışın aynısı uygulanır diyerek zaten 2008 sonrasında girenlerin emekli aylıkları daha düşükken bir de bunu daha düşük artışa tabi tutup aslında yepyeni bir mağduriyet ortaya çıkarıyor. 2008'den sonra memuriyete girmiş çok sayıda emekli var. Bu kişiler işte hemşirelik yaparken kadroya geçmiş, belediyede çalışırken kadroya geçmiş, Devlet Demiryolları İdaresi'nde çalışırken kadroya geçmiş, 2011-2012 yılında kadroya geçmiş 30-40 yıl hizmeti olan insanlar var. Bu kişilerin memuriyete geçmeleri avantaj olarak görülürken şu an emekli aylıklarındaki artış kanundaki bir düzenleme nedeniyle aleyhlerine olmuş oluyor. Dolayısıyla SSK ve Bağkur gibi %18 artış alacakken %13,54 artış almak durumundalar Temmuz ayında.
1: Gerçekten biz de her hafta değiniyoruz aslında bu farklılıklara, bu birbirine tutmayan, örtüşmeyen, maalesef adil de olmayan birçok başlıkta baktığımızda yani bunlara müdahale etmek değil mi? Hepsini bir aynı potaya getirmek çok elzem görünüyor ve bir şey yapmadıkça da iş daha çok bozuluyor. Şimdi sizin anlattığınız üzere %18 gibi bir zam beklentisi var şu anda anladığım kadarıyla. Ozan Beyciğim daha fazla olmaz mı ya? Bir tık daha yukarısı olmaz mı? Keşke olsa.

0: Enflasyon daha çok çıkarsa olur.
1: Bak şimdi enflasyon daha ne kadar çıkacak acaba? Peki, peki, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Ama yani emekli için hayat gerçekten zor ve olmaya da devam ediyor galiba. Şimdi transit ticaret konusu var. 7582 sayılı kanunun da cazibesi arttı deniyor. Ne açıdan arttı? Nasıl bir fırsatlar sunuyor acaba? Biz bununla alakalı ne bilmeliyiz? Bize öğretir misiniz acaba?
2: Yani bu uluslararası yatırımcıyı özellikle bu körfezdeki gerginlikten sonra çekmek için hazırladığımız kanunun içerisindeki önemli hükümlerden birisi de buydu. Türkiye hem lojistik gücü anlamında...
1: Emrah çok kalabalık bu kanunların içi.
2: Evet.
1: Bu, felaket kalabalık
2: adı
1: yani.
2: Adı torba kanun yazar.
1: Evet ama çok kocaman bir torba. Ben kaldım taşıyamıyorum oradan oraya koyamıyorum yani. Hep böyle mi olacak?
2: Biz de onun için parti parti anlatıyoruz ya. Her hafta bir şey. Geçen hafta nitelikli hizmet merkezi.
1: Evet gerçekten bu öyle. Bu 7582 sayılı kanunu aç şey gibi yani böyle... matruşkalar vardır ya. Matruşka evet. Gibi açtıkça bir şey çıkıyor içinden. Yani. Peki...
2: Dolayısıyla hem coğrafi olarak önemli bir hub bizim ülkemiz, önemli bir bölge. İkincisi dünyanın önemli lojistik ülkelerinden birisi Türkiye. Yani bu anlamda da Türkiye'nin lojistik sektöründen veya ticaretten, transit ticaretten elde ettiği gelirlerin artırılmasına ciddi bir ihtiyaç var. Bir kere transit ticaret ne halde onu söyleyelim. Transit ticaret dediğimiz şey bir malın Türkiye'nin gümrük bölgesine uğramadan satılması demek. Yani Çin'den alıp Almanya'ya satmanız gibi düşünmen lazım ama arada Türkiye'ye uğramayacak bu. Veya yurt dışındaki bir işleme aracılık yapmak demek. Transit ticaretten anladığımız Türkiye'yi boydan boya geçmesi değil yani. Hani dolayısıyla bu faaliyet aslında dünyada böyle Hollanda gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Singapur gibi bu konudan çok büyük gelirler elde eden ülkeler var. Türkiye de buna çok ciddi şekilde talip. Zaten biz birkaç yıl önce bir adım attık. İstanbul Finans Merkezi'nde katılım belgesiyle İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bu faaliyetleri yapıyorsanız elde ettiğiniz gelirin %50'si kurumlar vergisine tabi değildi bu kanun öncesinde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kapsamı bütün ülkeye yaydık. Yani siz bir transit ticaret faaliyeti yapıyorsanız, bir kez daha söyleyelim transit ticaretten anladığımız ne? Bir yurt dışından satılan malların Türkiye'ye uğramadan başka bir ülkeye satılması demek. Gene yurt dışına satılması demek. Yani müşteri de yurt dışında, mal da yurt dışında. İkincisi de yurt dışı mal alım satımına aracılık yapmak. Mesela İsviçre gibi ülkeler aracılık faaliyetiyle de çok büyük paralar kazanıyorlar. Hiç işe bulaşmadan mesela, hiç lojistiğiyle, malı bile görmeden, sadece faturaların gidip gelmesiyle. Dolayısıyla bu faaliyetlerden birisini yapıyorsanız elde ettiğiniz gelirin %95'i, 100 euro elde ettiniz, 95 eurosu üzerinden kurumlar vergisi ödemeyeceksiniz. Eğer bunu İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yapacaksanız eskiden neydi? %50 idi. Şimdi %100'e çıktı. Hatta mecliste bir değişiklik daha yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek endüstri bölgelerinde yaparsanız da yabancı yoğunluğuna göre o endüstri bölgesinin orada da yaparsanız bu sefer elde ettiğiniz 100 euronun 100 eurosunun üzerinden de kurumlar vergisi ödememiş olacaksınız. Çok oldukça önemli bir şey dediğim gibi Türkiye hem lojistik gücü anlamında hem de stratejik olarak konumu dolayısıyla bu anlamda çok önemli bir ülke. Yani Hollanda açısından düşünürsek mesela Türkiye Hollanda'dan çok daha avantajlı bir konumda coğrafi konum olarak ve lojistik güç olarak söylüyorum.
1: Bu tabii bu işi yapanların Türkiye'ye gelmesi
2: Türkiye'de mükellef olacak.
1: Türkiye'de zaten. Onu sağlayacak. Çünkü tabii zaten o transitlerin bize bir faydası yok, yok. Baktığın zaman. Evet. Hatta yani oradan bir gelir elde edebilirsek ne ala diye
2: lojistiğini
1: düşünüyorum.
2: Yaparsanız bir lojistik gelir elde edersiniz. Yoksa bir komisyon gelir elde edersiniz. Yani evet. Aracılık faaliyeti dolayısıyla bir komisyon gelir elde edersiniz. Ama Türkiye çok kuvvetli bir lojistik ülkesi olduğu için bu iki geliri de elde edebilecek durumda. Yani bugüne kadar bunu çekememiş olmamız aslında bizim açımızdan. Gene Türkiye önemli bir transit ticaret geliri olan bir ülke. Onu da söyleyelim, hakkını yemeyelim. Ama bizim mesela Hollanda'yla, Singapur'la yarışır durumda, Hong Kong'la yarışır durumda olmamız gerekirdi. Coğrafi konumuz muazzam çünkü.
1: Tabii yani canım yani zaman. En önemli artılarımızdan bir tanesi o coğrafi konum zaten iki kıtayı birleştiren bir noktada olmamız. Bir tarafımız Avrupa, bir tarafımız Asya. Yani evet. Çok çok önemli ve zaten hani yıllardır da biz bir Türkiye bir lojistik hub'ı, lojistik merkezi olur mu diye yani ben mesleği başladığından bu yana bunu konuşuyoruz. Yani evet tabii ki çok büyük bir ilgiyi de çekti yıllar içerisinde. Evet, çok iyi performanslar da gösterdik ama bu hub işini de biz gerçekten doğru anladık mı emin değilim. Yani bizim hub olmamız demek buradan güzel bir gelir elde ediyor olmamız gerek. Ve sen bunları bana anlattıkça hep şunu düşünüyorum. altyapıyla ilgili yapacaklarımız çok var.
2: Çok fazla.
1: Yani sadece bizim böyle güzel bir konumda olmamız

0: yeterli değil. Bunların buradan geçiyor olmaları yeterli değil. Onlardan gelir elde etmek için bu tip yapısal düzenlemelere çok ihtiyacımız var değil mi?
1: Hande. Ya çok doğru bir yere dokundun. Biz sektörleri ve işlemleri aslında bütüncül olarak ele almıyoruz. Mesela biz ne konuştuk? Gene bu meşhur 7582 sayılı yasayla ilgili.
0: Yazdım, dövmesini yaptıracağım. 7582. Şuraya yazacağım.

0: Olmaz olur mu? Hem
1: dolayısıyla
0: de çok var.
1: Mesela lojistik sektörü, biz senelerdir tartıştığımız bir slogan var. Taşımacılıktan lojistiğe dönüş diye. Bunu bizim firmalarımız aslında becerdiler. Artık firmalarımızın çoğu global anlamda önemli firmalar. Ama bu anlamda vereceğimiz vergisel teşvikleri veya diğer teşvikleri verirken birazcık selektif davranamıyoruz. Yani eğer ihracatla ilgili bir şey yapacaksanız lojistikten ayrı düşünme şansınız yok zaten. Söz konusu bu dediği, çünkü maliyetlerin çok büyük bölümü zaten lojistik.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla biz buralarda birazcık eksik kalıyoruz. Buralara bir şeyler eklememiz mutlaka gerekiyor.
0: Daha bütüncül yaklaşmak lazım belki de
1: konulara. Evet, mesela yani bu önemli bir teşvik. Türk lojistik firmalarını bu anlamda kullanmamız lazım. Yani sadece biz komisyon geliri elde edeceğiz gözüyle bakmamamız lazım buna. Lojistik firmalarımız da dünyanın her yerinde çalışıyorlar. Teşvik verirken selektif olmaktan kastım şuydu mesela. 2012 yılında çıkan teşvik kararnamesi, bizim 2012 Taksim 3305 sayılı kararnamemiz hani. Mesela tren yoluyla ve hava yoluyla yük ve yolcu taşımacılığını öncelikli yatırımlar arasında koymuştu. Hala öyledir bu arada. Ama bu anlamda biz lojistikçilerimizi mesela tren yoluyla yük taşıma anlamında veya hava yoluyla yük taşıma anlamında ne kadar teşvik edebildik, ne kadar yönlendirebildik, bunları sorgulamamız lazım.
0: Peki, tabii bu bir 7582 sayılı kanun değil ama SGK ile ilgili de bir genelge var. Orada da genelgeleri tabii yakından takip ediyoruz Ozan Bey. Şimdi prim borçlarının tecili ve taksitlendirilmesiyle ilgili. Bu da çok önemli bir başlık aslında. İş dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Özellikle evet, böyle bir konjonktürde çok çok önemli. Ne oldu, ne gibi değişiklikler var bu genelgeyle birlikte? Artıları eksileri nelerdir? Nette bize ne fayda sağlayacaktır? Anlatır mısınız?
2: 2026'ya 15 sayılı genelge yapılandırma ile ilgili bir düzenlemeye gitti. Aslında bu bir yapılandırma değil, toplumda yapılandırma olarak biliniyor ama tecil taksitlendirmesi. Çünkü bizim bildiğimiz tipik yapılandırmada faizlerle ilgili çok ciddi bir indirim yapılır. Taksitlendirmelerde ödenecek ana para çok kolay bir şekilde ödenir. Fakat bu tecil taksitlendirmesi zaten var olan bir şey. Burada 36 aylık bir süre vardı. Bu süre 72 aya çıkarıldı. Burada bir iyileştirme yapıldı. Bir de %39'luk bir faiz oranı vardı. Bu faiz oranı da %29'a indirildi. Yine 1 milyona kadar olan tutarlar için teminat ödenmesi gerekmezken bu 10 milyona çıkarıldı ve kişilerin İşçiler açısından veya kendi Bağkur primleri açısından ya da idari para cezaları açısından 10 milyona kadar olan, 10 milyon Türk lirasına kadar olan borçlarında bir teminat göstermelerine gerek yok. 72 aya kadar da yapılandırma, yani tecil taksitlendirmesi yoluyla %29 üzerinden bir ödeme yapabiliyorlar. Yani burada değişiklik 36 aydan 72 aya çıkan bir taksit süresi, 1 milyondan 10 milyon liraya kadar olan teminatsız tecil imkanı ve %39'dan %29'a inen faiz imkanı. Burada tabii başvuruyu Ağustos sonuna kadar yapmaları gerekiyor işverenlerin ya da kendileri için Bağkur mensuplarının. Bu taksitlendirme için 31 Ağustos son gün. 2026'ya 15 sayılı genelgede geçtiğimiz hafta içinde yayımlandı. SGK tarafından düzenlemeyi de yaptı ve Haziran ayına kadar olan borçların tamamı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Tabii böyle bir durumda işverenlerin eğer rehinli, hacizli bir şeyleri varsa bunlar üzerinde de haciz ve rehin kaldırılıyor. İlk taksidi ödemeleriyle birlikte. İlk taksidi de Ağustos'un sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Bu işverenler açısından neden önemli? Çünkü işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir icra takibine ya da takibe konu olması halinde işini yürüttüğü araçlarla ilgili problemler çıkıyor. Yakalama kararı çıkabiliyor, haciz kararı çıkabiliyor. İşi yaparken kullandığı şeylerle ilgili problem yaşadığında işveren borcu ödemeyi bırakın hayatını idame ettiremiyor. Zaten 2026 yılı başında işverenler açısından prim yükü artırıldı. Aynı zamanda da teşvikler düşürüldü. Burada işveren hem prim yükü bakımından daha fazla maliyete katlanıyor hem de daha önce daha fazla teşvik alırken %4'lük teşvik de %2'ye indirildi. Bir de işçiler açısından 7,5 kat olarak uygulanan prime esas kazanç tavanı %9 kata çıkarılınca işveren açısından maliyetler asgari ücretin artışı kadar, yani %28 kadar artmadı. Kimi işveren açısından yüksek prim düzeyinde işçi çalıştıran işveren açısından %70'leri buldu bu artış. Ama biz sadece asgari ücret artışına bakarak bunu değerlendirdik sene başında. Ama işverenlerin özellikle de nitelikli işçi çalıştıran

0: işverenlerin 7,5 kattan 9,5 kata kadar yükselen sigorta primleri, aynı zamanda azalan teşvikleri ve prim oranlarının yükselmesi işverenlerin prim borçlarını ödemesini de zorlaştırdı. Bu zaten zaruri bir durumdu. Ben bunun ilerleyen dönemde daha kalıcı hale gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü işveren prim borçları her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesinde, veri bültenlerinde, istatistik bültenlerinde yayınlanıyor. Baktığımız zaman her yıl artarak devam eden, katlanarak devam eden bir sigorta prim borçları yükü var. Bunu ödemeden de birçok zorlukla karşılaşıyor işveren. Ödemesi için de bu tip taksitlendirme gibi imkanların sağlanması gerektiği gibi, hatta tabii bu seçim dönemlerinde oluyor, yapılandırmaya da ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü işveren bu primleri ödeyemezse işine devam edemeyecek.
1: Evet, çok çok önemli. Yani güzel olmuş ama ne kadar yeterli olacak onu zaman içerisinde uygulamasında göreceğiz şüphesiz. Bu konuda tabii çok uzun zamandır biz özellikle reel sektörün maliyetlerinin ne kadar arttığını, çalışan maliyetleri tarafında da çok sık karşılaştırma yapıyor iş insanları. Dünyanın farklı ülkeleriyle özellikle Avrupa tarafına bakıyorlar. Bizdeki maliyetler artmış, bir de bunu da içerisine koyduğunuzda ve mevcut finansal sıkılaşmayı da sıkı durup şu da hesaba kattığınızda daha o rakamın artması, borç oranlarının artması çok şaşırtıcı değil. İnşallah yerli yerinde bir düzenleme olmuştur ve faydası da olur. Teşekkür ediyorum Ozan Bey anlattığınız için. Şimdi bir reklam arasına gidelim müsaadenizle. Ondan sonra dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
2: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg TT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Bu Airbnb meselesi vardı, Danıştay'ın kararları. Orada son durum ne oldu? Kiralama yapanların lehine bir durum var galiba şu anda. Maliye bu noktada ne yapacak?
2: Maliye aslında bu konuyla ilgili Maliye'nin ilk başta yayınladığı bir genel yazıyla problem başladı Hande. Hı hı. Biliyorsun bu Airbnb konusu. Özellikle kiralama konusunda, uzun dönem kiralama konusunda kiracı ile ev sahibi arasındaki problemler dolayısıyla özellikle turistik bölgelerde birçok konut sahibi için bir çözüm haline geldi zaman içerisinde. Ancak tabii ki bunun vergilendirilmesi lazım. Vergilendirilmemesi düşünülemez. Bunun için de Turizm Bakanlığı'ndan aldığınız bir belgeyle bu işi yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda bir genel yazı yayınlayıp defterdarlıklara göndermişti zamanında. Hı hı. Bu yazı diyordu ki burada artık bir belge var, bakanlıktan alınmış. Dolayısıyla artık bir ticari organizasyon ve devamlıktan bahsedebilir. Ve bu artık bir ticari kazançtır. Yani bu kişilerin hem gelir vergisi ödemesi lazım hem katma değer vergisi ödemesi lazım diye. Buna mükelleflerin açtığı davaların sonucunda Danıştay'ın verdiği kararda hayır, bu bir gayrimenkul sermaye iradıdır. Yani normal bir ev kirasından farklı bir şey yoktur. Ha bir sene kiralamışsınız, ha bir hafta veya üç gün kiralamışsınız. Dolayısıyla Danıştay'ın verdiği o karara Maliye Bakanlığı itiraz etti. Bu 3-5 ay önce verilmiş bir karardı. Hı hı. Bunun üzerine de vergi davaları kuruldu. Danıştay'ın 3. ve 7. dairesinin ortak karar vermesini istedi ve ortak verilen karar da gene aynı karar Hande, geçtiğimiz günlerde verilen karar. Burada bir ticari organizasyonun varlığından bahsetmek için, bir otel işletmesinden bahsetmek için işte ütü, günlük temizlik, kahvaltı verilmesi gibi şeylerin olmasını arıyor Danıştay aslında. Yani siz burada ticari kazanç deyip hem gelir vergisi alıp hem de yanında KDV tahsil etmeye kalkarsanız bu yanlış olur diyor. Dolayısıyla Danıştay'ın şu anki yaklaşımı, süreç henüz bitmiş değil. Maliye Bakanlığı buna da itiraz edecektir diye tahmin ediyorum. Danıştay'ın yaklaşımına göre bu bir gayrimenkul sermaye iradıdır. Dolayısıyla sadece gelir vergisi ödenmesi yeterlidir. Bir katma değer vergisi ödeyecek bir ticari organizasyondan, bir otel işletmeciliğinden bahsetmek söz konusu değil diyor. Yani turizm amacıyla işletilen bir konaklama tesisi olarak değerlendirmenin zor olduğundan bahsediyor. Ben Danıştay'a daha yakınım bu konuda. Evet. Yani bu işin sürekli yapılıyor olma. Yani şöyle düşünelim, kiralamanın periyodu nedir? Mesela gayrimenkul sermaye iradında kiralama periyodu yazmıyor hiçbir yerde. Yani bir taşınmazı bir günde kiralayabilirsiniz, bir ayda kiralayabilirsiniz, 5 senede kiralayabilirsiniz. Yani orada bir periyot anlaşmazlığı var Hazine ve Maliye Bakanlığımız. Tamam, bakanlıktan belge almalarının nedeni ne diyecek belki izleyicilerimiz? Bakanlıktan belge almanız lazım Airbnb işini kayıt dışı şekilde yapmanız için. O da bu işin kayıt dışı yapılmasını önlemek için getirmiş bir mekanizma. Yani bu iş tamamen yasal olsun. Ben devlete karşı bütün yükümlülüklerimi yerine getireyim. Ama evimi de kısa dönemlerle, diyelim Bodrum'da bir evim var veya ne bileyim İstanbul'un önemli bir Beşiktaş'ta bir evim var diyelim. Daha düzenli bir şekilde buradan bir gelir elde edeyim, gelir vergisini de ödeyeyim dediğiniz zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu bir otel işletmeciliğine birazcık daha yaklaştırıyor. Ama ben de dediğim gibi Danıştay'a daha yakınım. Bu bir gayrimenkul sermaye iradıdır. Herhangi bir KDV mükellefiyetinin olmaması gerekir. Bekleyelim, muhtemelen böyle gidecek bu süreç. Yani Danıştay'daki sürecin böyle gideceğini tahmin ediyorum.
1: Yani Danıştay'ın dediği gibi mi olur diye düşünüyorum.
2: Danıştay'ın son, yani bu konudaki en son bağlayıcı kararı Maliye Bakanlığı bu karara da itiraz edecektir. En son Danıştay'ın en üst mercisi olarak ilgili kurul buna diyecek ki artık son kararım benim budur diyecek. Çok büyük ihtimalle dediğim gibi ticari organizasyon diyebilmek için başka şeylere ihtiyaç var. Yani kiralama periyodu veya kiralanan kişilerin çokluğu bir şeyi ticari organizasyon haline getirmiyor bence veya bir bakanlıktan aldığınız bir izin belgesi.
1: Ben şöyle düşünüyorum, bu bir yeni model. Yani geçmişte böyle bir şey yoktu. Aynı şey taşıma tarafında da geçerli. Kesinlikle. İşte orada da bir dönem bayağı bir gürültü koptu.
2: Tabii.
1: İşte

0: taksiciler bir ayaklandı, bir öbür. Ama bu bir model, yeni bir şey. Bizim yeniliklere adapte olmamız ve eğer artıları var ise, ki vatandaşa da var, devlete de var, kayıt altında da olabilmesi için, mutlaka bunu kayıt dışılıktan kurtarabilmek için daha ortak bir noktada buluşmak gerekir diye düşünüyorum. Benim de şahsi görüşüm bu, ama bir de şeyi merak ediyorum. Yani bu mesela Airbnb'den bahsettik. Bunun başka muadilleri de var bu arada.
1: Tabii. Bir model olarak ondan bahsediyorum.
0: Evet,
1: bir firmadan
0: yani,
1: değil ya.
0: Ama bu dünyanın dört bir yanında çalışan bir sistem. Tabii. Onlar nasıl adapte olmuşlar? Oradaki sistem, vergilendirme nasıl? Baktın mı, biliyor musun onu?
1: Burada temel konu şu. Burada en önemli konu bir mali kayıp, kaçak. İkincisi güvenlik anıtı. Dolayısıyla bunları belgelendirmek, bir resmi makam, ki Kültür Bakanlığı,
0: tabii,
1: Turizm,
0: o şart.
1: Turizm Bakanlığı,
0: tabii ki.
1: Hayır, diğer ülkelerde de böyle. Hı hı. Dolayısıyla bazı ülkelerde lokal otoriteye başvurup bir belge alıyorsunuz. Mesela daha federal ülkelerde, mesela Amerika'da, Almanya'da belediyelerden bu belgeyi alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burayı bir Airbnb işletmesi olarak kiralayacağım. Hı. Dolayısıyla o belgenizi alıyorsunuz, verginizi ödüyorsunuz, oluyor bitiyor. Ama oradaki bakış açısı da bazı ülkelerde farklı olmakla birlikte bir ticari organizasyon, bu bir ticari gelirdir değil, kira gelirdir şeklinde dikkate, evet, alınıyor. Bir de şunu söyleyelim. Biz dolaylı vergilerin çok ağırlıklı olduğu bir ülkeyiz. Yani işin içine, maalesef, dolaylı vergileri soktuğunuz zaman bizde tablo değişiyor.
0: Evet.
1: O açıdan baktığımızda çağın gerisinde kalmamamız lazım. Bunları vergisel olarak da, güvenlik olarak da kavramamız lazım. Ama biz, benim hep verdiğim örnek şudur. Mesela tekerlekli bavullar çıktığı zaman terminallerdeki hamallar isyan etmişler mesela. Yani ama o tekerlekli bavullar şu an hayatımızın her yerinde. Yani şeyin önüne geçmeniz de mümkün değil, değişimin.
0: Evet. Değişme onun yerine başka işler çıktı şimdi. Mesela o arabalar var, işte onları paketliyorsun filan. Eskiden böyle şeyler, evet, yoktu. Her yenilik bir şeyleri bitiriyor ama başka bir şeyleri,
1: mutlaka,
0: de beraberinde getiriyor.
1: Birçok fırsatı
0: açısı
1: getiriyor. Yani siz onu engellemek yerine onu yönlendirmeniz,
0: kesinlikle,
1: gerekiyor. Yani bu biraz önce bahsettiğim paylaşımlı taksi uygulamaları olsun, online taksi uygulamaları olsun, bu Airbnb benzeri kiralama uygulamaları olsun. Çalışanlar için de var biliyorsun. Yani bir evde bir hizmete ihtiyacın var. Bir internet sitesine giriyorsun. Herkesin orada şeyi var. Oradan bakıp kendine uygun birisini seçip evine çağırıp bir şey tamir de ettirebiliyorsun.
0: Tabii,
1: ya, temizlik
0: tabii,
1: de yaptırabiliyorsun.
0: Tabii tabii. Bir sürüsü. Ofisler bunları var kirayabildiğin,
1: tabii
0: artık
1: ki,
0: eskisi gibi olmayan.
1: Çok güzel mesela. Hatta şey ofisler, sanal ofisler var. Sanal,
0: evet,
1: ofis diye bir şey var hayatımızda,
0: evet,
1: artık. Ya bunları yasaklamak yerine, engellemek yerine bence regüle etmek.
0: Kesinlikle.
1: Hem mali anlamda regüle etmek, hem de bence şey çok önemli, tabii güvenlik konusu çok önemli. O anlamda regüle etmek daha doğru. Modern ülkelerin çoğu bunu yapıyor. Biz de bunu yapıyoruz ama başta bir patinaj çekiyoruz hani.
0: Evet.
1: Yani bir 5-6 ay bir kaybediyoruz. Bir sene bir kaybediyoruz, ondan sonra doğruyu buluyoruz.
0: Aslında biz yeniliklere çok açık bir toplumuz baktığın zaman yani.
1: Kesinlikle.
0: Hemen yeni bir şey varsa hemen önce biz bakarız, deneriz. Yani başka milletlerden daha bence
1: kesinlikle
0: bu konulara hevesliyiz ama nedense düzenleme konusuna gelince orada biraz durup bir kafaya iyice oturtmaya çalışıyoruz galiba. Hani her kesimin de nabzını yok çalışıyorlar. Tabii gelir de oradan ne kadar fazla elde edebilirsek kârdır diye bakılıyor ama bu tip uygulamalarda yani uygulamanın yarattığı imkanları, artısını eksisini iyi analiz etmek lazım. Bakalım, izleyeceğiz süreci. Yani bu kadar uzaması bile aslında vakit kaybı diye de düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum yani, çok da bilmeden konuşuyorsam kusuruma bakmayın.
1: Doğru.
0: Ama hani bir vatandaş olarak baktığımda hani neden bu çok kolay çözülebilir? Bir an önce yapalım biz bunu. Güzel bir fikir bu.
1: Kesinlikle.
0: Diye düşünüyorum. Mesela yurt dışına falan gittiğimde arkadaşlarımın orada ta yıllar öncesinden beri yaptığını biliyorum. Ne kadar güzel bir fırsat diye düşünmüştüğüm var. Ha, biz bu konuya ne kadar, gençler daha yatkın. Belki daha hani belli bir yaşın üzerindeki kişiler istemeyebilirler ama gençler çok yatkınlar buna. Hem bu tür kiralamalara yatkınlar hem de bu tür kiraya.
1: Ekonomi çok hızlı ilerliyor.
0: Çok,
1: ve dijitalizasyon,
0: evet,
1: zaten bakarsan,
0: kesinlikle,
1: şunu da kısacık ekleyeyim.
0: Tabii.
1: OECD'nin gündeminin odağındaki en önemli konulardan birisi ne biliyor musun? Dijital ekonominin vergilendirilmesi. 2013
0: olmalı
1: yılından
0: da zaten
1: beri. Yani dijital ekonominin vergilendirmesini tartışırken bu tip yeni şeylere de hep hazır olmalıyız. Çünkü biz hep gerisinden gideceğiz.
0: Bu artık eskidi Emrah. Bu yeni
1: değil.
0: Yenisi yapay zeka.
1: Evet.
0: Şimdi orada daha neler çıkacak karşımıza.
1: Tabii, tabii.
0: Oradaki güvenlik sorunları çok daha büyük baktığın zaman. Yeniliklere açık olup hızlıca, zekice onları kendi lehimize çevirmek,
1: çevirdim,
0: yönlendirmek çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten. Takip edeceğiz. İlerleyen günlerde zaten yeni,
1: aynen,
0: bir şey olursa sen bize aktarırsın.
1: Eminlikle.
0: Ozan Beyciğim, keşke burada olsaydınız, uzakta kaldınız, sohbetin uzağında kaldınız Ankara'larda. Şimdi var mı sizin bir değer?

0: değerlendirmeniz bu konuyla ilgili olarak size nasıl geliyor kulağa?
1: Airbnb uygulamasını biraz genelleştirip ifade etmek gerekirse bizim ülkemizde şöyle bir problem var. Şimdi idarenin kaynağı kanundur. Yani idare yasalarla ilerler. Ama bunu her bürokratın anlayacağı şekilde şöyle söyleyeyim. Genelgeler esastır. Dolayısıyla idareler yeni çıkan kanunlara ya da yeni durumlara ilişkin düzenlemelere mutlaka ama mutlaka eskiden yaptığı bir şeyi genelgeye hüküm olarak koyuyor. Şimdi isim vermeyeceğim tabii de eski başbakanlarımızdan biri tam dijitalleşme döneminde evraklar taranacak, arşivlenecek. Müsteşara şöyle bir talimat veriyor, başbakanlık müsteşarına. Hepsinin fotokopisini çektiniz değil mi? Şimdi bizim bürokrasimizde böyle bir tavır var. Yani yasa size diyorsa ki evin var, bu şekilde olacak, bu şekilde kiraya verebilirsin. Maliye mutlaka ona yeni bir hüküm getirip 10 gün öncesinden şu evrakı alıp muhtara onaylatmak kaydıyla diyor. Siz istediğiniz kadar yasadaki hakkı gerçekleştirmiş olun. Oradaki o imzayı, o mührü aşamadığınız sürece ya da sosyal güvenlik kurumu bir konuda teşvik çıkarıyor. İşte 100 kişi çalışacak, iş kazası olmayacak ama sosyal güvenlik kurumu mutlaka bu belge alınmış olacak yoksa bu parayı ödemem diyor. Aslına bakarsanız bu Türkiye'de iş mahkemelerinin sosyal güvenlik açısından iş yükünü, vergi mahkemelerinde vergi hukuku açısından iş yükünü çok net bir şekilde tanımlıyor. Yani bunu bir avukat olarak söylüyorum. Ben açtığım birçok davayı açtıktan sonra neden bu davayı açtım diye kendime sorduğum çok kez oluyor. Ya da bir yeminli mali müşavir açısından da biz bunu niye yapıyoruz sorusunu her zaman için idarede yani bürokraside karşılığı şu. Biz uygulamayı böyle yapıyoruz. O nedenle gerek Airbnb olsun ya da gerek paylaşımlı taksi olsun yapılan her yenilik, yapılan her yeni düzenleme idarenin kimsenin içinden çıkamayacağı yeni bir belge istemesiyle, yeni bir kural getirmesiyle zaten işin en başında tıkanabiliyor. Yani Türkiye'de bürokrasinin de yasayla uyumlu olması gerekiyor. Bürokrasi yasanın önüne geçmiş durumda ülkemizde. O nedenle bu sorunları yasalar çıksa da yaşıyoruz.
0: Evet, önemli bir şey söylediniz. Doğru, belki en başından bu yapının değişiyor olması lazım. Aşacağız ama ya ben inanıyorum yani. Kesinlikle. Böyle böyle gideceğiz ama biraz hızlansak fena olmaz. Çünkü dünyada gelişmeler çok çok hızlı artık. Dediğiniz gibi o uyumsuzluklar, o ağır aksak. Yani bugün Avrupa'yı konuşuyoruz değil mi? O bürokrasisinin ağırlığının bugün onları nasıl dünyadaki yarıştan geri bıraktığından bahsediyoruz. Koskoca Avrupa'dan bahsediyoruz yani. Sonuçta gelişmiş bir ülkeler birliğinden bahsediyoruz. Biz nihayetinde burada gelişmekte olan bir ülkeyiz. Onlardan daha hızlı olabilmemiz lazım. Birçok konuda hızlıyız ama bence biraz daha elimizi çabuk tutup o hıza yetişebilirsek şahane olacak. Şimdi Ozan Beyciğim bir önemli konu daha var burada. Bakıyorum notlarıma. Bu doğum ödeneğiyle ilgili. Doğum ödeneğinin süresi uzatılmış anladığım kadarıyla. Bizim izleyicilerimiz arasında bu konuyla ilgili de hep bize soru soranlar var. Nedir orada durum? Süreler uzatıldı. Başka?
1: Doğum ödeneği dediğimiz kadın sigortalının doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta işe gelememesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödediği bir prim var. Kısa vadeli sigorta kolu. Bunun üzerinden bu risk karşılanıyor. Çünkü işe gidemediği için Sosyal Güvenlik Kurumu bir ödeme yapıyor. Bu ödeme 8 artı 8, 16 haftayken 24 haftaya çıkarıldı. İkiz, üçüz, dördüz gebeliklerde yani çoğul gebelik dediğimiz durumlarda 18 haftadan 26 haftaya çıkarılmış durumda. Yani ödenek süresi arttırıldı. Bu bakımdan doğum yapan kadının daha fazla dinlenme imkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan daha fazla ödenek alma imkanı sağlandı. Ve bir de devam eden ödenekler var. Bu devam eden ödeneklerin de otomatik olarak tekrar başvuru yapmadan ödenmesi imkanı sağlandı. Fakat burada çok da bilinmeyen bir husus var. Aslına bakarsanız işçi açısından İşe girmek ve işten çıkmak işverenin elinde olan bir şey. Yani işveren tarafından bu bildirge veriliyor. Şayet kadın sigortalı doğum yaptıktan hemen sonra işveren onu işten çıkarırsa aslında yasa gereği kanunen buna imkanı olduğu halde Çünkü çalışmadan önce yeterli süreyi sağladığı halde işten çıkışından 10 gün sonra sigortalı niteliğini kaybettiği için bu ödeneği alamıyor. Bu çok bilinen bir şey değil. Az önceki sunumumda söylediğim genelgelerle getirilmiş bir şey. Bu maliye sistemimizde de, sosyal güvenlik sistemimizde de çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Yani yasayla siz 24 hafta değil, 124 hafta da verseniz bir genelgeyle sizin işten çıkarılmanız halinde bu niteliği kaybettiğiniz, öncesinde ne kadar çalıştığınızın öneminin olmadığı dile getirilip bu ödemeden mahrum kalabilirsiniz. Aslında bunlara küçük dokunuşlar gerekiyor ama bu küçük dokunuşları yapabilecek büyük bir enerji lazım. Çünkü çok fazla küçük dokunuş büyük enerjiyi gerektiriyor. Burada özetlemek gerekirse 16 haftalık doğum sonrası ödenek 24 haftaya çıkarıldı ve burada çoğul gebelik içinde yine 18 olan 26 haftaya çıkarıldı. Böyle bir düzenleme getirildi. Ama dediğim gibi yine mağduriyet yaşayan kadın sigortalıların sayısı da az değil.
0: Evet, maalesef öyle. Şimdi biz geçen hafta da biraz konuştuk, kamuoyunda da çok konuşuluyor bu sahte sigortalılık, sahte emeklilik denetimleri konusu hala da gündemde. Nedir orada son durum? Hala SGK'nın önemli gündem başlıklarından bir tanesi galiba.
1: Geçtiğimiz ay 12-18 Mayıs arasında Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor ve bir gündem belirleniyor. Bu yılki gündem de kayıt dışılıktı. Buradaki kayıt dışılıkla mücadeleden kasıt iki anlam taşıyor. Birincisi, çalıştığı halde sigortalı gösterilmeyen kişiler. Diğeri de çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde bu sorunu, iki sorunu aynı anda yaşayan bir ülke ben tecrübeme dayanarak görmedim. Çünkü ya insanlar sigortasız çalıştırılıyordur. Mesela Uganda'da sigortalılık oranı %13. Bizde bu oran %75, %80'lerde. Yani ya sorununuz sigortalı gösterilmemektir ya da diğeridir. Ama bizde ikincisi daha büyük problem, çünkü bizim yasalarımız, emeklilik yasalarımız her ne kadar 2008 yılında birleşmiş olsa da SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Tarım Bağkuru, Banka Sandıkları gibi çok sayıda kanun devam ediyor. 2008 yılından önce girişi olanlar için. Ve bunların emeklilik için gereken şartları tamamen birbirinden farklı. Örneğin SSK'dan emekli olmak için 5300 gün, 5450 gün yeterken Bağkur'dan emekli olmak için 9000 gün toplamanız gerekiyor. Emekli aylığınız daha düşük oluyor. Ya da herkes 20 bin lira alıyor. Şimdi böyle bir durumda Bağkur'a tabi olan kişi kendisini sigortaya atmak istiyor. 3,5 yıl sigortada çalışıp emekli olmak istiyor. Evet. Fakat şöyle bir risk var. Sahte sigorta her zaman çıkabilir. 2021 yılından 2025 yılına kadar ben soru önergelerini de taradım. Türkiye'de sorulmuş ne kadar sigortalılık iptali yapıldı diye. 2021 yılında 106 bin üzerinde kişinin sigortası iptal edilmiş. 2022 yılında 124 bin, 2023 yılında 88 bin, 2024 yılında 94 bin, 2025 yılında ise yaklaşık 150 bin kişinin sigortası iptal edilmiş. Bunun anlamı, bu kişiye emekli aylığı bağlandıysa emekli aylığı da iptal ediliyor. Diyelim ki 3 yıldır emekli aylığı alıyordu, ki genelde EYT'lileri konuştuğumuz için 2023 Nisan'da bağlandı bu aylıklar. 2023 Nisan'dan itibaren bütün aylıklar iptal ediliyor. Hepsi faizli olarak borç çıkarılıyor. Ve şöyle de bir risk var. Tabii kişinin ekranında Sosyal Güvenlik Kurumu artık onu S olarak görüyor. Çünkü 3 tane kod var. Ş kodu şaibeli, K kodu kontrollü, S kodu da sahte. Sahte sigorta varsa bu denetim sonucu iptal edilmiş demektir. Ama bu denetime bazen denetim görevlisinin gitmesine bile gerek yok. Çünkü bir berber dükkanında 20 kişi gösterilmiş aynı anda. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Veya bir şirket kurulmuş, ki genelde bunu gurbetçileri dolandırmak için 2019 yılında yaptılar. Çok sayıda gurbetçi bundan dolayı mağdur oldu. Şirket aynı anda sadece bir büroyken 150 kişiyi, 200 kişiyi aynı anda sigortalı gösterdi. Bu kişiler için 3-5 günlük sigorta yetiyordu. Sonra bunların primlerini de ödemedi. Bu kişilerden para da aldı. Sonra 2024 yılında, 2025 yılında bu kişiler emekli olduktan sonra bu sigortalılıkların hepsi silindi. Çünkü bu sigortalılık esnasında bu kişiler Türkiye'de değildi. Sosyal Güvenlik Kurumu yurda giriş çıkış kayıtlarını inceliyor. Çünkü emniyetle yaptığı protokol gereğince kişinin Türkiye'de mi değil mi olduğu görülüyor. O esnada, çalıştığı göründüğü esnada Türkiye'de değilse o sigortalılık iptal ediliyor. Denetime çağrılıyor ama sonuç itibariyle öyle bir sigortalılık olmadığı için sigortası iptal ediliyor. Borçlanmaları SSK'dan Bağkur'a geçiyor. Aslına bakarsanız bu kadar karmaşık kanun arasında vatandaş ne yapacağını bilemezken evet bazı hukuka aykırılıklar yapıyor. Ama maalesef kamu kurumları da biraz pusuda yatıyor. Yani belli tarihler var. Bunları söylemeyeceğim tabii ki ama bunu ben biliyorsam Sosyal Güvenlik Kurumu da biliyor. Bu tarihlere denk gelen emeklilik yoğunlaşmaları başladığında bu tarihlerle ilgili bu gerçek sigortalı mıydı, bu değil miydi diye kimi zaman 20 yıl sonra, kimi zaman 30 yıl sonra tekrar denetim yapılacak. Evet, bu denetim sonrasında da birçok kişinin sigortası iptal edilecek, emekli aylıkları iptal edilecek, geriye doğru faiziyle borç çıkacak. Yani geçtiğimiz yıl 2025 yılında 146.900 civarında bir sahte sigorta tespiti var. 146.000 kişinin sigortası sahte diye tespit edilmiş bir yıl içerisinde. Önceki yıllarda da yakın ama en çok geçen yıl olmuş. 146.900 civarında bir sigorta iptali var. Bunların arasından yarısından fazlasının da emekliliği iptal ediliyor.
0: Evet, yani ağır bir cezalandırma orası kesin. Ama keşke en başından bunlar kontrol edilse ve denetlense. Yani her iki taraf içinde, yani bu burada bir sorumluluk almayan var ise cezasını da çekmesi makul. Ama işte dediğiniz gibi biraz da böyle şok durumu var, yani çok kötü bir şey gerçekten. Peki, çok teşekkür ediyorum Ozan Beyciğim, sağ olun bize katıldığınız için, çok memnun olduk. İnşallah tekrar buluşuruz. Ankara'ya çok selamlar. Emrahçım her zamanki gibi şahaneydi, çok teşekkür ediyorum. Evet, böylelikle ekonomik görünümü tamamladık. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda haftayı kapatacağız her zaman olduğu gibi sevgili Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la.
2: Bloomberg GT Radyo.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 kamikaze saldırı drone'u fırlattığını, dronlardan birinin bir kargo gemisinin üst güvertesine isabet ettiğini söyledi. Trump, Truth Social paylaşımında hasar meydana geldi ancak gemi yoluna devam edebildi. Diğer 3 drone'u düşürdük. Açıkça bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın finansmanını güçlendirmek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi tarihsel olarak düşük düzeylere yakın seyrini sürdürdü. Endeks 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında gerileyerek 87,3 değerini aldı. BDDK ve Turkey Data Monitor verilerine göre 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme oranlarında Haziran ayında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Tüketici kredileri yeniden hız kazanarak %40,9'a yükselirken ticari kredi büyümesi %20 seviyesine geriledi. New York Times, şirketin karar alma sürecine dahil olan 3 kaynağa dayandırdığı haberinde OpenAI'ın halka arzını 2027 yılına kadar erteleme eğiliminde olduğunu bildirdi.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem gününde önce fiyatlamalara bakalım. Gelin birlikte rakamlar ne anlatıyor hep birlikte görelim. Evet, şu anda dolar TL'de 0.14 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafında da %0.27'lik bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Euro dolar çaprazında ise %0.14 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 1.13.86'dan geçiyor işlemler. Evet, yine grafiklerde bir sıkıntımız var anlaşılan. İki gündür böyle bir hata yaşıyoruz ama program içerisinde bakarız tekrar rakamlara. Şimdi araştırma masasına dönelim. Bu akşamın notlarını Bloomberg HT araştırma analisti sevgili Elif Canseven'den alacağız.
1: 26 Haziran Cuma günü ve şu an saat yaklaşık 17.30 ve şu anki verilere baktığımızda, piyasa hareketlerine baktığımızda ana eğilimin riskten kaçış yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Ve sabah özellikle Asya seansında gördüğümüz devre kesicilerin işleme alındığı bir seansın arkasından aslında piyasaların bugün hem hafta içi gelen bir Micron bilançosunun beklentilerin üzerinde gelen geleceğe dönük satış tahminlerini hem Apple'ın çip tarafındaki fiyat artışlarıyla beraber piyasadaki ürünlerine olan fiyat artışının değerlendirildiği ve bunun yanında da OpenAI'ın halka arzının 2027'ye kadar sıçradığı bir piyasa hareketliliğini gördük. Fakat asıl dikkat çekici olansa dün gelen PCE verilerinden sonra piyasanın bugün artık Fed'e olan beklentilerini, Fed'in şahin kalması yönünde olan beklentilerini bir miktar aşağı yönlü kırmış olması olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar bugün Fed'e karşı daha ılımlı bir 2026 ikinci yarısı bekliyor. Fakat baktığımız dolar endeksine baktığımızda ise bir miktar aşağı yönlü hareketin korunduğunu söyleyebiliriz. Hala 101'in üzerinde değerlenmeye devam ediyor. Fakat 101'in üzerindeki fiyat hareketliliği hala devam ediyor. Fakat baktığımızda bugün bir miktar daha 101.20'lere kadar aşağı gelmiş durumda. Ama Trump'ın asıl dikkatimizi çekense Trump'ın girişinden itibaren, yani artık ikinci döneminin başlamasından itibaren dolar ne şekilde görev aldı? Buna baktığımızda 2024 Kasım seçimlerinden, seçimin kazanmasının arkasından göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar olan dönemde Trump'ın verdiği vaatler ve politikanın daha iyiye gideceği, bundan sonraki ekonomik sürecin daha pozitif ilerleyeceğine dair olan beklentilerin bir miktar doları endeksini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Arkasından gelen dış borçların yükselmesi ve aslında maliyetler üzerinde yüksek maliyetler, şirketler üzerinde yüksek maliyetleri tetiklemesi gibi sebeplerden dolayı bir miktar daha doların piyasadaki güven algısının yıkıldığını ve bir miktar daha aşağıya gelmesi burada söz konusu olan durumlardan bir tanesi. Tabii ki de en önemlisi olansa 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık %10'a kadar bir değer kaybeden dolar tarafının özellikle Nisan 2025'te tarifelerin hayatımıza girmesiyle beraber, ki Liberation Day dediğimiz tarife şokuyla beraber dolar endeksinde de aşağı yönlü hareketlerin korunması ve artık Trump trade'den daha çok sell Amerika moduna piyasanın bir miktar daha geçmiş olması. Yani Amerikan ürünlerinden çıkış temasının bütün küresel piyasalara yansıması. Savaş dönemine geldiğimizde ise artık dolar endeksinin değer kaybıyla beraber takip ettiğimiz emtialar tarafında savaş döneminin gelmesiyle beraber bir aşağı yönlü hareket takibi ve bunun yanında da güçlenen bir dolar seyrettik ve bugüne geldiğimizde artık 101 dolarlara ulaşmış bir dolar endeksi seyrediyoruz. Keza değer artışı bugün dalgalı seyri olsa da savaş döneminde ciddi yukarı yönlü hareketlerinden söz ediyor olmuştuk. Bundan sonraki süreçte piyasalar oldukça volatil. Trump cephesinden ve jeopolitik risklerden gelen en ufak bir haber akışıyla beraber dalgalı seyrini sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte de hem gelen ekonomik verilerle, hem yapılan açıklamalarla, hem de jeopolitik durumların, jeoekonomik durumların ne yöne gideceğine dair olan beklentilerle beraber dolar endeksini takip etmeye devam edeceğiz.
0: Evet, Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Aslında güzel bir özet yaptı bize. Şimdi galiba rakamlara bakabileceğiz. Bir bakalım, gelin hep birlikte. Evet, şu anda gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Kurlar tarafını, pariteyi biraz önce paylaşmıştım sizinle, yukarı yönlü hareketler görüyoruz hafif de olsa. Borsa İstanbul bugünü 0.10 kadar bir primle tamamladı. 14.274 oldu haftanın son işlem gününde kapalı seviyesi. Devam edelim. Evet, Avrupa tarafı ise satıcılı bir gün geçirdi. Tüm merkez borsalarda kapanış itibariyle yön negatifti. Londra FTSE 100 kapanışta %0,21, Paris CAC 40 %0,55, Frankfurt DAX %1,29 ve İtalya FTSE MIB tarafı da %1 kadar kayıpla günü tamamladılar. ABD tarafı da satıcılı. Dow Jones'da %0,13, S&P 500'de %0,15 ve Nasdaq tarafında da %0,31'lik geri çekilme görüyoruz an itibariyle. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. 10 yıllıklarda 4,37'deyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,12. ABD 2 yıllık tahvilinde ise %4,08'e kadar geri çekilmiş bir getiri seviyesi görülüyor. Son olarak MTI'ye bakalım. Altında yön yukarıda, bayağı sert kayıpların ardından iki gündür bir miktar toparlanma var diyebiliriz. Konuşacağız birazdan detaylarını. Ons altında %0,97 kadar, %1'e yakın bir prim var. $4,065.81'den geçiyor işlemler. Gram altında $6,100.80 seviyesindeyiz. Orada da %1,19'luk yukarı yönlü bir hareket var. Bitcoin'de 59.775 seviyesinden geçiyor işlemler. %0,69 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Aynı şekilde Ethereum tarafında da %0,9'luk bir yukarı yönlü hareket var. Şimdi terminalden onu da gördüm, hemen aktarayım. Petrolde yön aşağıda olmayı sürdürüyor. Brent'te $71.74 seviyesindeyiz. %4,68'lik bir geri çekilme var. NYMEX tarafında ise %3,96'lık bir geri çekilmeyle yeniden $70'ların altındayız. $69.08 seviyesi karşımıza çıkmakta. Evet, rakamlar böyle. Şimdi küresel piyasalarda her cuma akşamı olduğu gibi şapşahane konuklarımla haftayı kapatacağız. Sevgili doçent doktor Derya Hekim ve çok sevgili Abdurrahman Yıldırım burada. Abdurrahman Yıldırım kendi dijital ikizini yapacak, şöyle dedi.
2: Ya yapma, kar suyu kaçırma.
0: Dolandırıcıların şeyi. Biz Derya ile konuşurken ona baskı yaptık. O da böyle gözlerini açarak baktı. Ya yaparsın, o kolay diyor ama bilmiyorum o kadar kolay mı. Düşünsenize böyle üçümüzün ikizleri burada sizin karşınızda. Değişik olur yani. Yapıyorlar şimdi böyle
3: evet,
0: şeyler.
3: Evet, başladılar.
0: Ama biraz zaman var bence. Hala bazı şeylerin yerli yerine.
2: Zaman oturması. Yok başlıyor.
0: Nasıl yok?
2: Şarkı, türkü vesaire her türlü şeyi yapıyorlar.
0: Şarkı, türkü. Evet ya, onlar ne kadar çok
2: yani,
0: yapıyorlar
2: çim,
0: öyle.
2: Film çekiyor yani.
0: Evet.
2: Dizi film.
3: Ne gerçek yani. Ne dijital.
0: Ama orijinal.
2: Milyarlarca dolarlık harcamaya gerek yok.
0: Orijinallik kayboluyor. Bir süre sonra hepsi birbirinin benzeri olursa şaşırmayın yani. Yaratıcılık nerede? O kayboluyor. Bilmiyorum. Çok uzun konu bu. O değil de Kadir İnanır hayatını kaybetti. Evet. Çok üzüldüm ben.
2: Vallahi, ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Yani filmlerini de izledik. Sonra sosyal yaşamda ara ara bir araya da geldik.
0: Öyle mi?
2: Her toplantıya girdiğinde şöyle bir eserdi.
0: Ya.
2: Yani bir kızgınlıkla başlardı.
0: Öyle mi?
2: Sonra yavaş yavaş.
0: Böyle yani ben hiç şahsi olarak bir araya gelme imkanım olmadı. Ama uzaktan böyle bir çok karizmatik bir kişiydi. Allah rahmet eylesin tekrar. Ama aynı zamanda da böyle bir ürkütücüydü yani. Böyle her an bir şeye sinirlenecek gibi bir hali vardı.
2: Hayır, bütün toplantılara, bütün ne kadar varsa hepsine sinirlenerek.
0: Allah Allah.
2: Evet, aynen. Daha sonra birkaç cümleden sonra yavaş yavaş normal düzeye doğru geldi. Evet.
0: Öyle bir.
2: Yani sert giriyor, sonra yumuşuyor.
3: Aslında nispeten de genç değil mi?
0: Yani genç tabii ya. Yaşında. Genç insanlar 100 yaşından önce evet. Ölmüyor artık yani. Yani. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. 77 galiba.
3: 77
0: değil
3: yaşında vefat
2: ediyor. Yani erken. Normal yaş yani.
0: Normal.
2: Çünkü
0: değil
2: şu
0: yani.
2: Anda erkekler için 77, kadınlar için biraz daha fazla. Yani Türkiye ortalama yaş bekleniyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla normal hayatını yaşamış denebilir yani Türkiye şartlarında. Tabii bireysel olarak daha uzun yaşayabilirdi diyelim.
0: Evet, evet. Rahatsızdı takip ettiğim kadarıyla uzun süredir. Sana bir soru soracağım. Biz çocukken hep sorardık birbirimize. 3 tane jön var biliyorsun.
3: Evet.
0: Kadir İnanır, yine Allah rahmet eylesin Tarık Akan, Cüneyt Arkın.
3: Evet.
0: Sen hangisini beğeniyordun? Ama bu çok önemli bir soru. Herkes de var ya. Şey, Abdurrahman abiye sormayacağım herhalde,
3: evet,
0: bunu sana soracağım.
3: Tarık Akan.
0: Ya ben de. Vallahi gerçekten hep favorim oydu yani. Allah
3: evet, onu da erken kaybettik.
0: O da erken yani. Cüneyt Arkın çok yakışıklıydı. Bana göre fazla yakışıklıydı. Kadir İnanır bir ürkütücüydü. Hafif böyle maçoluk falan hani öyle bir şey. Tarık Akan böyle tatlı lokumdu yani.
2: Yok o filmlerde duruş. Öyleydi.
0: Ha, aslında biraz, gerçek hayatta bilmiyorum canım.
2: Biraz, biraz sert bir insandı. Yani.
0: Tarık Akan da.
2: Evet
0: yani kendi özel hayatındaki duruşunu falan biliyorum ama.
2: Kendisiyle de bir röportaj yapmışlığım var ya.
0: Öyle mi?
2: Bir de her türlü yerde sürekli çalışıyor böyle. Örgütlüyor insanları falan.
0: Evet.
2: O işte sinemacıların var. Yürüyüşünde vesaire evet. Hakların almasında falan böyle sürekli herkesi hizaya koyacak, dizecek falan. Kendisiyle bir röportaj yaptım Cumhuriyet'te. Reddedemedi tabii Cumhuriyet olunca. Hmm. Burada yani elbiselerini değiştirirken bir yandan da konuştuk. Yani o kadar zamansız çalışıyor böyle sıkışık falan. Cevap vermişti yani aklı başında bir insan.
0: Aslında üçünün de şimdi yönetmenim Selçuk da bizim sohbetimize katıldı. Diyor ki üçünün de bir toplumsal duruşu vardı.
3: Evet,
0: yani
3: kesinlikle.
0: Hani sadece böyle o hani güzel romantik filmlerdeki görüntüleri değil. Hani biz kadınlar hele ki genç kızken o taraflarına daha çok bakıyorduk tabii ama bir sosyal duruşları da vardı hepsinin.
2: Tümünün vardı. Yani vardı. Cüneyt Arkın'ın yok muydu?
0: Onu
2: yani
0: da istiyorum.
2: At üzerinde
0: hepsini,
2: sürekli
0: hepsini.
2: Hayatı geçti tabii, filmlerde tabii. Ama... Yani son derece işte kişilikli.
0: Sosyal
2: diyeyim.
0: Meselelere duyarlı.
2: Evet.
0: Çok çok yani, önemli insanlardı hepsi.
2: Yılmaz Güney daha da farklı bir tip tabii.
0: O bambaşka bir şey. Baktığımızda. Bir noktada ekonomi konuşacağız merak etmeyin. Şimdi biraz önce Elif de özetledi. Rakamlar da aslında bize çok şey anlatıyor. Bu hafta herhalde piyasalar tarafında sevgili Abdurrahman Yıldırım en dikkat çekici olan bizim barometrenin yaşadığı düşüş petrol tarafında ve altın tarafında altın gümüş özellikle yani orada da gördüğümüz sert geri çekilme ya o şimdi iki gündür bir miktar toparlama var ama çok kuvvetli bir geri çekilme yaşandı orada. Bir kere bu fiyatlamaları nasıl okumak lazım? Oradan başlayalım ve devamında bir miktar toparlanma geliyor bu böyle devam edecek mi yoksa biz daha düşük seviyeleri görebilir miyiz o taraflarda ne dersiniz?
2: Görebiliriz ama önce yükselişi göreceğiz. Yani şu anda bir tepki şeyine geçti. Hmm. Tepki ama bu. Yani bir uzun vadeli yükselişin başlangıcı değil. Bir tepki, bu tepki neye tepki? 5400'den 4000'in altına tabii. Gelmesine verilen bir tepki. Bu tepki biraz gidecek belki 4500 belki daha yukarı. Ama oradan da yine bence satışlar gelecek. Çünkü nakit kraldır. Bu dönemi yaşıyoruz. O da dolardır yani. Doların değerlenmesine bakın. İşte ondan sonra altın ve bütün emtiaların satılmasına bakalım. Aynı şeyi görüyoruz. Hisse senetleri de satılıyor. Ama daha da çok en çok prim yapan yerlerde ve sektörlerde satılıyor. İşte diyelim ki Güney Kore yani %100'ü aşmış böyle bir, hatta bu yıl aşmış yani. Dolayısıyla yani bir günde %10 hatta seans içinde %10 düşüyor. %10 yükseliyor. Dolayısıyla Güney Kore borsasında belki kısmen Tayvan borsasında ondan sonra Nasdaq'ta ve kısmen bu muhteşem yedili de bazı satışları görebiliriz. Bu sürebilir de bir miktar. Bu yaz ayı yorgun gibi görünüyor küresel piyasalar biraz. Biraz da fazla ileri gittiler. Dolayısıyla beklenti de bitti. Yani savaşın bitmesini bekliyorlardı. Aşağı yukarı sonlandı işte. Görüşmeler de başladı. Petrol ise düştü. Şimdi faizi düşürmeye sıra geldi. Senaryo öyle işleyecekti. Ama orada işte yeni Fed yönetimi ben faizi indirmeyeceğim dedi. Koşullar da onu gerektiriyor zaten. Dolayısıyla dolar değerlendi. Amerika'da faizler yukarı gitti. Her şey karıştı. Bunun dışında herhangi bir şey de yani ne diyeyim jeopolitik risk de ortaya çıkmış değil. Ama fiyatlar zaten o risk ortadayken gayet işte kendini buldu. hak ettiği yerleri belki fazlasıyla da geçti. Dolayısıyla gerçekleşme olduğu için şimdi biraz kar satışlarıyla karşılaşıyoruz. İşte Mayıs ayında derlerdi genelde ama son yıllarda olmuyor. Artık Haziran ve Temmuz.
0: İklim işte, değişikliği.
2: Evet, iklim değişikliği biraz böyle kayarak gerçekleşiyor. Belki tek bizi Türkiye olarak ilgilendiren ve sevindiren yönü petrolün 70 dolara doğru gelmesi. O hakikaten biraz hani beklenmedik şekilde hızlı düştü. Evet. Orada herhalde bir Trump'ın parmağı var gibi geliyor bana. Yani her nedense mi? Trump hakikaten çok eleştirdiğimiz diyelim yani bizim de başkalarının da bir lider ama yaptıkları nedense Türkiye'ye çok yarıyor çoğu zaman. Yani çok az işte Türkiye dokundu, o Türkiye ekonomisini hedef aldığı zaman var mesela o hariç ama yaptıkları Türkiye'ye müthiş yarıyor. Dolayısıyla burada
0: son 3 aydır hop oturduk hop kalktık pek bir yaramadı enflasyonu ama aldı işte, bir yerlere götürdü.
2: Yani bu yani 150-200 dolar konuşuyorduk petrolde. Evet. Niye olmadı? Bence orada da yine Amerika'nın bir parmağı var. Hmm. Tamam Çin'de yardım etti. Fazla şey almadı. Ama Amerika'da yani savaşı da düzgün yaptı. Kontrollü. Yani gidip bütün o petrol tesislerini vurup darmadağın etmedi havadan. Evet. Yani evet. Dolayısıyla Amerika'nın çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları sanki örtüşüyor. En azından petrol konusunda. Dolayısıyla bize bundan sonra petrol yardım edecek gibi görünüyor.
0: Peki petrol fiyatlarının daha da geri çekilmesini bekler misiniz? Çünkü şimdi öyle yorumlar da alıyorum ben. Mesela İran yeniden oyuna girecek ve daha fazla bir arz olacak. Dolayısıyla daha da düşük petrol fiyatları söz konusu olabilir diyenler var. Siz ne dersiniz?
2: Daha da düşük olur da orada kalır mı? Bu aynen şey gibi yani cycle. Aşağı doğru iner bazı beklentilerle ve şeylerle ama orada kalamaz. Yani 60 dolarlara iner. Yani 70 doların altına iner. 60 dolarları tam görür mü bilemem. Ama oradan tekrar biraz yukarı gider. Ama bu gidiş hani 100 doları bulmaz diyelim bu koşullarda. Yani gelir 70'li dolarlardan bir yerden yine tersine döner. Böyle yatay hatta ana eğilimi düşüş yönünde ama dalgalı bir seyir izler.
0: Peki şimdi dolarda bir kuvvetlenme var. Aslında evet Trump bir şeyler yapıyor sonra yine en başa dönüyor. Mesela petrol fiyatlarında oldu yani düşük petrol fiyatı senaryosunu biz geldiğinden beri konuşuyorduk. Aniden orada hikaye başka bir yere döndü ama bugün geldiğimiz noktada yine bir geri çekilme var. Dolar tarafında da hani hep ne konuşuyorduk? Trump daha düşük dolar isteyecek diye konuşuyorduk. Ama

sonrası yükselmeye devam ediyor. İki şey soracağım. Bir tanesi petrol fiyatlarıyla ilgili, hı hı, sen ne düşünüyorsun? Hı hı. Yani bir bu hızı geri çekilme ne kadar, hı hı, kalıcı olabilir? Daha altını bekler misin? Nasıl seyreder? İkincisi de piyasalardaki fiyatlama şimdi artık tekrar verilere odaklanmaya başlayacak gibi duruyor. Özellikle Fed'in açıklamalarından sonra. İşte bu hafta gelen veriler bu piyasalara...

0: Bize verdikleri son mesaj faiz artışlarına işaret ediyor. Nasıl yorumluyorsun, ne bekliyorsun FED tarafından da? İkisini birlikte konuşalım.
1: Şimdi önce petrol tarafında ben biraz daha farklı düşünüyorum. Şimdi indik aslında galiba 25 Haziran'da savaşın başladığı seviyenin de altına indik.
0: Doğru.
1: 27 Şubat'ta 72 dolarlar civarındaydı galiba, 72.48. Onun da böyle biraz altına çekilen bir petrol fiyatı gördük. Sonra oradan biraz sanıyorum sonra yükseldi. Şimdi benim aslında petrolde orta ve uzun vadede beklentilerim birbirinden farklandı. Şimdi bu 70'li seviyeler bence şu an için, şu an petrol piyasasının içinde bulunduğu durum için biraz düşük. Yani bunlar zaten biliyorsun future fiyatlar. Yani şu anda zaten spotta böyle bir şey mümkün değil. Daha yüksektir muhtemelen fiyatlar. Ama şöyle bir şeyi düşünüyorum ben. Yani buradaki hasar gören tesislerin devreye girmesi falan orta vadede. Yani en azından şöyle diyeyim, 4-5 aylık, 6 aylık vadede ben burada petrol fiyatlarının 80 dolar civarında dengelenmesini bekliyorum. Yani şu anki bu aşırı bir tepki verdiğini ve biraz da şeyden de kaynaklanıyor tabii. Hürmüz'de bir sürü gemi vardı baktığında. Şimdi onlar devreye girecek. İran'ın petrolü devreye girecek. Satamadığı petroller devreye girecek ve bu bir miktar o yüzden aşağıya çekilmiş olabilir. Ama orta vadede baktığında bunun 80 dolar civarında dengelenmesini beklerim. Ama uzun vadede, yani daha uzun vadede ben petrol fiyatının daha da aşağıya düşmesini bekliyorum. Çünkü hep bundan önceki petrol krizlerinde de benzer şeyler oldu bakarsan. Yani bir petrol şoku yaşanıyor. O petrol şokundan sonra talep azalmaya başlıyor. Talep devreye giriyor çünkü bu ciddi bir şekilde fiyatlar artıyor. Bir de burada ne oldu? Bir bölgeye aşırı bir maruziyet söz konusu oldu. Dolayısıyla enerji çeşitlendirmesine de gidecek bundan sonra ülkeler. Bu enerji çeşitlendirmesinin ben büyük bir ölçüde nükleerle de telafi edileceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda da tabii ki yenilenebilir enerji. Biz nükleer enerjiyi ön plana çıkartıyoruz. Evet, nükleer enerji çünkü kısa vadede o büyük istediğimiz o AI dönüşümünün gerektirdiği enerjiyi büyük bir ölçüde sağlayacak ama orada da yine uranyuma bağlı olan bir teknoloji bu. Orada da yine bağlıyız. Yani yenilenebilir enerji dediğimiz zaman orada daha az bağımlı bir enerji güvenliği, enerji arz güvenliği problemini daha çok hallediyorsun aslında yenilenebilir enerjide. Dolayısıyla hem bu tarafta hem o tarafta ben enerji dönüşümünün daha hızlanacağını düşünüyorum. Ki bunu Çin'in yenilenebilir enerji biliyorsun orada Çin'in üstünlüğü var. Onun ticaretinde Çin son aylarda ciddi bir sıçrama yaptı. Bu demek oluyor ki tüm ülkeler demek ki yenilenebilir enerjiye daha fazla böyle dikkat göstermeye ve oradaki teşviklerini artırmaya başladılar. Şimdi o yüzden uzun vadede ben evet 60 dolarların altını görebileceğimizi düşünüyorum. Orada petrolün çıkartma maliyetine bağlı olarak ne kadar aşağı inebileceğimizi orada göreceğiz. Çünkü yine yani daha Venezuela devreye girecek diyorduk ama Venezuela'nın devreye girmesi de daha uzun vadede olacak. Yani onlar daha kısa vadede olacak şeyler değil. Biraz daha uzun vadede olacak. Orada da petrol fiyatının düştüğünü göreceğiz. Şimdi piyasalara gelecek olursak yeni FED başkanıyla birlikte zaten dikkatler son zamanlarda altında da benzer bir şekilde piyasaların dikkatleri enflasyon ne olacak? Enflasyon ne olacak ve enflasyonda kalmayacak tabii ki. Bunun karşılığında FED ne yapacak? Buna döndü. Yani altındaki fiyatlama da tamamen bence buna döndü. Doların değer kazanması da bundan. Çünkü karşımızda daha şahin davranabilecek bir FED görmeye başladık. Biz Kevin Warsh geldiği zaman ne diyorduk hatırlarsan? Diyorduk ki evet faizleri indirecek çünkü böyle bir söz verdi. Ama ben yine de burada yani hani genellikle hep sen bana diyorsun ya kötümser gördüm sen ama evet. Bu konuda iyimserim. Onu da şöyle açıklayayım. Bence enflasyon yani evet. Burada başlayan enflasyon gerçekten en yüksek PCE'de falan dördün üstünü gördük. Çekirdek tarafta da 3.4'e çıktı. Evet. Ama enflasyondaki etki 2022'deki gibi olmayacak halde. Çünkü şu anki durum oradakinden farklı. O zaman çok ciddi anlamda bir yani neden bu kadar çok yükselmişti enflasyon? Çünkü biz yeni bir şeyden çıkıyorduk, pandemiden çıkıyorduk ve talep tarafı çok güçlüydü. Yani orada hani daha bastırılmış talebin devreye girdiğini gördüm. Artı bir de şey tarafı vardı. Yani istihdam piyasasında sıkı bir istihdam piyasasıyla karşı karşıyaydık. Oysa bugün öyle değil. İstihdam piyasasında hem işte yapay zekanın devreye girecek olması, birçok işin işten çıkıyor olması. Yani burada istihdam piyasasında da ücret fiyat sarmalını dönüştürebiliriz.

0: bir mekanizmanın devreye gireceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Yani enflasyon o zamanki kadar can yakıcı olmayacak.
0: Yani o kadar yani o %9'lar %10'lar bandında mesela Avrupa'da da biliyorsunuz %10'ları geçmişti. Oralara çıkacağını ben düşünmüyorum.
1: O zaman daha faiz artışı geçecek. Da mı beklemiyorsun?
0: Ben beklemiyorum faiz artışı açıkçası. Yani borçun bu şeyinden de yani hani kendi verdiği sözlerden dolayı da faiz artışı beklemiyorum. Özellikle şimdi dikkat edersen 5 tane görev gücü başlattı. Bu görev güçlerinden bir tanesi de ne aslında? Yapay zeka verimliliği arttıracak mı? Dolayısıyla bu verimlilik artışı dolayısıyla hani faizi yükseltmek zorunda kalmayacak mı? Ama öbür taraftan bakarsak faizi yükseltecek başka bir oyun planının içerisinde faizi yükseltecek başka bir şey var borçun. O da şu. Yine bir görev güçlerinden bir tanesi Fed'in bilançosunun küçültülmesi. Fed'in bilançosunun küçültülmesi şu anlama gelecek. Yani oradaki belki vadesi gelen tahviller yenilenmeyecek. Bilanço küçülecek yavaşça. Bu da ne demek? Bu piyasada, tahvil piyasasında daha az bir alıcı. Dolayısıyla burada tahvil faizlerinde bir yükselme bekleyebiliriz. Ve de şöyle de bir şey söz konusu. Yani faizi düşürmeden, daha doğrusu faizi yükseltmeden piyasa faizlerinin yükseldiği bir durum görebiliriz. O yüzden biraz karışık bir FED'le karşılaşacağız. Ama ben açıkçası yani çok FED'den bir faiz artışı beklemiyorum piyasanın aksine.
1: Evet. Aslında ilk konuşmasında da bir şey yapmadan yaptı aslında bir sıkılaştırmayı.
0: Aynen.
1: Yine konuşarak yapmış oldu faizler. Yine bir faiz artışı olmadan yükseldi. Biz bunu belki önümüzdeki dönemde de aynı şekilde göreceğiz.
0: Bernanke'nin dediği gibi yani para politikasını iyi bir şekilde icra etmenin %98'i aslında iletişimdir. %2'si yaptığın harekettir. Dolayısıyla burada da iletişimle bir miktar sıkılaştırmış oldu bile.
1: Fed'in söylediğine mi bakalım, yaptığına mı bakalım?
2: Hem söylediğine hem yaptığına. Bütün her şeyine bakalım. Yani başkanın gelmişine, geçmişine, sülalesine, ilişkilerine vesaire.
1: O kadar.
2: Elbette. Her şey için.
1: Yandık.
2: Yani öyle ezbere sadece FED karar vermez. Yok öyle şey. Her şeyine. Ona rağmen yine de yanılma ihtimali vardır. Çünkü bazen merkez bankaları son anda karar verirken bireylerin ve kurumların düşündükleri ve tahmin ettiklerini de tahmin eder ve onu yanlış çıkartmak için de karar alır. Ben bizzat şahidim.
0: Şöyle zaten öyle olacak galiba. Borç hani çok fazla bir iletişim ve tahmin vermeyecek ya. Alan Greenspan'ın hani çantasına baktığımız gibi hani borçun da gelmişine geçmişine yaptığına ettiğine bakacağız için. Galiba yani.
1: Evet,
0: o kadar az iletişim kuracak.
1: Dedikodular. Peki bir reklam arasına gidelim. Giderken güzel bir röportaj var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Sevgili Begüm yapmış bu. Dün de bahsetmiştik. OECD işbirliğiyle Sabancı Vakfı Küresel Filantropi Liderleri Zirvesi'ni gerçekleştirdi İstanbul'da. Bu zirvede OECD İstanbul Merkezi Direktörü Aşraf Bol Ali ile sevgili Begüm bir röportaj yapmış. Rapor var orada çıkan. Bu raporun detaylarını anlatıyor. Önemli bir konu. Kısaca bu röportajı da izleyelim. Öyle dönelim.
3: Merhaba, bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliği ve finans alanında hayırseverliğin, filantropinin stratejik rolü üzerine konuşuyoruz. Peki son veriler ve trendler bize neler söylüyor?
4: Evet, çok teşekkür ederim. Bugün Sabancı Vakfı ve OECD'den meslektaşlarımızın düzenlediği bir etkinlikte burada olmak çok güzel. Paris'ten. Burada OECD'nin küresel ofisinin başındayım. İstanbul'da OECD'nin filantropi üzerine bir merkezi var ve ayrıca filantropi yapan vakıflardan oluşan bir ağı bulunuyor. Sabancı merkezi de burada çok önemli bir oyuncu ve aktör. Ve kilit oyuncuları bir araya getirmek, uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet ve eşitliği tartışmak bence çok önemli. Ayrıca filantropi alanı tarafından ne kadar fon sağlandığını görmek için OECD verilerine sahip olmak, verilere, kanıtlara ve analizlere ulaşmak çok önemli. Ayrıca darboğazların nerede olduğunu görmek için, yani 2000 2020 ile 2000

0: 2023 arasında filantropi için yaklaşık 68 milyar dolar kadar harcandığını gördük.
1: Bu çok önemli bir miktar. Küresel resmi kalkınma yardımının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bu yüzden bugün burada dünyanın dört bir yanından, farklı kuruluşlardan, uzmanlarla bir toplantı yaptık. Gates Vakfı, Gelin Değil Çocuk Organizasyonu gibi Brüksel'den bir kuruluşu olan bir uzman, çeşitli gruplar buraya geldi ve toplumsal cinsiyet konusundaki zorlukları ve çıkarılan dersleri tartıştılar. Yani OECD verilere dair net bir tablo sunmak için her zaman yardıma hazır ve Sabancı Vakfı'nın da bu sürece yardımcı olmasından dolayı çok mutluyuz.
2: Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Toplumsal cinsiyet eşitliği bugünlerde bir ekonomik büyüme meselesi mi, yoksa sadece sosyal bir mesele mi haline geldi?
0: Bence toplumsal cinsiyet meselesi küresel bir mesele. Biz hepimiz bu gezegende yaşıyoruz. Hepimiz insanız ve her insanın gelişimi, erkek, kadın, fakir, zengin çok önemlidir. Bu yüzden bence konuyu toplumsal cinsiyete getirdiğinizde herkes için eşit fırsatlar. Rolü örneğin kadınların ekonomik alandaki rolü çok önemlidir. Kadınların örneğin yeşil dönüşümdeki rolü çok önemli, yapay zekada da öyle. Yani şahsen şöyle görüyorum, bu gezegende yaşayan tüm dünya vatandaşlarından adil ve iyi bir şekilde katkıda bulunmaları için faydalanmalıyız.
2: Yapay zekadan bahsettiniz. Peki yapay zeka bu alanda sizce nasıl bir rol oynayacak?
0: Bence yapay zeka şu an gördüğümüz çok yeni bir gelişme. Henüz yeni. Yani hem olumlu hem de olumsuz yanları var. Olumsuz etkilere de iyice bakmalıyız ki süreci gölgelemediklerinden emin olalım. Ama beraberinde birçok ilerleme de getiriyor. İnsanlık tarihindeki her seferinde olduğu gibi yeni şeyler geliyor ve bazen iyi, bazen de kötü şeyler getiriyor. Ama iyi şeylere odaklanalım ve kötülerin iyileri gölgelemediğinden emin olalım.
2: Kadınların ekonomik katılımını artırmak için hükümetlere tek bir politika önerecek olsanız bu ne olurdu?
0: Eğitimin herkes için iyi bir şekilde erişilebilir olduğundan emin olun ve eğitime yatırım yapın.
2: Aslında ileriye baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinde en büyük finansman ihtiyacının nerede olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Yani şu an finansmanın kısıtlı olduğunu görüyorsunuz. Bu şu an büyük bir zorluk. Küresel olarak resmi kalkınma yardımlarının çok düşük seviyelere indiğini görüyorsunuz. Bu yüzden hepimizin ele alması gereken bir zorluk var. Ama öte yandan küresel servetin de arttığını görüyorsunuz. Bu yüzden bizler bu gezegenin vatandaşları, küresel topluluk olarak dünya genelindeki gelişmeleri nasıl destekleyebileceğimize bakmalıyız. Sadece toplumsal cinsiyet değil. Aynı zamanda iklim eylemi, ekonomik kalkınma, eğitime erişim ve sağlık hizmetleri de var. Yani küresel olarak birlikte ele almamız gereken pek çok konu var. Toplumsal cinsiyet de elbette bunlardan biri. Bu da ele almamız gereken konulardan biri.
2: Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını nasıl görüyorsunuz?
0: Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin cinsiyet politikalarında uzman değilim. 4 yıldır burada yaşıyorum. Bugün toplantı salonunda pek çok kuruluş, toplumsal cinsiyet kuruluşu gördüm. Yani çok aktifler. Yani evet, bu çok iyi bir işaret.
2: Son sorum, önümüzdeki yıllarda veya 10 yılda cinsiyet eşitsizliği için en büyük zorluk nedir?
0: Tek bir zorluk olduğunu düşünmüyorum ama benim bakış açıma göre çok fazla ilerleme kaydedildi. 100 yıl öncesine ve şu anki durumumuza bakarsanız her seferinde ilerleme kaydediyoruz. Bu yüzden çok olumluyum. İlerlemeye inanıyorum. Sabancı'nın bugün tüm bu paydaşları nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi tartışmak üzere bir araya getirmesi de bu yüzden çok önemli.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.ts

0: Evet, Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı yayında. Maestro'nun son perdesi. Alan Greenspan bu hafta hayatını kaybetti. Yayınlarımızda da epeyce bir konuştuk. Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in 4 dönem boyunca başkanlığını yaptı. 18 yıl boyunca görevde kaldı. Hem demokratlarla hem cumhuriyetçilerle çalıştı. Enteresan imzaları oldu. Yaklaşık 18,5 yıl boyunca küresel piyasaların ritmini o belirledi. Enflasyonu dizginleyen, krizleri yöneten ve merkez bankacılığını yeniden tanımlayan Alan Greenspan ardından hem bir ekonomik mucize hem de 2008 krizine uzanan tartışmalı bir miras bıraktı diyor. Haberin spotunda sevgili Aydın Şahinalp, küresel piyasaların editörü Aydın Şahinalp imzalı kapak konusu bu hafta ve diğer başka çok güzel çalışmalarla birlikte. O yüzden Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısını kaçırmayın derim. Derya'nın evinde elektrikler kesilmiş, o yazamadı bu hafta. Yazacak.
1: Ben yazdığım zaman sen olmuyorsun.
0: Ne zaman ben sorsam yazmıyor. Hep de bir bahanesi var. Elektrikler kesildi, çalışamadım öğretmenim. Şimdi TÜSİAD Rekabet Gücü Endeksini yayınladı. Güzel bir çalışma. Yeni başladılar. Ve 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında gerileme var endekste. 87,3 değerini almış. Yani işlerin iyiye gitmediği, hatta hala gerilemeye devam ettiği görülüyor. Şimdi bir hatırlayalım, ne yapıyordu TÜSİAD Rekabet Endeksinde ve bugünkü tabloyu oradan nasıl okumak lazım? Kim başlamak ister?
2: Başlayayım.
0: Buyurun.
2: Şimdi iki dönem, yani iki çeyrek üst üste bu rekabet gücü endeksi artmıştı. Dolayısıyla böyle bir üçüncü çeyrekte de artarsa bir eğilime dönmüş gibi varsayacaktık. İşte senin belirttiğin gibi bir azalmaya geçince bu bir trend değil. Dolayısıyla rekabet gücümüz hala en düşük düzeyinde seyrediyor 2025-2026 yıllarında. Bu yani bu gösterge bize bunu söylüyor. Ne zamandan beri? 2015'ten beri ölçülüyor çünkü. 2015'ten beri, yani 10 yılın en düşük düzeylerini yaşıyoruz. Tek başına bu veri aslında açıklanmakta olan enflasyon verisi kadar önemli. Türkiye'nin de yine enflasyon kadar önemli bir sorunu aslında. Çünkü biz rekabet gücü kazanıp dışarıya mal satamazsak döviz geliri elde edemiyoruz. Döviz geliri elde edemeyince de ithalat yapamıyoruz. İthalat yapamayınca üretim yapamıyoruz. Yani hem tarımsal üretim hem sanayi üretimi. Sadece hizmetler sektöründe faaliyet gösterebiliriz. Ama yani onun kalitesi biraz düşük olur. Dolayısıyla bizim aslında ham madde zengini olmadığımız bir gerçek. Dolayısıyla ham madde açısından ithalata bağımlıyız. Ekonominin çarklarını çevirmek için ithal etmek zorundayız. İthalat için ihracat lazım. Dolayısıyla bizim ekonominin ana yakıtı ihracat. Bu açıdan bakarsak o zaman Türkiye rekabet gücünü son yıllarda yitirmişse, önümüzdeki yıllarda eğer bu rekabet gücünü artıramaz ise döviz gelirlerini artıramayacak ve ekonomik büyümesini finanse edemeyecek. Böyle bir durumla karşılaşacağız. Dolayısıyla çok zor bir yapısal sorunla karşı karşıyayız. Benim geçmişten beri gözlemim şu: 2001 krizi Cumhuriyet tarihinin en önemli kriziydi. Pek çok şirket banka battı. Bankaları, kamu kesimini vesaire hepsini yeniden yapılandırdık. Bir düzene soktuk. Ama reel sektörü vallahi sokamadık. Sokamadık değil, yani ona reforma sıra gelmeden krizden çıktık. Dolayısıyla öyle yola devam ettik. Sonra Türk Ticaret Kanunu değişti 2012'de. Bütün partilerin oy birliğiyle, mütabakatıyla çıktı o kanun. 50 yıl sonra bir reformdu ve reel sektörde bir yeniden yapılanmayı getirecekti. Ama onu da reel sektörün lobi gücüyle böyle bir kenara bıraktık. Yani tam uygulamadık. Dolayısıyla bugüne kadar geldik ama bugün tıkandık. İçeride enflasyon var. Enflasyon bütün mal ve hizmetlerin şeyini yükseltiyor, maliyetini. Bu rekabet gücünü aşındıran en önemli ayak. Ama bir tane daha var. Rekabet gücü sadece bize bağlı değil. Rekabet gücü aynı zamanda rakiplerimizin de ne yaptığına bağlı. Rakip vallahi Çin ortaya çıktı. Yeni de çıkmadı ama son yıllarda giderek agresif hale geldi. Özellikle de Amerika'nın işte Çin mallarına vergi koymasından sonra, dolayısıyla Amerikan dışına mal satmak için her türlü fiyat kırması vesaire bunları yapmaya başladı. Bu çerçevede bizim aslında rekabet gücümüz yurt içinde enflasyon, yüksek enflasyonla, yurt dışında da Çin, kısmen Hindistan ve Çin'in etrafındaki ülkelerin yıkıcı rekabetiyle karşı karşıya. Rekabet gücümüzü böylece bence kaybettik önemli ölçüde. İşte 88 ya da 87 dediğin o rakam bir aralar %120 idi. Yani 2022 yılında 120'ye çıkmıştı. Oradan düşüş de buraya geliyor. 2015 yılında 100'dü. Yani 2015'i 100 kabul edildi. Endeks 2022'ye geldiğimizde 120'ye çıkmış. Türkiye rekabet gücü kazanmış. Ama ondan sonra rekabet gücümüz giderek azalmış ve 87'ye inmiş. Dolayısıyla bunu tamir edecek böyle tek tek firmaların tamir etmesi mümkün değil. Sektörlerin de değil. Burada hakikaten devletin yönlendirmesi gerekiyor ama sadece devlet de yetmeyebilir. Yani Çin'le ve böyle büyük üretim, büyük kapasiteler, teknolojik kapasiteler, ondan sonra nadir toprak elementlerinin elinde olduğu, ondan sonra robotik işte robotların devreye girdiği, iş gücünün hakikaten eğitimli olduğu bir ülkenin ürettiği mallarla ve teşvikli üstelik de yani.
0: Tabii devlet destekliyor.
2: Yani devlet bütün gücüyle şirketlerin arkasında, şirketlerde devlet şirketi neredeyse yani özel şirketler var, özel sermaye var ama özgürlükleri o kadar yok. Dolayısıyla devlet ne yapmaları gerektiği konusunda yol gösteriyor, gerekirse teşvik de veriyor. Bizim yani Çin'le ve diğer etrafındaki ülkelerle rekabet edebilmemiz için bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ama böyle bir yol haritasını dünya üzerinde de çizebilmiş başka bir ülke yok. İşimiz bunun için zor. İçeride onun için yapabileceğimiz şey iki ayaktan bu Çin ve dış güçlerin bizim rekabet gücümüzü aşındırmasına bir şey yapamıyoruz bu ayakta. Tamam. Belki zaman içerisinde bunun formülünü ve yolunu bulacağız dünya ile beraber. Ama yurt içinde enflasyonu düşürme, dolayısıyla o ayak üzerinden maliyetleri aşağı çekme ve rekabet gücümüzü artırma imkanına sahibiz. Dolayısıyla yani enflasyonu düşürme konusunda işe daha sıkı asılmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz, şeyimiz yok. Aslında bugün yapılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda başkanın konuşması da gayet hoşuma gitti. Şundan dolayı ilk defa kur mur falan hiçbir şey demedi. Ama rekabet gücüne güzel vurgu yaptı. Hakikaten sorun burada, rekabet gücünde. Öyle kur, yani kurla işte yaptık yani 2023 yılında seçim sonrasında kuru 2 ay üst üste artırdık. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani enflasyonu astırdık.
0: Evet, geç olsun güç olmasın mı diyeyim yani biraz geç idrakına varılmış bir durum gibi geliyor bana. Çünkü çok uzun yıllardır hani Çin tarafını konuşuyoruz. Yani biz daha hani markalaşmaktan, katma değerli ürün üretmekten filan bahsedip 10 seneyi devirdik. Ama bu arada Çin yani ne markalaşma giderek ne bir şey her şeyi aldı götürdü yani.
2: Her şeyi
0: yani.
2: Aldı ve %28'ini yapıyor dünya sanayi üretimini.
0: Evet.
2: %28'ine sahip. En yakın rakibi işte Amerika %14'lerde ve de %28'de kalmayacak bu gidişte. Yani 2040 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamaya göre %45'e çıkacak.
0: Peki Derya, sen nasıl yorumluyorsun, nasıl analiz ettin? Çok önemli grafikleri de var. Ekrana da arkadaşlarım getiriyorlar biz konuştukça, sağ olsunlar. Yani bakıyorum mesela enerji maliyeti, finansman maliyetleri misal. Bizim rakip ülkelerimizin den bayağı bir uçurum var aramızda. Yani şu anda ekranda baksanıza mavi olan Türkiye'nin finansmanı, sarı olan rakiplerin finansmanı.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir fark var arada. Hı hı. Enerji maliyetleri tarafı keza orada bile yani ki avantajlıyız aslında enerji tarafında. Yani birçok başlıkta baktığında maalesef rekabetçilikte geriyiz. Sektörel olarak da aynı şekilde.
1: Evet, şimdi zaten bu sefer sektörel olarak da açıklandı ilk defa.
0: Evet.
1: Ben bu sektörel olarak olanı daha çok önemsiyorum.
0: Hı hı.
1: Çünkü hep bunu konuşuyoruz. Türkiye artık tek bir böyle genel bir sanayiden bahsedilemeyecek kadar ayrıştı. Farklı farklı sanayiler, farklı farklı konular dönüyor. Şimdi burada baktığımızda TÜSİAD'ın açıkladığı bu maliyet bazlı rekabet gücü endeksi. Bunu unutmamak lazım.
0: Hı hı.
1: Burada maliyetleri karşılaştırıyoruz.
0: Tamam.
1: Yoksa onun dışında kalite, teknoloji bunlar farklı tabii ki. Bunları ayrı değerlendirmek lazım. Onları da anladığım kadarıyla çok fazla bunun içerisine katamıyorlar. Bu endeksin içerisine katamıyorlar.
0: Hı hı.
1: Şimdi burada enerji maliyetlerinde sadece biraz pozitifiz. Biraz önce senin de söylediğin gibi. O da şundan kaynaklanıyor. Biz sübvansiyon veriyoruz gerçekten bu enerjide. Bunu da devam ettirmemiz gerekiyor. Yani tek pozitif tarafımız bu. Ne yazık ki buradan çıkış böyle hani çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Şimdi neden, ne fark var tüm sektörlere baktığımızda? Sadece ana metalde, o da enerji çok yoğun kullandığı için ana metal, orada bir iyileşme var. Tüm sektörlerde rekabet gücü kaybı olmuş. Bunun en önemli mesela dikkat çekici olan noktalarından bir tanesi ücret artışları. Şimdi baktığımızda motorlu kara taşıtlarında %17'lerde bir ücret artışı var. Elektrikli teçhizatlarda %9.6, kimyasalda %8.7. Bunlar rakiplerimizde %2-3 oranında artışlar var. Şimdi bizde neden bu kadar artış var? Ücretler bizde çok mu yüksek? Şimdi baktığında aslında ücretler çok da yüksek değil. Hatta burada biz ne diyoruz? Asgari ücret şeyin altında da kaldı. Yani bu geçim yoksulluk sınırının çok altında. Açlık sınırının da altına düştü. Şimdi burada önemli olan bizim baktığımız burada birim iş gücü maliyeti. Yani o birim ne kadar mal oluyor, ne kadar onda ücret var.
0: Hmm.
1: Şimdi bu yüzden biz bu kadar burada rekabet avantajını kaybediyoruz. Çünkü hep tartıştığımız sorun. Bu asgari ücreti tartışırken de biz ne yazık ki bunu atladığımız için hep bu ücret seviyesini tartışıyoruz. Aslında burada önemli olan burada bizim verimlilik kaybımız. Yani yeterince verimli olabilsek, biz gerçekten bu ücret düzeyi değil daha yüksek ücret düzeylerinde daha düşük birim iş gücü maliyetiyle çalışabiliriz. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu bu. Ne yazık ki sanayimizin çok önemli bir sorunu. Biz verimli çalışmıyoruz.
0: Hı hı.
1: Yani verimliliği bence merkeze almak durumundayız. Hani katma değerli üretim, katma değerli üretim bunu söylüyoruz. İşte yüksek teknolojiye geçelim bunu söylüyoruz. Peki bu yüksek teknolojiye geçiş nasıl olacak? Bir defa ölçeklerimiz çok küçük. Biz bu kadar küçük ölçekle, bu hepimizin bildiği bir şeydir, ölçek ekonomisi diye bir şey.
0: Evet.
1: Eğer ölçeğinizi büyütürseniz bu ölçeğin birim maliyeti düşer. Yani ölçeğin verimliliği diye bir şeyimiz var biliyorsun. Bu normal, hı-hı, klasik bir iktisat öğrencisinin bildiği bir şey. Şimdi Çin'den bahsetti Abdurrahman Bey. Neden Çin'de bu kadar avantajlı maliyet konusunda? Çünkü Çin çok büyük ölçeklerde üretim yapıyor.
0: Hı-hı.
1: O kadar büyük ölçeklerde üretim yapıyor ki onun birim maliyeti tabii ki bizden çok çok çok daha düşük.
0: Ya fabrikalar kasaba gibiymiş yani, o kadar
1: evet,
0: büyük olduğunu yani söylüyorlar.
1: Bir kasaba, ben görmedim. Mesela bir kasaba, bir de şimdi sadece onunla da düşünmemek lazım. Şimdi orada bir kasabada sadece düğme üretiliyor mesela.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun? Etrafında düğme üreten ve ona şey sağlayan, hizmet sağlayan bir ekosistem de oluşuyor tabii ki. Dolayısıyla bunların hepsi birim maliyetleri aşağıya düşüren şeyler. Bizde ne yazık ki bu eksik. Bence bir dönüşüm yapılmak isteniyorsa oturup buradan başlanılması gerekiyor. Neden Türk sanayi bu kadar verimsiz? Ben aslında her asgari ücret tartışmasında da aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki hangi tarafı dinlerseniz dinleyin, iki taraf da haklı. Şimdi baktığınızda evet çalışan bu ücretler gerçekten çok düşük. Yani onları hiç memnun etmeyecek kadar düşük. Öbür tarafına baktığımızda sanayici diye düşünmemek lazım bunu. Her türlü sanayici var yani küçükten büyüğe. Dolayısıyla bunların maliyetlerini hesapladığında sanayici de şöyle düşünüyor. Ben bu kadar buraya şeyi koyuyorum, sermaye koyuyorum. O zaman ben bunu kapatsam, gitsem, faize versem çok daha yüksek getiri elde ederim diye düşünüyor. Yeterli kar da yok ki bunu ISO 500'den de gördük. Yani yeterli kar da yok. Dolayısıyla demek ki hem sanayicimiz mutsuzsa hem çalışan kesim mutsuzsa burada bir yanlış var. Ve bizim bu yanlışa bir an önce bence direkt olarak bunu hedef almamız lazım. Evet. Niye bu kadar verimsiz bir sanayimiz var?
0: Peki, teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Teşekkür inanmayacaksınız ama rüzgar gibi geçti. Evet. Bu haftayı da kapattık şükür. Artık haftaya neler karşımıza çıkacak bilmiyorum ama yine yoğun bir hafta, içeride enflasyon var. Yine dışarıda veri akışı önemli, birazdan bakarız. Çok teşekkür ediyorum herkese de. Ağzınıza sağlık. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Derya Ekim'le birlikteydik. Şimdi bir rakamlarımıza bakalım. Hızlıca evet. S&P 500 yatay pozitife dönmüş. Dow Jones'da ve Nasdaq'ta hala yatay da olsa negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. Biz de akşam seansında tablo nasıl? Oraya da hızlıca bakalım. %0,22'lik bir geri çekilme var. An itibariyle 16.579 seviyesinden geçiyor işlemler. Evet, haftaya ne konuşacağız? Hızlı hızlı şöyle bir bakalım. Pazartesi günü içeride ekonomik güven endeksi var. Euro bölgesinde ekonomik sanayi hizmet tüketici güveni verileri var. Yine Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ı dinleyeceğiz, takip edeceğiz. Salı günü içeride işsizlik oranı, dış ticaret verileri var. Amerika'dan Jaws açık iç pozisyonları verisi gelecek. Biz de içeride borçlanma planını takip edeceğiz aynı zamanda. Çarşamba günü Bloomberg HT tüketici güven endeksi var. İmalat PMI'yi yine içeride takip edeceğiz. Amerika'dan da yine imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri geliyor olacak. Perşembe günü Merkez Bankası'nın rezervlerine bakacağız. ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları rakamları geliyor olacak. Ve Cuma gününe geldiğimizde, Cuma günü ABD piyasaları kapalı. PMI günü Cuma Japonya'dan, Çin'den, Euro bölgesinden ve İngiltere'den bileşik PMI rakamlarını alıyor olacağız. Evet, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi yeniden inşallah bir arada olacağız. Bitirirken biraz önce yayında da bahsettik. TİM'in 33. genel kurulu vardı. Mustafa Gültepe yeniden başkan seçildi. Bloomberg HT'ye de önemli açıklamalarda bulundu. Sevgili Dilan'ın yaptığı röportajla tamamlıyorum ben de. Kendinize çok iyi bakın, iyi geceler.
3: 30. olan genel kurulda yapılan seçimlerde oyların, geçerli oyların tamamını alarak ikinci kez TİM başkanı seçildiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Yeni dönemde hedefleriniz nedir? Neler bekleniyor? Burada ihracat hedefiniz de bu yıl için 400 milyar dolar olarak belirlediniz. Nedir hedefler?
4: Şimdi öncelikle birinci dönemi bitirdik. Bütün arkadaşlarla beraber, bütün ihracat camiası adına ben herkese teşekkür ediyorum. Bütün birlikler, bütün yönetim kurulları, sektör kurulunda ve konseyinde olanlar ihracat için elimizden geleni yaptık. Son 4 yılda her yıl artış yaptık ama istediğimiz artışlar olmadı. Biz hep söylemlerde de bahsediyorduk. Çift rakamlı artışlar Türkiye'ye yakışır daha fazla. Ama tabii dünya bir ekonomik konjektür ve savaşların gölgesi altında olunca istediğimiz büyümeleri yakalayamadık. Bir de tabii rekabetçilikte biraz sıkıntılar yaşayınca otomatik olarak bazı sektörlerde eksi yazmak zorunda kalınca çarpanı da toplamında çok fazla artı olamadı. Şimdi 2026 için hem hizmet hem mal ihracatı toplamda 400 milyarın üzerinde gibi bir hedefimiz var o kapsamda. İnşallah onu yakalayacak gibi duruyor. Haziran ayı rakamları da fena gelmeyecek. Son bir haftaya girdik. Bizim amacımız belli. Vizyonumuz belli. Türkiye'mizi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyabilmek. Onun için bütün 160 bin ihracatçı ile beraber çalışıyoruz. projeler, fikirler, düşünceler üretiyoruz. Şu onları ekonomi yönetimiyle istişarede bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızla, Cumhurbaşkanımızla istişarede bulunarak ülkenin kalkınmasına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.
3: Şimdi ilk çeyreği geride bırakıyoruz. Yıla başlarken iyimser beklentiler vardı. Ancak savaş bu temayı biraz bozmuştu. Daha sonra bir toparlanma gördük. Şimdi ABD ile İran arasında devam eden yapıcı görüşmelerle birlikte savaş temasını da artık geride bıraktık gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısını ilk yarıdan yani ilk yarıya göre ikinci yarıyı nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, şimdi ay sonu zaten bitiyor, ilk 6 ay. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten aslında beklenmeyen, özellikle İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırması yeni bir cepheye açtırdı. Zaten İsrail Filistin'e yaptığı saldırılarla zaten kendisini lanetli bir ülke olma konumuna soktu. Kuzeyde yine savaş var. Uzun süren, 4 yıldır aşan süren bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. O da Türkiye'yi çok fazla etkiliyor ekonomik olarak, çünkü bizim için iyi pazarlardı oralar. Ben ikinci yarının birlikte barış anlaşmalarının yapılması ile istişareyle beraber olacağı benziyor. O yüzden dünya piyasalarının biraz daha normalleşeceğini, işte faizlerin biraz daha aşağı doğru ineceğini, ekonominin canlanmanın daha fazla konuşulacak olduğu bir gün, ay, yıl bekliyorum o anlamda. Dolayısıyla ikinci yarı, ikinci 6 ay, birinci 6 aydan daha iyi olur. En azından ekonomi yönetimimizde o kapsamda dünyanın normalleşmesiyle beraber finans dünyasında olabilecek olan pozitif etkilerden dolayı biraz daha, özellikle hem faizde hem kurda hem diğer desteklerde kredi line'ların açılmasında biraz daha olumlu bakacaklar diye düşünüyorum. Faizler o kapsamda daha hızlı iner dünya normalleşmeye başlayınca. Ve hani futbolda da söyleniyor ya, ilk yarı ikinci yarı. İkinci yarı daha iyi bir futbol oynayıp daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum o anlamda. Daha olumluyum ikinci yarı. Birinci yarıya istinaden.
3: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı. Reskont kredilerinde günlük limitler 4,5 milyar liradan 5,5 milyar liraya çıkarıldı. Burayı nasıl görürsünüz ve bu limitler yeterli mi ihracatçı için?
4: Şimdi Cumhurbaşkanımıza ilk başta çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Hazine Maliye Bakanımıza ve Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında 500 milyon TL arttırdı. Bizde de zaten talepte bulunmuştuk. Özellikle ekonomi yönetimimizden şu andaki Merkez Bankası Reskont kredilerinin yetersiz olduğunu, beklemelerin fazla olduğunu ve ihracatçının buna ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik. Her platforma dile getirdik. Sağ olsun bugün bize o müjdeyi verir. İnşallah devamı aynı şekilde gelir. Bir nefes aldırır mı? Aldırır. Yani 500 milyon bir artış sağladı. Her artış ihracatçı için aslında bir destektir. Ben teşekkür ediyorum ama devamını, özellikle Merkez Bankası'nın bizleri daha önce de kullandırmış olduğu döviz kredisi kullandırma noktalarında da taleplerimizi her zaman iletiyoruz.
3: İhracatçının nefes alması derken şimdi biraz da Merkez Bankası'na yönelik beklentilerden bahsedelim. Bu barış anlaşma söylemleriyle birlikte Merkez Bankası'na yönelik biraz daha gevşeme söylentileri dile getirilmeye başladı ufak ufak da olsa. Siz reel sektör olarak yılın kalanında, özellikle Temmuz toplantısında veya yıl sonunda faiz indirim beklentileriniz nedir?
4: Ya şimdi şu anda Türkiye'de faiz %37 yüksek. İnanıyorum ki Merkez Bankası Başkanımız dahil, herkes bu işe dahil, böyle yüksek bir faiz istemez. Dolayısıyla ben savaşların da sona ermesiyle beraber, dünyanın normalleşmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde ben bir faiz indirimi o kapsamda bekliyorum. İnşallah yüksek oranda olur. Yani 1-1,5 falan değil de onun üzerinde en azından daha fazla olur ki sanayici çok daha uygun koşullarda krediye ulaşsın. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de özellikle Merkez Bankası tarafından kullanmış olduğumuz Exim üzerinde ya da diğer bankalar üzerinden reskont kredilerindeki oranların %20'den aşağı inmesi bizleri bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyorum.
3: Euro-dolar paritesi ihracata, yani dolardaki zayıflama ile birlikte o parite etkisi olumlu bir katkı sağlıyordu size. Ancak Haziran ayında dolar endeksi %2,5'a yakın bir yükseliş kaydetti. Burayı nasıl görürsünüz? Buradaki doların güçlenmesi, euronun zayıflanmasını.
4: Ortalama paritenin aşağı doğru inmesi Türk ihracatçısı açısından olumsuz. Her ay paridenin de bir etkisi oluyordu ihracatımızın üzerinden. Son dönemlerde 500 milyon dolar ile 900 milyon dolar seviyesinde. Bu bir bize o anlamda %2,5-3 civarında bir eksi yaratır. Önümüzdeki dönemlerde o etkisini görürüz. Umarım ki tekrar eski, yani 1.17, 1.18, 1.20 civarına çıkar. Çünkü biz ağırlıkla Avrupa Birliği'ne sattığımız için en azından orada bir avantajımız vardı. Şimdi o avantaj biraz daha...
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umrumda değil yaşamak, ölmek.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Kafayı taktım, çıkardım. Uzak yakın dekor tuzak. Savaş meydanında bir tutsak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.